0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. İqtaraba lin-nasi hisabuhum ve hum fi gafletin mu'ridun.
1: İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler.
1: Lâhiyeten kulûbuhum

0: مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
0: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Muhammed onlara dedi ki: benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ.
1: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.
0: Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâhâ efehum yu'minûn.
1: Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar?

0: أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.

0: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
0: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: Ve kem

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: Onlar da vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.
1: لَوْ

0: dediğin...
1: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
2: Bel naqzifu bil hakki alel batili feyedmeguhu feizâ huve zâhiq. Ve lekumul veylu mimmâ tasifûn.
1: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
2: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
0: اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
1: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
0: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
0: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
1: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.
0: Emit

0: قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: أنا فاعبدون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: La yesbiqunahu bil kavli ve hum bi emrihi ya'melun.
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.

0: yuflihun.
1: Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: جهنم كذلك نجزي الظالمين.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

0: فتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?

Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.

Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevt ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn.
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
1: Hulikal

O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.

0: zikri rabbihim mu'ridun.
1: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
0: Em lehum alihetun temne'uhum min dunina.

0: Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.
1: Bel mette'nâ hâulâ'i ve âbâ'ehum hattâ tâle aleyhimul umur. أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ
0: Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?

Muhammed, de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.

0: Amin.
1: Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.

Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın dediler.

0: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: Döndükleri zaman onlar, "Bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir," dediler.
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
0: Aralarında bazıları, kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik, dediler.
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
0: O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler, dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فَرَجَعُوا

0: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine, "Asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz," dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, "Sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun," dediler.
1: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: İbrahim dedi ki, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?"

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol," dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.

0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.

0: إِثْمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ

0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Ve İsmail ve İdris ve zelkifli kullum minassabirin. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum diye dua etti.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Ey Muhammed, Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.
1: اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ

Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.

0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehenneme entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: La yesmeun hasisaha ve hum fi mashtahat enfusuhum halidun.
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: La yahzunuhumul feza'ul ekber ve

0: yuflakun.
1: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
2: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِل۪ينَ
1: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.

0: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâğun li kavmin âbidîn.
2: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
2: Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?

0: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
1: قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir. Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.

0: ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
1: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: يوم

Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: miydi?
1: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
2: Kutibe aleyhi

Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.

من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

0: dair.
1: Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.

Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: فَانِيَ عِطَفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ.
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
0: Ona bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ.
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.
1: يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.
0: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

0: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse vellezîne eşrakû innallâhe yefsilu beynehum yevmel kıyâme innallâhe alâ kulli şeyin şehîd.
0: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

0: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا

0: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud ve lehum meqami'u min hadid.
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: Kullemâ erâdû en yehrucû minhâ min gammin u'îdû fîhâ ve zûkû azâbel harîk.
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.

0: Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.
1: İnnellezîne keferû ve yasuddûne an sebîlillâhi vel mescidil harâmillezî ceallnâhu linnâsi

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ'elillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

0: القلوب.
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: أسلموا وبشر المخبتين.
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: ربكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed, iyilik yapanları müjdele.
0: İnna Allaha yudafi'u anillezine amenu. İnna Allaha la yuhibbu kulli khawanin kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: Udine lillezine yuqatelune bi ennehum zulimu ve inna Allaha ala nasrihim lekadir.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.
0: الذين

0: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirine thumma

0: عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: fi's-sudur.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ

Ey Muhammed, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık

0: hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum

Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Alem

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ.
1: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
0: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.
1: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
0: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.

0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: Alam ta'lem enne Allah ya'lemu ma fi's-sema'i vel-ard

0: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir? Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٌ
0: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: مِنْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed, de ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyuhen nasu duribe meselun festemi'u leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zubâben velev ictema'û leh. وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: Mâ kaderullâhe hakka kaderih, innallâhe le kavîyyun azîz.
1: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yastafi minel melâiketi rusulen.

0: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

حي على الفلاح.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim.

ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım beni o günah ve hatalardan

0: Dan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran. Her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İstediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım Beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.
2: 103.2.
15: Şimdi dua zamanı. ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yaşayanlar,

O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan. Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Erdem yolcusuna öğütler.
2: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
1: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

din, insan hayatında vazgeçilmesi mümkün olmayan bir arayıştır. Ruhlar onunla olgunlaşır, toplum onunla düzene girer. Din, insanın alçalışının önüne geçip onu yaratıkların en şereflisi haline getirir. Din sayesinde insan varlık alemini tasavvur eder ve düşüncelerinde derinlik meydana gelir. Aliye İzzet Begoviç'in veciz ifadesiyle din, dağın doruğunda bir mabettir, bir sığınaktır. Ona ulaşmak için tırmanmak lazım. İblisin hüküm sürdüğü, ıslahı kabil olmayan bir dünyanın bütün boşluğunu arkada bırakarak yukarıya tırmanmak gerekir. Saf din işte budur. Dinin vaaz ettiği hükümler ahlak kurallarını belirler. Bizim söz konusu ettiğimiz din İslam'dır. Zira her dinin bir ahlak yapısı vardır. İslam, diğer dinlerden farklı ahlak kurallarına sahiptir. Örneğin bir Budizm, Marksizm, kapitalizm, liberalizm gibi düşünce biçimleri birer dindir. Bu dinler her ne kadar semavi değillerse de insanlar bu sistemler etrafında kümelenmiş bir yaşam biçimi olarak kabul etmişlerdir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve özel işlerini bu dinler çerçevesinde yapmaktadırlar. Demek ki insan hayatının bütün boyutlarını bir programa alan her sistem bir dindir. İslam dininin insana, tarihe ve evrene bakışı diğer tüm dinlerden farklıdır. İslam dini insana en yüksek değer vermiştir. Onu kapitalist sistemlerde olduğu gibi ne ekonomik bir varlık ne de materyalist sistemlerdeki gibi yalnız fiziksel bir varlık olarak görür. İslam insanı eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en seçkini olarak ele alır ve bunun şartlarını belirler. İslam'ın belirlediği esaslara göre yaşayan seçkin insan, ona göre yaşamayıp insan aklının ürünü olan sistemlere, heva ve hevesine göre yaşayan da düşük insandır. İslam bu ayrımı çok belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Âl-i İmran suresinde hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan, yeri de cehennem olan adam gibi olur mu diye sorulmuş. En'am suresinde ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayan kimse gibi olur mu sualine yer verilmiş. Hud suresinde bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten gibidir. Bunların hali bir olur mu hiç tespiti bizlere iletilmiş ve Secde suresinde hiç inanan kimse yoldan çıkan fasık gibi olur mu? Elbette bunlar bir olamazlar ilahi prensibi ortaya konmuştur. Siyahla beyazın, geceyle gündüzün birbirinden ayrıldığı gibi Müslüman da kafirden tamamen farklıdır. Müslümanla kafir gerek bireysel yaşamlarında gerek toplumsal yaşamlarında farklı düşünce ve pratiklere sahiptir. Müslümanın kalkış noktası vahiye, kafirin kalkış noktası ise insan aklına dayanır.

Ahlak dinden bağımsız bir kurum değildir. İslam'da insan yararına olan şeylerin yapılması ya emredilmiştir veya tavsiye edilmiştir. Müslüman fert iyilik yaparken hiçbir karşılık beklemez. Fakire, yetime, yolda kalmışa yardım etmeyi emreden İslam, insanoğlunun cimrilik hastalığına yakalanmamasını, malın asıl sahibinin Allah olduğunu bildirmektedir. İnsana sınırsız mülkiyet hakkı tanıyan kapitalist sistemde malın şu kadarı da fakirlerin, yetimlerin, yolda kalmışların hakkıdır denilebilir mi? Kapitalist ferdi yardım etmeye zorlayan bir güç var mı? Onun ahlakı vicdanıdır. Eğer vicdanı ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi taraftarıysa bunu yapar. Yok, eğer bu mallar benim hakkımdır, dolayısıyla ben malımı hiç kimseye vermem derse, onu vermeye zorlayan bir başka güç yoktur. İslam'daysa zekat farzdır ve infak sadaka gibi kurumlarda tavsiye edilerek sosyal adaletin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

0: Müslüman fert İslam ahlakını insanlara benimsetmeye çalışırken onların mutluluğunu esas alır. Ama kafirler bunun tam tersini yaparlar. Müslüman bilim adamları keşifleri, ilim hizmetlerini insanlığın saadeti için yapmışlar. Batılı müşrik oryantalistlerse masum kılıflar altında sömürmek için yapmışlardır. Kendi ahlaklarını İslam toplumlarına aktarırken onların bozulmalarını istemektedirler. Misyonerlik faaliyetlerini yürütürken İslam'ı kullanmakta henüz İslam'ı tam kavrayamamış çocukların beyinlerini bulandırmaktadırlar. Bütün bunları yaparken dinle ahlakı birbirinden ayırmak, böylece ahlakı yalnızca vicdanlara sıkıştırmak istemektedirler. İslam ahlakının temelini oluşturan haya duygusunu ortadan kaldırıp yerine kendi haya anlayışlarını yerleştirmek istemektedirler. İslam'ın öngördüğü ahlak sisteminde kamil insan olmanın sırrı nedir? Kamil insan olmanın insan ve toplum açısından yararları nelerdir? İşte İslam bu sorulara cevap arar. İnsanı kamil olmakla elde edilen üstün dereceler saymakla bitmez. İslam her şeyden önce insanı aşağıların aşağısı olmaktan kurtarıp Allah'ın halifesi durumuna getirir. Yükseliş ve düşüş insanın kendi elindedir. Nitekim dinin kontrol altında tutmadığı bir ahlak anlayışı eksik ve yetersizdir. İnsan yaşadığı toplumun örf ve adetlerinden etkilendiği için kendisini kontrol edecek temel değerlerin olması kaçınılmazdır. Bozulmamış fıtrat sahibi herkesin kabul edeceği değerler olan adalet, fazilet, doğruluk, iyilik gibi olgular insanın yükselişini sağladığı için insanlığın ortak kabulüdür. Bütün bu açıklama ve alıntılardan sonra şu soru anlam kazanıyor. İnsan fıtratını koruyan temel güç nedir? Bu sorunun cevabını hiçbir açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde Nisa suresinde hangi insan din yönünden iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dosdoğru İbrahim dinine tabi olandan daha güzel olabilir ifadesiyle dile getirilmiştir. Bu ilahi meydan okuyuş karşısında teslim olmaktan başka yol var mıdır? Elbette yoktur. Çünkü Ali İmran suresinde Allah katında din İslam'dır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim Müslümanların hayat kılavuzudur. Yaşamlarının temel esaslarını o belirler. O İslam hukukunun asıl kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'le birlikte ona eş bir yükümlülük kaynağı kabul etmek, Allah'a şirk koşmak anlamına gelir. Bu bakımdan Müslümanların yükümlülüklerinin kaynağının başında Kur'an-ı Kerim gelmektedir. İbadetten muamelata, ticaretten sosyal hayata uzanan her alanda yegane yol gösterici bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Nitekim Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'e gelmesiyle birlikte cahiliyet karanlığında boğulan Arap Yarımadası aydınlık bir güneşle ışıklandı. Kısa bir sürede tevhid inancını yayarak insanlığın kurtuluşuna vesile olmuş, nice bataklıkta yüzenlerin dünya ve ahiret saadetini sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim içerdiği mesaj, üslup, ihtiva ettiği ilimler, ferdi, ailevi ve sosyal hayatı kapsayan esaslar, ahlaki, siyasi ve hukuki meselelerde getirmiş olduğu inkılapla eşsiz ve benzersiz bir kitaptır. Dünyanın bütün bölgelerinde Müslümanların yaşantılarında esas aldıkları bu yüce kitap aynı heyecanla okunuyor, aynı inançla emirleri yerine getiriliyor, aynı saygıyla yüceltiliyor. Onu okurken zencisi de, beyazı da, Arabı da, acemi de, Farsı da, Türkü de aynı şeyleri anlıyor, aynı inancı taşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in iniş gayesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla insanları uyarmak, tevhid dinine davet etmek ve kafirlerin her türlü meydan okumalarına cevap vermekti. Çünkü Kur'an indiği zaman onu yalanlayanlar pek çoktu. Bu bakımdan Kur'an onlara meydan okuyarak, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sure getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer doğruysanız bunu yapın buyurmuş. De ki, andolsun eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka olup yardım etseler de bunu yapamazlar demiştir. Çağımızın büyük alimlerinden Mevdudi, Kur'an'ın asıl fonksiyonuna dikkatleri çekerken şunları söylemektedir. Kur'an'ın asıl fonksiyonu, İslam dininin entelektüel ve ahlaki temelini açıkça ortaya koyup, bunları örneklerle güçlendirmek ve kalplere işlemektir. İslami hayat tarzının her yönü söz konusu olduğunda ise, Kur'an ancak hayatın her yönüyle ilgili sınır ve hadleri belirler. Ayrıntılı kanun ve düzenlemelere koyulmaz. Bunun yanı sıra bazı önemli yerlerde parçaların Allah'ın dilediğine uygun bir biçimde nasıl birleştirileceğini öğreten kılavuzlar, yol işaretleri yerleştirir. Kur'an-ı Kerim birçok ayette insanların kendisine uymalarını istemektedir. Arap suresinde, "Ey insanlar, Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara uymayın" denilerek, Maide suresinde ise, "Sana da kendinden önceki kitabı doğrulayıcı ve onu kollayıp koruyucu olarak bu kitabı gerçekle indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma." Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın buyurarak, En'am suresinde, "İşte bu Kur'an'da mübarek kitaptır, onu biz indirdik, ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin" tavsiye edilerek, ve Zümer suresinde, "Allah müteşabih, yani benzeşmeli, ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korku duyanların ondan derileri ürperir. Sonra da onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar, yatışır. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi saptırırsa artık onun içinde bir yol gösteren yoktur" şeklinde ifade edilerek ilahi kurallar bizlere aktarılmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Müslümanın ticaretlerinde, ahlaklarında, siyasetlerinde, ibadetlerinde, kısaca bütün hayatlarında en temel kaynaktır. Kur'an'ın hükümleri her yer ve zamanda geçerlidir. Onun hükümlerinin çağımıza uymadığını, geçmişte kaldığını iddia edenler İslam dairesinden çıkmış olur. Müslümanlar yaşadıkları her dönemde onunla amel ederler ve kıyamete kadar da onun yolundan ayrılmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'den sonra ahlakın ikinci kaynağı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnetidir. Onun her sözü ve davranışı Müslümanlar için örnek teşkil etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'in sünneti şeriatın kaynaklarından biri olarak görmesini ikrar etmiştir. Bu ashab tarafından yazıya geçirilmiştir. O kendi döneminde valisi Ebu Musa el-Eş'ariye yazdığı mektupta sünneti Kur'an'dan sonraki kaynak olarak kabul etmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet rehberi olarak Allah tarafından gönderilmesinin nedeni insanları her türlü kötülüklerden arındırmak için doğru yol alan İslam'a davet etmesidir. Bu bir risalet görevidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek Kur'an'ı tebliğinde gerekse kendi söz ve davranışları anlamına gelen sünnetiyle Müslümanların rehberi olmuştur. Bu bakımdan Kur'an'dan sonra onun sünneti Müslümanların ikinci kaynağı olarak kabul edilmiştir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganı

0: Siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler. Gününüz mübarek olsun. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Rabbim birlikteliğimizi bereketli kılsın. Razı olacağı salih amelleri bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, bu programımızda genellikle müminlerin sorunlarını, ümmetin sıkıntılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Ümmet içine düştüğü sıkıntılardan nasıl kurtulabilir, bunlara yol almaya çalışıyoruz. İşte bugün de bu programımızda inşallah ümmet gerçeğimizi yeniden şöyle bir ele alalım. Bununla ilgili bir durum tespiti, ümmet olarak maruz kaldığımız zorlukları, ümmetin iç yaralarını ve bunlardan çıkış yollarını inşallah birlikte değerlendirelim. Şunu önce belirtmek lazım ki, liberalizmin, modernizmin, sekülerizmin etkisiyle toplumlar ciddi bir şekilde atomize ediliyor. Ve nitekim bakıyoruz ki İslam coğrafyalarında, Müslümanların yaşadığı ülkelerde de bireyselleşme, bencilleşme, dünyevileşme başına aldı gidiyor. Özellikle ümmeti Muhammed'in bütünlüğünü hedef alan bu olumsuzluklar, ümmetin gücünün akamete uğraması ya da güçsüzleştirilmesi noktasında yürütülen çabaların bizim açımızdan endişe verici boyutlara geldiğini de ifade etmemiz lazım. Kısacası şunu ifade etmek istiyorum. Aidiyetimizi iyi bir ele almamız gerekiyor. Aidiyetimize yönelik tahribatların, ifsatların hangi boyutlarda seyrettiğini idrak etmemiz gerekiyor. İşte güçlü bir ümmet aidiyetini, güçlü bir kardeşlik aidiyetini sürdürebilmek için öncelikle şu anki pozisyonumuzu, gerçeğimizi görmemiz icap ediyor. Tabii konuya şu soruyla girmem gerekiyor. Ümmet olmak ne demektir? Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Ümmet olmak ne demektir sorusuna en kısa ve en kestirme bir tanım yapmak istersek şunu diyebiliriz. İslam'a tabi olan Müslümanların ortak adı ümmet olmaktır. Mensubiyeti İslam'a olan, aidiyeti İslam'a olan herkes ümmet kapsamında değerlendirilebilir. Kendini İslam'a nispet eden tüm Müslümanlar için de bu ümmet olma gerçeği akidevi bir sorumluluğu ifade ediyor. Kainatta varoluş amacını idrak etmiş ve iman etmiş her Müslüman bilir ki tevhid üzere vahdeti ve ümmeti inşa etmek için bunun bir farziyet olduğunu, bir vücubiyet olduğunu kabul etmek durumundadır. Evet, tevhid sosyal hayat üzerindeki sonucu vahdettir. Tevhid akidesinin müminleri bir arada kenetlendirip ortak bir ideale, ortak bir amaca hazırladığını, yönlendirdiğini bilmekteyiz. İşte tevhidin sosyal hayat üzerindeki sonucu dediğimiz vahdet, ümmet gerçeğini de karşılıyor ve ümmet vakasının nasıl anlamamız gerektiği ile ilgili bize önemli bir sonuç sunuyor. Dostlar, ümmet bir ırkın, bir dilin, bir toprağın bir araya getirdiği insanlar yığını değil, imanın bir potada topladığı toplum demektir. Akidenin oluşturduğu birliktelik demektir. Tevhidin kuvvetli bağlarla birbirine bağladığı kitle demektir. Ümmet, salt bir isimlendirmeden öte Allah'ın ismiyle yola çıkan gayeli insanların ortak adı olarak bilmemiz gerekir. Evet, yani sadece ümmet ismine bakmamak lazım, ümmet kavramının içini ne ile doldurması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Allah'ın ismi ile yola çıkan, Allah'a adanan, Allah'ı hayatın merkezine alıp ve o eksende Allah'ın adıyla hayatı anlamlı hale getiren ve yeryüzünde Allah'ın ismi yüce olsun diye ilahi kelimetullah davası için irade birliği, ideal birliği, iddia birliği üzerinde olan insanların ortak buluşmasıdır. Bu bakımdan ümmet bir kuru karabalığı ifade etmekten öte bilinçli bir birlikteliğe çağrışım yapıyor. Organik bir bütünlüğe işaret ediyor. İslam ferdiyetten cemaata, cemaattan ümmete çağrı yapıyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili nice vurgulara rastlamaktayız. Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde ciddi ciddi duruyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Te'emrune bil ma'ruf ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah. Âl-i İmrân suresi 110. ayetteki vurguya baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bizleri şöyle konumlandırıyor. Pozisyonumuzu, misyonumuzu şöyle ifade ediyor. Sizler insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Yani ümmet olduğumuza dikkat çeken, vurgu yapan Allah Azze ve Celle yüce kitabımız. Ve bu ümmetin hayattaki varoluş gayesine de işaret ediyor. Linnas, insanlık için çıkarılmış uhricet linnas, te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredersiniz, kötülüğü engellersiniz. Ve tu'minune billah, Allah'a iman edersiniz. Şimdi bunun üzerinde işte durmak lazım. Yeryüzünün her türlü şerden, şirretten, münkerden, batıldan, zulümden, şirkten izalesi için, yeryüzündeki tüm fitnenin, fesadın, nifakın, fahşanın önünü alabilmek için organize bir güç, ümmete ihtiyaç var. Bu ümmet ancak yeryüzünü yaşanır kılabilir, bu ümmet yeryüzünde adaletin tesisi için, iyiliğin egemenliği için inisiyatif alabilir, yeryüzüne el koyabilir, yeryüzünü kirleten, yeryüzünü karanlıklara boğan tüm olumsuzluklara karşı bir direnç ortaya koyabilmek için öncelikle ümmet olmak lazım. Ümmet olduğunuz zaman iyiliği emretmenin, kötülüğü engellemenin gücünü, takatini edinmiş olursunuz. Evet, tekrar ediyoruz. Ümmet içi boş, kuru bir iddiayı ifade etmiyor. Belki şimdi ümmet dediğimiz zaman bu özelliğinden, bu anlamından uzaklaşmış kitleler akla gelebiliyor. Ancak bir takım kavramlarımızın süreci içerisinde anlam yetimine maruz kalmış olmaları bizim ümmet vakasından uzak durmamızı gerektirmiyor. Ümmet üzerine ağıtlar yakmamızın anlamı yok. Gerçek ümmet olmanın sorumlulukları neler ise, dinamikleri neler ise bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ümmet, evrensel boyutlarda bir sorumluluk ve görev anlamına geliyor. Büyük İslam ailesinin mensubu olmayı gerekli kılıyor. Bu kavramın içini doldurabilmek için öncelikle ümmeti ümmet yapan değerleri ve ilkeleri bilmek gerekir. Peki nedir bunlar? Ümmeti ümmet yapan değerleri ve ilkeleri bilmek gerekir. Evet, işe buradan başlamak lazım. Yoksa içi doldurulmamış ümmet söylemleri, ümmet sloganları, ümmet edebiyatı ve hamaseti sorunlarımızı çözmeyecektir. Sorunları çözebilecek bir iradeyi kuşanabilmek için dediğim gibi nasıl bir ümmet sorusunu kendimize sormamız lazım. Öncelikle İşte çaplı bir ümmet, fonksiyonel bir ümmet, belirleyici olan bir ümmet, işlevsel olan bir ümmet için akidevi birliktelik şarttır. Ki biz buna tevhid diyoruz. Tevhidi bir dünya görüşünün, yaşam tarzının, mücadele stilinin kabul görmesi ve hayatta bunun karşılık bulması gerekir. Tevhid sosyal hayata yansıyınca işte onun üzerinden ümmet bilinci yerleşecektir. La ilahe illallah ekseni bir ümmet ve medeniyet inşası ancak o sayede mümkün olabilecektir. Tevhid merkezli toplumsal hareketlerin vahdetle buluşma imkanları hasıl olacaktır. Hülasa, ümmetin içeriğinde kulluk, kardeşlik, adalet, ahlak, ihsan, ıslah, barış ve onur mevcuttur. Yani ümmet bunlar için vardır. Ümmetin varlığı buna tekabül eder. Ümmet denilince kardeşliğin adresi, adaletin adresi, ahlakın, erdemin, ihsanın, ıslahın, barışın, özgürlüğün, onurun adresi olarak zihinlerde çağrışım yapması lazım. Bu şekilde bir hakikate bizleri taşıması lazım. Bizi böylesi güzel bir akibete hazırlaması lazım. Şimdi bir de şuna dikkat etmemiz gerekir değerli dostlar. Ümmet bilincinin üzerine oturacağı dinamikleri bilmemiz gerekiyor. Peki nedir bu dinamikler? Bunu nasıl netleştireceğiz? Eğer bugün ümmet kan kaybediyorsa, bir takım zilletlere, esaretlere, sefaletlere maruz kalıyorsa, itilmişlik, ezilmişlik, geri kalmışlık bu ümmetin adeta kaderi gibi algılanıyorsa, o zaman bunu aşabilmenin imkanları da yine ümmetin inancında, ümmetin akidesinde elbette ki cevabı ve çözümü vardır. İşte bu bakımdan ümmeti ümmet yapan temel dinamiklerden biri ve en önemlisi muvahhid olmak. Her türlü şirk, şüphe, batıl, şer, nifak, riya sızmasına karşı duyarlı ve dikkatli olmak. Sahih bir akide olmadan sosyal ve siyasal açılımlar sonuçsuz kalıyor. Tekrar ediyorum, sahih bir akide olmadan, net bir tevhidi çizgi, net bir tevhidi zemin olmadan sosyal, siyasal, kültürel, düşünsel tüm açılımlarımız akamete uğrayacaktır. Ancak muvahhid olmak da bir yere kadar, bu da yeterli değil. Her muvahhidin aynı zamanda muttaki olması gerekiyor. Yani muttaki bir toplum, muttaki bir ümmet, muttaki bir cemaat olduğumuz zaman gelebilecek tüm zorlukları göğüsleyebiliriz, tüm engelleri aşabilme potansiyelini yakalamış oluruz. Takva ile temellendirilmeyen birliktelikler, sizler de şahitsiniz, sizler de gözlemliyorsunuz, uzun ömürlü olmuyor. Sadra şifa olmuyor ve sorunlarımızı çözmekte de bir yeterlilik arz etmiyor. Bir diğer husus, muttaki olması gereken ümmetin bir diğer özelliği de müteal değerlere yaslanması lazım. Özellikle çağımızda liberal, seküler, rasyonel, popüler algılardan arınıp vahyin mutlak doğrularını merkeze almak durumundayız. Ama bugün seküler zihinler gittikçe profan hayatın doneleriyle, verileriyle zihni, düşünce dünyası allak bullak olan insanlarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunun üzerinde işte şunu yakalamamız lazım. Şuna vurgu yapmamız gerekiyor. Seküler yaklaşımlardan, rasyonel algılardan kurtulup vahyin önümüze koyduğu o müteal değerlere sımsıkıya tutunup aşkın olanı, deruni olanı, kalbi olanı, gaybi olanı, uhrivi olanı öne çıkarmamız gerekir. Aksi takdirde ümmetin dünyevileşmesinin önüne nasıl çıkacağız? Bunu nasıl engelleyeceğiz? Bunu nasıl aşabileceğiz? Bunun sıkıntısı bizlere vuracaktır. Yine bu ulvi değerlere salt kabul ile yetinmeyip hayata hakim kılmanın mücadelesini vermek, yani bu ümmetin direniş bilincini, cihat ruhunu edinmesi lazım, taşması lazım. Bunu yaşaması lazım. Bunu içselleştirmesi lazım. Eğer ümmet direncini kaybetmişse, direniş ruhunu yitirmişse, cihat etme azminden yoksun kalmışsa, her türlü ezilmişliğin, mazlumiyetin, mağduriyetin, mahkumiyetin kurbanı olur. Emri bil maruf nehi anil münker farizası ile toplumsal ıslah projelerini hayata geçirmek bizim görevimiz. Yeryüzünü ifsadına karşı arzın imarı, neslin ıslahı için inisiyatif almak gerekiyor. Yani ümmet olmak demek, güçlü, ortak bir irade sahibi olmak demektir. Bu anlamda kararlılık demektir. Bedel ödemeyi göze almak, risk almayı göze almak, maliyet ne ise bu maliyeti ödeme noktasında imtina etmemek, geri durmamak demektir. Tabii ki tüm bunları yürütecek ortak bir bilince ve ortak bir iradeye ihtiyacımız var. İşte bu ortak bilincin, bu ortak vurgunun, bu ortak paydanın ismi İslam kardeşliğidir. Evrensel İslam kardeşliğidir. Ümmeti dinamik tutacak, diri tutacak kardeşlerin özverisidir, kardeşlik hassasiyetidir. Nötr bir kardeşlikten bahsetmiyorum. Aksiyon yüklü, nitelikli, çaplı, işlevsel bir kardeşliğe değiniyorum. Zulme, zulmete, zillete, zorbalığa razı olmayacak, bunları izale edecek bir kardeşlik ruhu, bir kardeşlik direnci, bir kardeşlik enerjisi, özellikle oldukça lazım olan zedelenen aidiyet bilincini, aşınan mensubiyet şuurunu tekrardan inşa etmek bugün önceliklerimiz arasında bulunuyor. Aksi takdirde bireyselleşme, bencilleşme, dünyevileşme girdabında tek tek yok oluruz. Ayaklar arasında, küresel küfrün ayakları arasında böcekler gibi tek tek ezilmekten, yok olmaktan, tükenmekten kimse de bizi kurtaramayacaktır. Bu bakımdan aidiyet dediğimiz, mensubiyet dediğimiz, birlikte hareket etmek dediğimiz ya da kolektif ruh dediğimiz algı öne çıkacak. Aksi takdirde katı bireycilik bizleri vurmaya başlayacak. Katı bireyciliğin getireceği kasvet, gaflet, rehavet, mücadele azmimizi süreç içerisinde köreltecektir ve bizi nesneleşme yoluna itmiş olacaktır. Dostlar, unutmayalım ki Allah bizi kardeş kıldı. Bizler bir ateş çukurunun kenarında iken O bize acıdı, bizlere merhamet etti. O halde biz sıradan bireyler değiliz ve biz birey olmayı kabul de edemeyiz. Bizi insanlar için çıkarmış hayırlı ümmet kılan Allah Azze ve Celle'nin uyarısına kulak vermemiz gerekiyor. Ta ki bu sayede insanlara iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanın, insanların dalaletten, cehaletten, gafletten kurtuluşu bizim üzerimizden, bizim elimizden, bizim vesilemiz ile mümkün olsun. Evet, şunun altını tekrardan çizmem gerekiyor. Biz vatandaş değil, vasat ümmetiz. وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطًا. Böylece size vasat bir ümmet kıldık. لِتَكُنْ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ وَيَكُنَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Ta ki bu sayede insanlar üzerine şahitler olasınız ve Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun diye. Böyle kıldık diyor. Yeryüzünün denge ve düzeninden biz sorumluyuz. Eğer bugün yeryüzünde bir kaos varsa, yeryüzündeki karmaşa yeryüzüne çeki düzen verecek, yeryüzünü nizam verecek ümmetin ağırlığını kaybetmiş olmasından kaynaklanıyor. Vahyin şahitleri olma şerifi bizlere bahşedildi. Yeryüzünün efendisi olan bizler arzın kölesi olamayız. Böylesi bir zilleti kabullenemeyiz. Halifelik misyonumuzdan istifa etme hakkımız da yok, iptal etme lüksümüz de asla olamaz. Yeryüzü içindekileri bize emanet eden Allah elbette bunun hesabını bizden soracaktır. Biz sahip olma güdüsüyle değil, şahit olma şuuruyla hayatı okumalıyız. Hayata böyle bakmalıyız. Bizleri kardeş kılan Rabbimiz bizden sembolik bir kardeşlik değil, sahici bir kardeşlik örnekliği istiyor. Bizi bizleri kardeş kılan Rabbimiz bizden sembolik bir kardeşlik değil, sahici bir kardeşlik örnekliği istiyor. Evet, sahici bir kardeşlik örneği bizden istiyor. Kalıcı bir kardeşlik, sahici bir kardeşlik, köklü bir kardeşlik. Savrulan, sömürülen, sindirilen, içine kapanık, silik ve sinik bir kardeşlik dünyasına yeni bir soluk ve silkiniş lazım. İşte bu soluk biz olmalıyız, bu silkiniş, bu diriliş, bu direniş potansiyeli bizde var. Ağlayan ve ağrıyan mazlum coğrafyaların sızısını derinden duyacak bir evrensel kardeşlik iklimine acilen ihtiyaç bulunuyor. İnsanlığın felahı için yeni bir kardeşlik rüzgarı estirmek biz inananlara düşüyor. Evet, insanlığın salahı için, felahı için, ıslahı için, kurtuluşu için devrede olması gereken ve bir rüzgar estirmesi gereken bizleriz. Kurtlaşan batı toplumlarını kardeşleşmeye ikna etmek de bizim uhdemizde, bizim omuzlarımızda, bu görev bize ait. Yoksa yozlaşan nesillerin, tükenen toplumların hesabını Allah'a nasıl verebiliriz? Mazlum coğrafyaların çığırını duymayanların akıbetini varın siz hesap edin. Kör ve sağır kesilenler, duyarsız ve ilgisiz kalanlar, kendi özel dünyalarında, kendi bencil dünyalarında sadece kendisi için yaşayanlar ve bu şartlarda da kendilerini İslam'a nispet edenler, İslam'ın ruhundan ne kadar uzak düştüklerini nasıl fark edecekler? Bu kapalı dünyalarını nasıl aşabilecekler? Belki onlara da el uzatmamız gerekiyor. Onlara da bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. O ümmet bilincini, o kardeşlik ruhunu bu çağa taşıyabilmenin becerisinin başarısını ortaya koymaktan yine özellikle bizlere düşen ve bizlerden istenen bir sorumluluk olduğunu hasreten altını çizerek yitik kardeşliğimizi ve bu anlamdaki kardeşlerimizin dünyasındaki parçalanmışlığı, kardeşlerimizin dünyasındaki yaşanan facialara, vehametlere ve vahşetlere bizim el koymamız gerekiyor. Evet, bunları ifade ederken özellikle şunun anlaşılmasını arzuluyoruz. Biz kendimiz için yaşayan insanlar değiliz. Biz ötekisi için yaşama erdemini, bilincini, idrakini kabullenmiş insanlarız. O halde bunun hayata geçirmesi için işin içinde fedakarlık gerekiyor, feragat gerekiyor. Fevriliklerden uzaklaşmak gerekiyor. Nefsi yaklaşımlardan, hevai tutumlardan şiddetle hazer etmek icap ediyor. Tabii ki öncelikle başta da ifade ettiğim gibi şu ümmet olayının, ümmet gerçeğinin hakkını vermek gerekiyor. Ciddi anlamda aşınan, yorulan, hatta parçalanan ümmeti yeniden ümmet yapabilecek bir irade üzerinde olmamız gerekiyor. Çünkü ümmet siyasi, sosyal, kültürel, tarihsel, düşünsel boyutların ötesinde ve öncesinde fıtri ve Rabbani bir buluşmadır. Evet, işe buradan bakmak lazım yani. Allah bizim fıtratımızı buna göre yaratıyor ve böyle Rabbani bir duruşu bizlere özellikle tembihliyor. Bunun üzerinde önemli, acilen durmamızı öngörüyor. Gayet tabii bu oluşum siyasal, sosyal, kültürel, düşünsel kodları ve sonuçları da olacaktır. Hayatın içinde olacaktır. Böyle bir gerekliliği de önümüze koyuyor. Böyle olduğu içindir ki bu ümmetin bir medeniyeti hep ola gelmiştir. Toplumsal zemini olmuştur. Devleti olmuştur, varlığı olmuştur. Başlangıçta kamil olsa da ama sonralara bakıyoruz ki nakıs yapısıyla siyasi otorite yani hilafet sistemi eksiklikleriyle, nakısalarıyla devam etmiştir. Yönetim biçimini, sosyal yaşamını, kültürel koordinatlarını, düşünsel kodlarını inanç değerlerinden alarak yoluna devam etmiştir. Ümmet gerçeği hayatın tamamını kuşatan bir bütünsellik arz eder. parçacı algılardan uzak durmak gerekiyor. Evet, ümmetin bütünlüğünü tüm boyutlarıyla aslında ele almamız lazım. Mezhebi, hizbi, mesleki, milli, ulusçu, efendime söyleyeyim, toprakçı yaklaşımlardan arındırılmış üst bir kimlik olan ümmet vakasını bizim hakikaten vahyin ruhuna uygun bir şekilde taşımak durumundayız. Parçacı algılardan uzak durmak mecburiyetindeyiz. Farklı kültürlerden etkilenmiş olsa da özgün duruşunu ve ilahi referanslarını kaybetmemek için bu konudaki hassasiyetimizi daha ileri boyutlara taşımak mecburiyetindeyiz. Son yüzyılda ulus devlet algısı ümmetin doğasına en büyük darbeyi vurmuştur. Siyasi ve sosyal gücünü sarsmıştır. 100 yılı aşkın bir süredir ümmet bu açmazı aşabilmek için, bu handikapı yenebilmek için çok gayretler, enerjiler, emekler verdi. Ama bu yarayı kapatmak sizler de takdir edersiniz ki kolay olmuyor. Fakat biz bundan vazgeçemeyiz. Bugün benzeri senaryolar, tuzaklar, hileler, kumpaslar yine ümmete yönelik. Milliyetçi, ırkçı, kavmiyetçi, devletçi algılar bütünlüğümüze zediliyor. Ve zayıf tarafımızdan, yumuşak karnımızdan bizlere vuruyor. Biz tabii ki buna pes edecek değiliz. Alanı terk edecek değiliz. Ama işimizin ne kadar zor olduğunu da fark etmemiz lazım. Hamdolsun ümmet üzerindeki ölü toprağı serpilmişlikten kurtuluyor. İslam dünyası 100 yıllık bir sükuttan sonra tarih sahnesindeki yerini yeniden almaya başladı. Hele hele yeni kuşaklar, ümmetin genç ve yiğit evlatları korku tünellerinden çıkmaya başladılar. Üzerlerindeki zillet gömleğini atmaya başladılar. Ve ümmet coğrafyasının her yerinde bir hareketlilik başladı. Belki çok büyük baskılara maruz kılınıyor, çok ciddi bedeller ödeniyor. Ama en güzeli şu, artık dönüşü olmayan bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Belki dünya gözüyle hedeflediğimiz zaferler gecikebilir. Ama en önemlisi sonuç ne olursa olsun, ümmetin ayaklarını üzerine doğruluyor olması, 100 yıldır diz çöktürülen ümmetin asli kimliğine, asli misyonuna dönmüş olmasıdır. 100 yıllık parantez artık kapanıyor. Aslında İslam dünyasında gecikmiş, ertelenmiş bir uyanış var. Tüm dünyada ideolojiler, rejimler, sistemler çökerken, kabuk değiştirirken, İslam toplumlarına musallat olan işbirlikçi rejimlerin miadı yeni yeni doldu. Sindirilmiş halkların direnişi, ihanet içindeki statükoları silkeliyor. Ancak bu direniş coğrafyaları sadece despot rejimlerle mücadele etmiyorlar, onların arkasındaki emperyal güçlerle de hesaplaşıyorlar. Demek ki İslam dünyasının uyanışı sadece kendilerine tahakküm eden diktatör rejimleriyle hesaplaşmakla bitmiyor, kapanmıyor. Özellikle o rejimlere destek veren, güç veren uluslararası güçleri, emperyalist güçleri öncelikle hesaba katmamız lazım. Bu bakımdan tüm İslam dünyasındaki direniş hareketleri çok boyutlu bir savaşı vermek zorundalar. Yerli işbirlikçiler hainlere karşı, statükolara karşı ve bir de o statükoları ayakta tutan emperyalist güçlere karşı bir mücadeleyi sürdürmeler lazım. Aksi takdirde zaten işbirlikçi rejimler sadece kendi güçleriyle varlıklarını sürdürebilecek bir imkandan yoksunlar. İşte bunu göz önünde bulundurarak İslami diriliş hareketlerinin uzun soluklu bir mücadeleye hazır olmaları ve çok boyutlu karşı karşıya kaldıkları bu ciddi durum karşısında nasıl bir kararlılık üzerinde olmaları gerektiğiyle ilgili ciddi bir hazırlık içerisinde olmak zaruretiyle karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah bu konudaki hassasiyetler daha da biliniyor. Ama en sevindirici olan da ben şunu görüyorum. korkularının atılmış olması. Suriye'de direnişin öncü isimlerinden Ahmet Feyyaz'dan bahsetmek istiyorum. Halep kadısı. Kendisiyle birlikte Türkiye'de zaman zaman Suriye ile ilgili salon toplantılarına katılmıştım. Bir defasında şunu sordum. Üstad, Hama olaylarından sonra 30 yılı aşkın bir süredir Suriyeli Müslümanlarda ciddi bir sinmişlik, sessizlik, sükut hakim idi. Ama son birkaç yıldır müthiş bir direnişle karşı karşıyayız. Binlerce evladını kaybetti, yurtları yakıldı yıkıldı ama hala direniş devam ediyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Ahmet Feyyaz şu cevabı vermişti. Efendim demişti. Toplumlar savaşlarla yok olmazlar. Toplumlar korkularıyla yok olurlar. Hamdolsun Suriye halkı korkularını yendi, korku tünellerinden çıktı ve şimdi bir kararlılık üzerinde. Ya özgürlüğe yürürüz ya da onurumuzla ölürüz demişti yani. İşte bu korku tünellerinden çıkmış olmaları zulmün, despotların tükenişin başlangıcını bizlere müjdeliyor. Ve biz şunu da biliyoruz ki direniş hareketlerinin, ümmetin o direnişçi damarının bu direnişi sürdürken demin de ifade ettiğim gibi sadece kendilerine hükmeden rejimler, sistemler, hükümetler değil, olup bitenler sadece ülke sınırları içinde olanlarla sınırlı değil. İslam coğrafyaları ciddi bedeller ödüyorlar. Allah'a hamdolsun ki korku tünellerinden çıktılar, zillet gömleğini yırttılar. Bunu atabildiler. Özgürlük ve onur mücadelesinde destansı bir direniş ve örnek bir duruşu bugüne ve bundan sonra gelebilecek olan kuşaklara böylesi bir mirası sunabilecek beceriyi elde ettiler. Gelecek kuşaklara onurlu bir direniş mirası, özgürlük mektebi bırakabildiler. Sadece Mısır'da Rabiatul Adeviye meydanında bir günde 3000 şehit verebilecek bir güce ulaşmışsa bu ümmet, yarınlar için umutlarımızı diri tutabiliriz. Suriye 100 bin insanı feda etmesine rağmen hala dimdik ayakta ise bu yeni bir dünyanın müjdesi demektir. Yeni bir çağın habercisi demektir. Artık ümmet nasıl yaşayabileceğine, nasıl ölebileceğine karar verebilecek bir yetkinliği elde etti demektir. Tabii ki ümmetin tarihi seyir içerisinde yaşadığı süreçleri göz önüne aldığımız zaman ümmetin sınavının da ne kadar zor olduğu kendiliğinden anlaşılıyor. Bu ümmet 1400 yıllık tarihi süreç içerisinde hangi cenderelerden geçti? Hangi kırılmaları yaşadı? Hangi fetretleri yaşadı? Bunları bilmemiz lazım. Malumunuz Raşid Halifeler döneminden sonra ısırıcı meliklik dönemi yani saltanat günleri başladı. Siyasi çekişmeler ümmetin gücünü kırdı. Düşünebiliyor musunuz? Savaşçı tarafı baskın olmayan Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde İslam coğrafyasının sınırları Hindistan'dan ta Marrakeş'e kadar uzanırken askeri bir deha olan Hazreti Ali radıyallahu anh döneminde iç karmaşadan dolayı bir karış bile ilerleme kaydedilmemiştir. Olmamıştır yani. İşte burada neye dikkat etmek lazım? Ümmetin enerjisinin iç sorunlarla tüketilmemesi gerekiyor. Anadolu beylikleri döneminde tüm beylikler birbiriyle savaşırken Osmanlı Beyliği tüm gücünü Bizans'a yöneltmiştir. Sonuçta diğer beylikler tarih sahnesinden çekilirken, silinirken Osmanlı bir imparatorluğa dönüşmüştür. Evet, ümmetin enerjisi içte kaybolunca erime ve çözülme ve de çürüme kaçınılmaz oluyor. Bu da gösteriyor ki hedefi doğru belirlemek lazım. İç ihtilafların, tefrikaların, siyasi ve mezhebi kavgaların tarafı olmak yerine ümmetin vahdetini ve adil duruşunu öncelemek zorundayız. Peki bunun arkasındaki sebepler nelerdir? Ümmetin maruz kaldığı kıyımın, yıkımın sebebi nedir? Hakikaten Bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Ebu Sevban radıyallahu anh'tan gelen şu rivayet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden gerçek tüm netliğiyle kendisini gösteriyor. Düşmanların karşısında çerçöp misali ümmetin tükenmişliğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vehen olarak dikkat çekiyor. Yani şöyle buyuruyor, ümmetin maruz kalacağı gelecekteki zorluklara dikkat çekerken bir gün gelecek, aç insanların, obur insanların ya da yemek sofrasına üşüştükleri gibi düşmanlarınız da size musallat olacak, sizi yiyip bitirecek. Sahabe-i kiram sorar, ey Allah'ın Resulü, o gün biz sayıca az olduğumuz için mi başımıza gelecek? Hayır, siz sayıca onlardan daha çok olacaksınız. Ancak Allah düşmanların kalbinden sizden korkma, çekinme duygusunu alacak, sizin kalplerinize düşman korkusunu salacak ve siz sel sularının sürükleyip götürdüğü çer çöp misali olacaksınız. Sahabe-i kiram daha da merakla sorar, peki bunun sebebi nedir ya Resulallah? Vehen der. Vehen nedir ya Resulallah? Dünyayı sevmeniz, ölümden korkmanız. Çok kısa, çok özlü ama hayati önem arz eden bir cevap vermiş oluyor. Dünyayı sevmeniz, ölümden korkmanız. İşte ümmetin belini kıran bela, dünyevileşmek. Buna bağlı olarak duyarsızlaşmak ve değersizleşmek. Anlıyoruz ki ümmetindeki duyarsızlık ve değersizlik sebebi de dünyevileşmek. Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Ümmetin heybetini alıyor, cesaretini alıyor, gücünü alıyor. Acziyet, esaret, eziyet, zillet, çile, kahır bundan sonra başlıyor. Ve bunu kader bilme yanılgısı beraberinde geliveriyor. İnilti, kan, gözyaşı, hüzün, hicran, yani her türlü vahşet ve vehametin kanıksanması beraberinde geliyor. Öncelikle bunu kırmak lazım. Öncelikle bunu atmak lazım. Öncelikle bunu atabilmenin imkanlarının bizde olduğunu asla unutmamak durumundayız. Buna yoğunlaşmamız lazım. Ama bu arada ümmetin fikri donukluktan, kültürel kuşatılmışlıktan, mezhebi ve hizbi asabiyetlerden, ahlaki yozlaşmalardan acilen kurtulması gerekir. Sahih bir İslam ve salih amellerle arza, yeryüzüne ağırlığını koymaları kaçınılmaz bir görev, bir sorumluluktur. Buna dikkat etmemiz lazım. Belki de bizim bu hale gelmemizin sebebini başkasından aramamız gerekmiyor. Biz birbirimizi belki de bu hale getirdik. Birbirimizin sonunu hazırladık. Ama şunu da unutmayalım ki, tarih boyunca ümmet bugün maruz kaldığı durumlara benzer zorlu cenderelerden geçti, kritik eşiklerden geçti. İnsanlarda olduğu gibi toplumda, hayatında inişli çıkışlı olduğunu bilelim. Sünnetullah böyle iktiza ediyor adeta. İslam ümmetinde nice badireler yaşayarak bugünlere geldi. İslam ümmetinin 3 önemli tarihi kırılma krizi vardır. 1- Moğol istilası, 2- Haçlı seferleri, 3- 1. Dünya Savaşı ve sonrasında ulus devlet süreci. Ve bu süreçler ümmete pahalıya mal oldu. Ama ümmet inşallah bunlardan kendisiyle ilgili ibretleri, dersleri, sonuçları çıkardı diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir dönem. Aslında her bir krizin ümmete sunduğu yeni fırsatlarda dün de oldu, bugün de olacak. Bağdat, Moğol istilasıyla düşerken aynı yıllarda Belh'in fethedildiğini görüyoruz. Hindistan'ın İslam'ın hakimiyetine girdiğini görüyoruz. Endülüs İslam Devleti tarih sahnesinden çekilirken İstanbul'un fethi yakın zamanlara tekabül ediyordu. Bu ümmetin böylesi bir özelliği var. Tam bitti denilirken
2: yeniden bitiyor, yeniden filiz veriyor, yeniden boy veriyor. Geride kalan tek bir hücre bile olsa kendini yeniliyor. Bu bakımdan yeni dünyayı konuşmamız daha doğru olur. Yeni başlangıçları, yani ulus devlet sonrasını tartışmalıyız. Biraz da kendimizi buna hazırlamalıyız ve bunun üzerinde yoğunlaşmalıyız. Daha ciddi hedeflere kilitlenmemiz gerekiyor, odaklanmamız icap ediyor. Bundan asla sarf nazar edemeyiz. Cezayirli büyük düşünür Malik bin Nebi'nin yerinde bir tespitiyle sömürülmeye hazır ruh halini atlatmamız gerekiyor. Ezilmişliği, sömürülmeyi kader bilme yanılgısından çıkmamız lazım. Öz güvenini kaybetme psikozunu aşmak lazım. Yani birlik ve beraberlik için önce kendimiz olmamız lazım. Kendimize yabancılaşmaktan kurtulmamız gerekiyor. Sonra kardeşliğimizin önündeki bariyerleri kaldırmak zorundayız. İdeal anlamda ümmet, egemen güçlerin çizdiği ve dayattığı sınırlarla çevrilmiş olsa bile, aynı akideyi paylaştığı kardeşlerine karşı zihinlerinde ve gönlünde hiçbir sınır tanımamak durumundadır. Evet, önce zihinlerimizdeki, idraklerimizdeki sınırları kaldıracağız. Bu anlamda bizi tahdit eden misak-ı millici anlayışları aşmamız lazım. Kardeşlik dünyamızı imha eden tüm milliyetçi, mezhepçi, hizipçi, bölgeci, vatancı iddiaları, algıları aşmak mecburiyetindeyiz. Bu ümmetin maruz kaldığı yıkımın aşamalarını bir bir hatırlayalım. Evet, bu ümmetin maruz kaldığı tüm sıkıntıları, tüm zorlukları yeniden hatırlamamız lazım. Hatırlamakla kalmamalı ve aşmamız lazım. Peki, bu ümmet yaşanan zorluk süreçlerinde, baskı ve zulüm günlerinde ne gibi olumsuzluklara maruz kaldı? Nesiller nasıl darbe aldı? 1- Hafızasızlaştırma. 2- iradesizleştirilme. 3- itibarsızlaştırılma. 4- iktidarsızlaştırılma. İşte ümmete yönelik operasyonların arka planında tüm bunların küresel bazda nasıl sergilendiğini, nasıl hayata geçildiğine tanıklık ettik. Onursuz ve omurgasız bir ümmet için sergilenen senaryoları yıllar yıldır izliyoruz. Öndersiz ve örgütsüz ümmetin acziyet ve esaret günleri uzun sürdü. Yine bu süreçte cehalet, fakr-ı zaruret, geri kalmışlık, iletişimsizlik, umutsuzluk, ufuksuzluk, umursamazlık yolumuzu kesti. Yine bu süreçte tüm bunların üstesinden nasıl gelebileceğimizin dinamikleri de, fırsatları da, imkanları da önümüzde duruyor. Ayrıca bizi yine olumsuz yönde etkileyen korkularımız, karamsarlıklarımız, kafa karışıklıklarımız, kasvetimiz, kararsızlıklarımız zamanın aleyhimizde işlemesine neden oluyor ve bunları sonlandırmak zorundayız. Bunları aşmak mecburiyetindeyiz. Peki çözüm nasıl olacak? Bu işin üstesinden nasıl gelebileceğiz? 1- Allah'ın ipine sımsıkı, topluca tutunmak durumundayız. 2- Allah ile birlikte olmak zorundayız. Evet, dünya Müslümanların birbirini hatırlıyor olmalarından daha mükemmel ne olabilir? İşte yüzümüzü ümmete dönmemiz lazım. Ve bunun üzerinden ümmet gerçeğini yeniden konuşmamız lazım. Yeniden kardeşleşmek durumundayız. Yeniden ümmetleşmek sürecine katkı sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu sorumluluğumuzu her zeminde sürdüreceğiz. Elimizden gelen imkanları buna tahsis edeceğiz. Kardeşlik bilincinin inşası için herkes elini taşın altına sokacak. Kimse başarı merdivenlerini eli cebinde yakalamamıştır. Mutlaka elimizi taşın altına sokacağız ve bunun üzerinden inşallah güzel geleceğe yürüyeceğiz. Allah nurunu tamamlayacağından kuşkumuz yok. Ama bu nurun taşıyıcısı olmak, bu nurun müdafi olmak, bu nurun arkasında durmak, müşterisi olmak bizlere düşüyor. Rabbim bizlere ümmet olmanın hakkını vermeyi nasip buyursun. Ümmet kavramının içini doldurmayı kolaylaştırsın. Ümmete yönelik tehditler ve tehlikeler karşısında duyarlı ve dikkatli olmayı bizlere nasip eylesin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554

0: coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel Efendi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem. Duyur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar.

0: Kitapkuyumcu.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli Özel FM dinleyenleri. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Yine sizlerle beraberiz. Yeni Ufuklar programında sizlerin huzurundayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, ergenlik dönemi gençlere imani değerleri öğretmek ve ibadet eğitimi vermek son derece önemlidir. Zira insanın hem dünya hem ahiret saadetini sağlama noktasında ona sağlıklı bir din eğitimi verebilmenin belki de kolaylıkla yapılabileceği ya da sağlam bir şekilde gencin zihnine yerleştirilebileceği dönemdir ergenlik dönemi. Eğer okul öncesi dönem sağlıklı bir şekilde değerlendirilememiş, okul çağında çocuğa sağlıklı bir eğitim verilememişse, anne baba ergenlik dönemini doğru ve gerçekçi bir şekilde kullanmalı ki çocuğunu istediği gibi eğitebilsin. Hep şunu vurguluyoruz, ergenlik dönemi çocuklarda hayata dair bütün düşüncelerinin, kanaatlerinin, duygularının sil baştan oluşturulma dönemidir. Tabiri caizse yeni bir insan olma sürecidir ergenlik dönemi. İşte bu süreç çocuğun etrafındaki her şeyi yeni baştan tanımlaması, her şeyi değerlendirmesi ve kendisine göre yeni değer yargıları oluşturma sürecidir. Bu süreç içerisinde genç insanlarla olan iletişimini, anne babasıyla olan iletişiminin keyfiyet ve mahiyetini belirlediği gibi, geleceğe yönelik mesleğe dair beklentilerinin şekillenmeye başladığı süreç olduğu gibi, hepsinden de önemlisi çocuğun dini duygularının şekillenmesi, dine olan meylinin ya da uzaklaşmasının temelinin oluştuğu dönem ergenlik dönemidir. İşte bu sürecin bilincinde olarak bu süreç içerisinde verilen eğitime ya da gence yaklaşım biçimimize bağlı olarak gencin dini değerlere bağlı bir fert ya da dini değerlerden uzaklaşan bir kimse olması noktasında ergenlik dönemi çerçevesinde verilen eğitiminin, daha doğrusu anne babanın, eğitimcinin ya da çevredeki büyüklerin gence yaklaşımının çok ama çok önemli olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Efendim, Batı'da yapılan pek çok araştırmada din değiştirme olgusunun ergenlik çağında, gençlik çağında zirvede olduğu görülmüştür. Dikkat çekicidir, değil mi? Aslında bizim söylediğimiz ergenlik döneminin gencin hayatının bütün alanında her şeyi daha önce öğrendiği her şeyi yok sayarak yeni baştan oluşturma süreci olduğunu düşünürsek, gencin de dini duygulara, dini değerlere, dini bakış açısını oluşturma noktasında her şeyi sil baştan alması ve yeniden daha önce kendisine öğretilenleri yargılamaya başlaması süreci olmasına bağlı olarak ergenlik döneminde çocuk kendisine farklı dini değerleri esas alabilir, farklı bir dine intikal edebilir, din değiştirme durumu söz konusu olabilir. Çünkü ergenlik döneminde çocuk her şeyi sil baştan oluşturur, yeni baştan anlamaya ve yorumlamaya çalışır dedik. Çocuk ergenlik dönemi sürecinde Allah'ı sorgular, peygamberi sorgular, İslam'ın hak din olup olmadığını sorgular, bir dine inanmanın gerekli olup olmadığını sorgular, benzeri pek çok soruyor. Eğer anne babayla olan iletişimi sağlıklıysa, anne babaya bu duygularını, bu düşüncelerini, bu sorunlarını yöneltir. Eğer dünden bugüne, yani çocuğun küçük yaştan itibaren anne babasıyla sağlıklı bir iletişimi gelişmemişse, ki bu iletişimin gelişmesi, gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesinde etken konumunda olan anne babalardır. Anne babanın bu konuda eksiği varsa ergenlik dönemine kadar bu problemi mutlaka halletmelidir. Yani çocuğunuz küçük olsun, 5 yaşında olsun, anaokuluna gidiyor olsun, İlkokul 1. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf olsun, hiç fark etmez. Eve gelen baba çocuğun akşam geldiği zaman, evladım, yavrum, kızım, oğlum, senin günün nasıl geçti bugün, sen neler yaptın, gel bakalım diye oturarak onunla paylaşımda bulunması, onu üzen, onu mutlu eden olayları sorması, onunla ilgilenmesi, işte ergenlik dönemi gibi zor bir sürece girme öncesinde anne babanın yapabileceği en akıllı yaklaşım ve uygulama biçimidir. Okuldan geldiği zaman annenin çocuğuna sorular sorması, onunla ilgilenmesi, gününü anlatmasını beklemesi ve böyle bir geleneğin oluşması, akşamları aile olarak anne baba ve çocukların birlikte kendilerine ait bazı hususları paylaşabilmesi, hatta kendilerini üzen, sıkan ya da suçluluk arz edebilecek durumları bile aile içerisinde masaya yatırma geleneğinin oluşması, ergenlik döneminde çocuğun sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi, daha doğrusu ergenlik problemlerinin en kolay şekilde geçilmesi ve aşılması noktasında son derece önemli olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Efendim, ergenlik döneminde gençler sorgularlar, merak ederler, yeni baştan bazı gerçekleri anlamaya ve algılamaya çalışırlar. Bu süreç içerisinde eğer çocuğunuzun merak ettiği hususları, öğrenmek istediği meseleleri, işte Allah'ın varlığı meselesinden tutalım, diğer dini meselelere, ibadetlere ve benzeri konulara dair yaklaşımını, sizin haricinizde sağlıksız bir şekilde öğreneceği arkadaş çevresinde ya da kendisini yanlış yönlendirebilecek insanlara açılmasını istemiyorsak, onlardan beslenmesini, başkalarının değerlerini alarak onun dini duygularını temellendirmesini istemiyorsak, geliniz biz anneler, babalar, abiler, ablalar olarak küçük kardeşlerimize küçük yaşlardan itibaren değer verelim, onlarla paylaşımlarda bulunalım ki yarın bu kardeşimiz, bu evladımız bizimle kendisinin şüphelendiği, tereddüt duyduğu meseleleri paylaşsın ve bizler onu sağlıklı bir şekilde yönlendirebilelim. Burada görev biz anne babalara düşüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Anne babalar olarak tabii çokça şikayette bulunuruz. Deriz ki biz de gençtik, biz de delikanlılık yaşadık, biz de ergenlik sürecinden geçtik ama bu çocukların yaptığı gibi yapmadık. Bunlar gibi yanlış davranışlar sergilemedik. Bunlar gibi büyük hatalar tekrarlamadık. Biz genç değil miydik şeklinde bazen eleştirel yaklaşımlar dile getirilir. Zannediyorum 10-12 yaşını geçmiş erkek ya da kız evladı olan anne babalar ben bunu söylerken gülümsüyorlardır. İşin doğrusunu ifade etmek gerekirse söylenen sözün haklılık payı vardır. Evet, içinde yaşadığımız çağ, toplumsal yapı mutlaka değişiyor. Toplumun şartlarına göre çocuğun problemleri değişiyor. Ve çocuğun sergilediği davranışlar, yaklaşımlar, problemlerin mahiyeti ve muhtevası da değişiyor. Ancak bu değişmenin boyutu her ne kadar topluma göre şekilleniyor olsa da ergenlik dönemi sürecinde çocukların yaşadığı problemler aslında geçmişte neyse bugün de belli ölçüler içerisinde ciddi anlamda kendisini göstermektedir. Belki bizler kendi ergenlik dönemimizdeki, o gençlik dönemimizdeki problemleri hatırlamıyor olabiliriz. Hani sıkıntılar, dertler, problemler geçtikten sonra hiç yaşamamış gibi olur, öyle hissederiz ya. Belki de biz gençliğimizde o süreçte yaşadığımız problemleri unutmuşuzdur. Ondan gençleri anlamıyoruz ya da anlayamıyoruz diyebiliriz. Ancak içinde yaşadığımız toplumda maalesef ama maalesef çocuğun ergenlik dönemi içerisindeyken dini değerlerden uzaklaşmasını ona salık veren, tavsiye eden, imani değerlerden uzaklaştıran, ibadetlere yaklaşmak bir yana, ibadet etmeyi, ibadet edenleri aşağılayan, garip gören, küçümseyen davranışların onlara enjekte edildiğini bildiğimiz takdirde çocuklarımıza, gençlerimize, yavrularımıza biraz daha hassasiyetle yaklaşmamız gerektiği açıkça ortaya çıkacaktır. Çünkü maalesef ama maalesef pek çok örneğini görüyoruz. Özellikle ergenlik çağına giren genç kız ya da erkek, işte sakallı babasının okul ortamına gelerek arkadaşları tarafından ya da öğretmenleri tarafından görülmesini istemiyor. Babasına okula gelmemesi için baskı yapıyor. Ya da tesettürlü annesi olan bir kızımız, bir oğlumuz, aman anne ne olur sen okula gelme, okula gelmeni istemiyorum diyerek annesine ısrarla hiç kimse tarafından görülmemesini istemesi ve bundan utanıyor olması, her ne kadar çocuğun bir problemi olsa da çocuğu o noktada o şekilde yetiştirmek, çocuğumuza dini değerlerin ne kadar ulvi bir mana taşıdığını, babanın bıraktığı sakalın, babanın dini değerlere sahip olmasının ya da annenin tesettürlü olmasının ne kadar üstün bir vasıf olduğunu biz o gence, o delikanlıya, o genç kızımıza kavratamamışız demektir. Burada oturup kendi hatalarımızı, kendi eksikliklerimizi değerlendirmemiz gerekir. Acaba bu bizim evladımız niçin bizden utanıyor? Dini değerleri yerine getirmenin de ötesinde bunu gerçekleştirmeye çalışan bizleri niçin ayıplıyor ya da arkadaşlarının görmesinden utanıyor? Arzu ederseniz kendi dünyamızda bunu biraz muhasebe edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz, şunu unutmayalım ki her şeyden önce gence imani değerleri tam ve sağlıklı bir şekilde öğretip benimsetemez isek ibadetlerin önemini, ibadetlerin değerini de onlara kavratamamış oluruz. İmani değerleri tam olarak idrak eden ve Allah'a imanın ne kadar yüce ve ulvi bir mana olduğunun farkına varan genç, aynı şekilde ibadetlere de gerektiği kadar kendisi değer verecek ve ibadetlere yönelecektir. Zira Allah'a inanan bir genç, iman eden bir genç sadece inanmakla kalmaz, inanmanın gereği olan bir takım hususları yapması gerektiğini de kabul eder. Buna bağlı olarak tesettür, buna bağlı olarak namaz, buna bağlı olarak ahlaki değerler, bütün bunları hep birlikte genç zihninde kavrayacak ve bu kavradıklarını da yerine getirme gayreti içerisinde olacaktır. Evet, ergenlik döneminin problemleri var, gençlik döneminin sıkıntıları var. Ama hiçbir şekilde unutmayalım ki bu süreç aslında bir aksiyon dönemidir. Gençler kesin ve kat'i kararlar alma döneminde ve sürecindedir. İnanan bir genç o gençlik döneminde hiç kimsenin yapamayacağı kadar dirayetli bir tavır gösterip ben babamın sakalıyla, annemin tesettürüyle, manevi değerlerimizle, babamın annemin giyim kuşamıyla gurur duyuyorum diyebilecek kadar aksiyoner bir kimlik de sergileyebilir. İşte o kimliği sergileyebilmesi, o yüce duyguları o çocuğun ruhuna, o çocuğun iç dünyasına küçük yaştan itibaren bir nakkaş gibi işleyebilmek ve onun dünyasına onu tam hakim konumuna getirebilmek gerekir. İşte bunu yapması gereken, bunu başarması gereken ve bunu gerçekleştirmesi gereken de her şeyden önce biz anne babalarız. Sevgili dinleyenler, gençlerimizin hoşumuza gitmeyen bazı tavırları, davranışları, düşünceleri olabilir. Dini değerleri sorgulayabilir, onlarla ilgili tereddütlerini ifade edebilir. Ama şunu unutmayalım ki gençler baskıyla, zorlamayla, kızmakla, öfkelenmekle, tehdit etmekle düşünce ve inanışlarını değiştirmezler. Her şeyden önce onları ikna etmek gerekir. Onları ikna etmek ise akli ve mantıki delillerle sorularına cevap vermekte gerçekleştirilebilir. İşte bizlere düşen, eğer çocuğumuz imani değerlerle ilgili sorular soruyorsa, ki programımızın ilerleyen vaktinde ne kadar zamanımız olursa bu konulara gireceğiz ayrıntılı olarak inşallah kısmet olursa, Allah'ın varlığı, Allah'ın görülemeyişi, Allah'ın için ibadet etmemiz gerektiği gibi konularda çocuğun sorularının olabileceğini ve bu sorulara ise nasıl cevap verebileceğimizi önceden düşünmeli ve hazırlığını yapmalıyız. İşte anne olmak, baba olmak, eğitimci olmak, yetişkin bir birey olmak bunu gerektirir. Belki bizim büyüklerimiz bu konuda ihmalkar davranmıştır. Belki bizim büyüklerimizin hataları, eksiklikleri olmuştur. Ama etrafımıza bir bakalım. Yeni yetişen gençliği, yeni nesli şöyle bir inceleyelim. O zaman ne kadar büyük hata yapıldığını, büyük bir neslin, ciddi bir kitlenin maalesef ama maalesef olumsuzluklar deryasında yüzdüğünü açıkça müşahede ederiz. İşte bu problemden, bu sıkıntılardan kurtulabilmek adına belki bir nesli, belki iki nesli kaybettik ama bir sonraki nesli kazanabilmek adına, bir sonraki nesli sağlıklı temeller üzerine bina edebilmek adına bizler anneler, babalar, eğitimciler olarak bu konuda bilgilenmenin, temel ilke ve metotları öğrenmenin bilincinde olmalı ve her şeyden önce çocuğumuza doğruyu göstermek yerine bizler doğruları öğrenmeliyiz ki çocuklarımıza, hususan ergenlik dönemi gibi reaksiyon gösterme ihtimalinin yüksek olduğu bu çağda çocuklarımıza nasıl yaklaşıp ona dini değerleri nasıl öğretebileceğimizi öğrenmek zorundayız. Evet kıymetli dinleyenler, tabii muhatap kitleyi tanımak, onlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bu çerçevede onlara gerekli eğitimi vermek son derece önemlidir. Gençlerle herhangi bir konuyu konuşurken, onların sorduğu bir soruyu onlara anlatırken ya da cevaplarken ya da mevzu bahis olan bir konuda tartışırken kesinlikle ama kesinlikle bu ergenlik dönemindeki çocuklarımızla, anne babaların gözünde hala çocuk olan bu gençlerle kesinlikle ama kesinlikle nasihat ve öğüt formatında ona nasihat verircesine, öğüt verircesine, bak evladım, bak yavrum, sen daha yaşın küçük, sen daha gençsin, sen daha tecrübesizsin gibi başlayan cümlelerle bu çocuğa doğruları göstermeye çalışmak aslında çocuğu öncelikle ama öncelikle söyleyeceklerimize karşı cephe almasını sağlamak demektir. Bunun yerine çocukla, gençle ciddi bir şekilde konuşmak, onunla fikir alışverişi şeklinde bir mükaleme içerisinde bulunmak, muhatabiyetin ölçüsü bu olmalıdır. Fikir alışverişi. Ergenlik döneminde genç eğer annesine ya da babasına bir soru sormuşsa, kendisi için önem arz eden bir husus, her ne kadar bizim tarafımızdan tamamen yanlış bir soru olsa da, tartışılmasına bile ihtimal olmayan, tartışılması gereksiz olan bir konu, Allah'ın varlığı meselesini bile sormuş olsa çocuk, bu konuda çocuğun düşüncelerini dinlemek, anlamak, onun duygularını anlamaya çalışmak, ama sonrasında itham etmeden, eleştirmeden, tenkit etmeden, ona değer vererek, insani bir değerler içerisinde hareket etmek suretiyle, akli ve mantıki deliller çerçevesinde ona cevap vermek gerekir. Nasihat ve öğütten kaçınmak, onu aşağılamaktan uzak durmak, her şeyden ama her şeyden önce gençlerle, ergenlik döneminde bulunan kimselerle muhatap olmanın ölçüsüdür. Aşağılamamak ve onlara nasihat ve öğüt vermemek. Onları muhatap kabul etmek, bir yetişkin gibi görmek ve onlara anlatmak istediğimiz anlatmak, bazen çocuğun duygularının, düşüncelerinin tamamen değişmesine yardımcı olacaktır. Ama aşağılanan, eleştirilen bu anlamda genç ise, sizin söylediğiniz ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi olsa da, kesinlikle ama kesinlikle o gençlik hevesatıyla sizin söylediklerinizi kabul etmeyecek, inatkarane bir tavırla kendi düşüncesinin sağlıklı ve gerçek olduğunu savunmaya devam edecektir. Diğer taraftan çocuğun sorduğu manevi değerlerle ilgili bir soruya cevap verirken, niçin iman etmeliyiz, niçin ibadet etmeliyiz ya da benzeri bir konuda, gençler bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıkları için olaylara, onlara bütüncül bir yaklaşımla bazı gerçekleri öğretmek gerekir. Ergen genç için herhangi bir şeyin ifade ettiği anlam, bütün unsurları içeren bir mana içerisindedir. O bir bütünlük içerisinde değerlendirir her şeyi. Bu anlamda imani değerler anlatılırken, imanın ahlak ile ve ibadetlerle olan ilişkisi, irtibatı da çocuklara anlatılmalıdır. İşte Allah'a iman konusunu anlatırken çocuklara, Allah'a imanın ibadet ve ahlakla olan irtibatına değinilebilir. Peygamberlerin varlığı, meleklerin varlığı, ahiret inancının varlığı, nasıl bu dünya hayatında ahlak kurallarıyla ve ibadetle irtibatlıdır, bunu anlatabiliriz. Gündelik hayatla ilgili kişilerin kötülüklerden uzak durmasına, ahlaki değerleri kazanmasına ahiret inancının nasıl etkileri var? Allah'a imanın insanın gündelik hayatını nasıl ve ne şekilde etkilediğini somut örnekler eşliğinde çocuğa anlatmak, bir bütüncül olarak, bir bütün bakış açısıyla gencin görmesini sağlayacağı için son derece sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. O halde şöyle ifade edelim ki, çocuklar, gençler ergenlik dönemine girdikleri zaman her ne kadar bize göre çocuk olsalar da, onlar doğrunun peşinde giden yetişkin olmaya aday insanlardır. Ve bu doğruyu bulmak adına onlar birbirinden farklı boyutlarıyla her konuyu düşünüp anlamaya çalışırlar. Bu esnada bize düşen her konunun, iman esaslarının, ibadet ve ahlakın birbiriyle olan irtibatını birlikte ortaya koymak ve çocuğun zihni anlamda tam olarak anlatılandan tatmin olmasını ve ikna olmasını sağlamaktır. Bize düşen görev, bize düşen vazife budur. Evet kıymetli dinleyenler, dedik ki ergenlik döneminde çocuklarımıza imani değerleri öğretebilmek için her şeyden önce onları iyi tanımak gerekir. Onların özelliklerini, onların psikolojilerini, onların olaylara ve durumlara yaklaşımını bilmek son derece önemlidir. İşte ergenlik döneminde hangi sürecini yaşadığını bilmek, gencin durumunu kavramak açısından bize yardımcı olacaktır. Bundan dolayı ilk ergenlik dönemi dediğimiz çağda mesela, çocuk işte 10-12 yaşlarındayken, onlara iman anlayışı taklit şeklindedir. Taklidi düzeyde imanları vardır. Bu dönemde, ilk ergenlik dönemi dediğimiz bu yaşlarda çocuklara dini bilgiler pratik ve pragmatik anlayışla, yani fayda esasıyla verilmelidir. Bu iman esası ne kazandırır, ne gibi faydaları var? Bu hususlar vurgulanırsa 10-12 yaşındaki çocuklara daha etkili olabilir. Ama yaş biraz daha ilerlemişse, bu dönemde ise artık taklit tamamıyla çocuğun dünyasından çıkmakta, tahkik işin içerisine girmektedir. Bunu sağlamak için de çocuğa insanın varoluşu, hayatın ve evrenin anlamı üzerinde durmak, yaratılışın delillerini gence anlatmak ve kavramasını sağlamak çocuğun zihni olarak tatmin olmasını sağlayacaktır. Yani 10-12 yaşındaki genç ile 14-15 yaşlarındaki gencin olaylara ve durumlara yaklaşımı birbirinden farklıdır. İşte çocuğumuz, yavrumuz, evladımız hangi yaş çerçevesindeyse, hangi özellikleri gösteriyorsa ona bağlı olarak çocuklarımıza imani değerler öğretme çaba ve gayreti içerisinde olmalıyız. Evet kıymetli dinleyenler, ergenlik dönemi gençlere imani değerleri öğretmek, Allah'a iman duygusunu nasıl anlatırız konusuna gelmek istiyor. Efendim gençlik, ergenlik döneminde çocuklarımıza, yavrularımıza imani değerleri nasıl öğretiriz konusunu daha bitiremedik ki iman esaslarına başlayalım. Tek tek konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler verelim. Tabii önce giriş mahiyetindeki bilgileri vermek, ilke ve metotları öğrenmek, bu konuda neler yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olmak, sonrasında bu bilgileri çocuğa vermek ve nasıl vereceğimizi öğrenmek önemli. Önce mahiyet ve keyfiyeti hakkında duruyoruz ki ergenlik dönemi gençlerine dini değerleri öğretmenin. Sonrasında Allah'a iman çocuklarımıza şöyle anlatılabilir, şu bilgilerle, şu noktalar değinilerek anlatılır diyerek biraz daha kolay bir şekilde iman esaslarını gençlere nasıl kavratacağımız üzerinde duracağız inşallah. Şimdi gençlere imani değerleri öğretirken ya da öğretmek istediğimiz doğruları onlara vermek istediğimiz esnada o gencin sevdiği, kendisine ilgi duyduğu, kendisine yakın bulduğu kimselerle bu gerçekleri onlara anlatmaya çalışmak son derece önemlidir. Dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum. Oğlumuza, kızımıza, ergenlik dönemindeki yavrumuza bir hakikati öğretmek istiyorsak, çocuğun kendisine yakın bulduğu çevreden birileri mutlaka mevcuttur. Eğer bu kimse anne babaysa, çocuk sırlarını annesiyle babasıyla paylaşan bir mahiyetteyse, ki erkeklerde bu durum çok nadir görülür, daha çok dışarıdan yakın dostlardır, kız çocuklarda ergenlik döneminde anne ya da ablayla bu konuda paylaşımlar söz konusu olabilir. Anne ya da abla bilinçliyse çocuğuna imani değerleri öğretmesi ve nasıl öğretebileceğini bilmesi durumunda çocuğun doğruya kanalize edilmesi ve doğruları öğrenmesi imkan dahilindedir. Anne babaya yakın değilse çocuk, bu samimiyeti çokça sergilemiyorsa, uzak bir tavır sergiliyorsa, çocuğun kendisini sevdiğini düşündüğümüz kimselerle muhatap etmek ve onların eliyle o esasları öğrenmesini sağlamak önemlidir. Çünkü ergenlik dönemi genci sevgiye ve güvene son derece fazla bir şekilde önem verir. İşte onların sevdiği, güven duyduğu kimselere bu gerçekleri anlatmalarını sağlamak ya da onlar eliyle gençleri muhatap kılmak son derece önemli. Yalnız hemen şunu ifade edeyim. Ergenlik döneminde gençler öyle çok kararlı bir tavır sergilemezler. Bugün en ufak bir sebepten dolayı sizden nefret ettiğini söyleyen bir genç, ertesi gün ona yaptığınız küçük bir jest, ona yaptığınız küçük bir iyilik, ona yaptığınız güzel bir tavır veya davranış karşısında nefret ettiği sizden tam tersine en çok sevdiği insan olarak bahsedebilir. Bu noktada çok umutsuz olmayalım. Gençlerin ergenlik dönemi içerisinde sergilediği tavır ve davranışlara, ibadetlerle, imani değerlerle ilgili olarak dile getirdiği söz ve ifadelere bakarak çocuğumuzun çok uç noktalara, o noktalara geldiği gibi zehaba, yanlış düşüncelere kapılmayalım. Çocuk o anlık söyler ama sonrasında düşüncesi, zihni sık sık değişir. Çünkü doğruları bulma aşamasında elindeki doneler, ki daha çok duygusal hareket eder çocuklar bu yaşta, gençler, o duygusallık bağlamında fikirleri, düşünceleri devamlı surette değişir. Bizim üzerinde durmamız gereken husus çocuğun asıl kanaatinin doğrular olmasını sağlamaktır. İmani değerlere karşı olumsuz duygu ve düşüncelerini zaman zaman dile getiriyor olsa da sonuç olarak onun ruh dünyasında imani değerlerin yer kaplamasını sağlamak son derece önemlidir. Şimdi tabii şu söylenebilir, şu husus dile getirilebilir. Efendim biz işte sonradan imani değerlerin gerçeğini fark ettik ya da çocuklarımıza eğitim vermemiz gerektiği hakkında bilinç kazandık. Ne yapalım? Çocuklarımızı bugüne kadar eğitmedik. 10-12 yaşında çocuğumuz var. Bu esnada neler yapmamız gerekir denilirse, şunu da söylemek istiyorum ki eğer okul öncesi dönemden itibaren ergenlik dönemine gelmiş olan genç o esnaya kadar sağlıklı bir süreç geçirmemiş ve aşama aşama, evre evre imani değerler ve ibadet eğitimi verilmemişse, hızlı bir süreç içerisinde bu aşamalardan yine mutlaka geçilmelidir. Bu aşamalardan geçilmeden çocuğumuza doğruları ve gerçekleri öğretmemiz çok kolay olmayacaktır. kısa bir süre içerisinde anne baba bunu gerçekleştirmelidir. Eğer anne babanın kendisi bunu gerçekleştirme imkanına sahip değilse bir uzmandan faydalanması, uzmandan yardım istemesi en sağlıklı yaklaşım biçimidir. Rabbim hidayet etmiştir. Çok sonralara hidayete ermişizdir. İmani değerlerin hakikatini kavramışızdır. Bizler sonradan namaza başlamışızdır. Ama çocuğumuz ergenlik çağında. Şimdiye kadar yapmadığı, yaşamadığı şeyleri çocuklardan istemek, onlara yaptırmaya çalışmak çok kolay olmayabilir. O yüzden okul öncesi dönemden itibaren nasıl bir yaklaşım, nasıl bir aşama, tedricilik uygulanması gerekiyorsa ergenlik dönemindeki gençlere de bu süreç kısa bir dönem içerisinde, belki birkaç ay, belki bir yıl içerisinde, çocuğun yaşına ve durumuna göre değişebilir bu, çocuğa uygulanmalı. Çocuğun bu konudaki eksiklikleri telafi edilmeye çalışılmalıdır. Şimdi hemen şunu ifade edeyim ki bizler ergenlik dönemi içerisinde çocuklarımıza hep doğruları çoğu zaman ben söyledim sen yapmadın, bak ben sana defalardır söylüyorum yerine getirmiyorsun şeklinde eleştirel bir yaklaşımla dile getiririz. Çocukla ergenlik dönemi genciyle olan iletişimde bir problemdir. Bu konuya dikkat çekmekle beraber daha önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Anne babalar çocuklarını uyardıkları konularda bilerek ya da bilmeyerek hasbelkader bir eksiklik veyahut da bir zafiyet gösterirseler ergenlik dönemi gençleri için bu artık tam bir nasıl tarif edelim, bulunmaz bursa kumaşı diye mi tabir edilir? Çocuk için ele geçen bir imkandır. Anne babanın bu açığını çok iyi bir şekilde kullanmak ister. Hatta ergenlik döneminde çocuklar anne babalarının açıklarını aramaya çalışırlar. Ararlar ve bulmaya çalışırlar. Buldukları zaman da onun peşine düşerler. Bu anlamda çocuğuna namazı tavsiye eden anne babanın, çocuğuna ahlaklı olmayı tavsiye eden anne babanın, çocuğuna bir takım değerlere uymasını söyleyen anne babanın kendisinin eksiksiz bir şekilde bunları yerine getirmesi son derece önemlidir. Aksi takdirde çocuklar babalarına, annelerine yaptıkları o küçücük yanlışları başa kalkarlar. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalmışsak bile kesinlikle ama kesinlikle sana ne? Seni ilgilendirmez. Senin sorunun mu? Ben senin babanım, sen benim çocuğum.

edebilmesi için zaruridir. Evet, ergenlik dönemi çocuklarda iman esaslarının eğitimi son derece önemlidir dedik. Tabii bu konuda bilgili olmak, bilinçli olmak, çocuklarımızın altyapısının tam olarak oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. Malumunuz bunu gerçekleştirebilmek de anne babanın bilgili, bilinçli ve tam bir donanıma sahip olmasıyla gerçekleşebilir. Efendim bu konuda biz Yeni Ufuklar programında Özel FM stüdyolarından, Özel FM 103.2 frekansından sizlere bu konuda bilgilendirme çaba ve gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımıza dini değerleri nasıl öğretiriz? İmani değerleri çocuklarımıza nasıl kavratabiliriz? Bununla ilgili her hafta birbirinden farklı konuları dile getirme çabası içerisindeyiz. Bu anlamda acizane yapmış olduğumuz çalışmalar kaynak durumundadır. Efendim gencim dinimi öğrenmek istiyorum isimli çalışma acizane bize ait Süleyman Kareceli imzasıyla yayınlanmış olan bu çalışma. Eğer ki ergenlik döneminde bir evladınız, yavrunuz, kızınız, kardeşiniz varsa ya da bir eğitimciyseniz ve bunun kaygısını içinizde hissediyorsanız, benim çocuğum, benim yavrum, benim kardeşim, benim evladım, benim öğrencim niçin hem dünya hem ahiret saadetini kazanmasın, niçin mutlu olmasın, niçin dindar bir insan olmasın, yaratılış gayesini niçin bilmesin diyorsanız ve bunun sıkıntısını hissediyorsanız ve bu programda her hafta çok kısa konulara değinebiliyoruz, bir bütün olarak öğrenmek, bu konuda bilgilenmek istiyoruz diyorsanız, efendim sizi bu çalışmaya yönlendirmek istiyorum. Gencim dinimi öğrenmek istiyorum isimli Süleyman Kareceli imzasıyla çıkmış olan bu kitap bu konuda size yardımcı olabilecek bir mahiyettedir. Merak ettiğiniz pek çok konuyu ayrıntılı olarak bu çalışma içerisinde bulma imkanına sahipsiniz. Efendim inanma duygusu aslında insanın fıtratında vardır. Fıtratta olan bir olgu, fıtrat bozulmamışsa, fıtrat sağlığını kaybetmemişse, fıtrata uygun bir şekilde verilirse fıtrat tarafından kabul edilecektir. Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum gibi sorular insanlık tarihi boyunca dünden bugüne en çok sorulan, en çok üzerinde durulan konulardır. İşte bu konular gençler içinde merakvari duygularını kabartan konular ve sorulardır. Efendim ben kimim, nereden geliyorum sorusunun felsefeciler, ki her biri kendince farklı cevaplar vermişlerdir. Biz burada her felsefecinin ya da farklı kesimden insanların verdiği cevaplar yerine inandığımız din, elimizde rehber kitap olan Kur'an-ı Kerim'in rehberliği çerçevesinde bizlerin görev ve vazifesinin nereden gelip nereye gittiğimizin gerçeği ve bilinci içerisinde hareket etmeli ve imani değerleri çocuklarımıza öğreterek bu cevabını aradıkları soruları kavramasını sağlamalıyız. Tabii şunu da hemen hatırlatayım. Genç işte aklına gelip de hemen ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum anne sorusunu soracak değil tabii ki. Ama zaman zaman otururken düşünceli bir tavırla ne yaptığını anlamaz bir şekilde günlerce düşüncelere dalarak ya ben okusam ne olacak? Okuldan sonra nereye gideceğim? Doktor olsam, mühendis olsam, şunu şunu kazansam ne olacak ki? Ama ben çok sıkılıyorum. Ya beni kim yarattı? Niye yarattı? Sanki bana sorarak mı yaratıldım gibi haşa sözler ve ifadeler gencin dilinden zaman zaman dile dökülmektedir. İşte bu sorular aslında ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, yaratılış gayem, varlığımın amacı nedir gibi soruların altında yatan düşüncelerdir bunlar. Her ne kadar bu sorular dile getiriliyor olsa da diğer taraftan ülkemizde de ibadetlerin yerine getirilme oranı düşük olsa da konu iman meselesi, hususan Allah'a iman olunca inanan oranı oldukça yüksek çıkmaktadır. Efendim 400 lise öğrencisi üzerinde yapılan bir anket çalışmasından bahsetmek istiyorum. 400 lise öğrencisine sorulmuş. 400 lise öğrencisinden 194 kız öğrenciden 3 tanesi inanmadığını söylerken geri kalan kısmı Allah'a inandığını, Allah'ın varlığını kabul ettiğini dile getirmiştir. Geriye kalan 206 erkek öğrencinin ise yalnızca bir tanesi inanmadığını ifade etmiş. 205 kişi, yani %99'luk bir oran, %98'lik bir oran Allah'a inandığını açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Ergenlik döneminde, gençlik döneminde olan yavrularımız, evlatlarımız. Tabi inanma oranının bu kadar yüksek çıkması, inanmanın bir genel olarak çocukların ruh dünyalarında

etkisini hissettirdiğini düşünürsek çocuklarımıza Allah'a iman duygusunu daha kolay öğreteceğimizi hemen kavramış olabiliriz. Ancak her ne kadar inanma oranı bu kadar yüksek olsa da inanmanın gereğini yerine getirmek ya da iman ile ilgili olan diğer boyutlarda inanmanın kendisini bu kadar ciddi olarak gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Şimdi çocuğuna iman ve ibadet eğitimi vermeyi amaçlayan anne baba ya da eğitimci şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki aslında ergenlik dönemindeki gencin kendisi bizzat inanma ihtiyacını hisseder. Bu durum psikoloji ilminin saptadığı bir gerçektir. Eğitimciye ya da anne babaya düşen görev bu ihtiyacın gelişmesini kolaylaştırmak ve bu duruma engel olmadan çocuğa yol göstermektir. Bakınız, ergenlik döneminde çocuk yaşadığı ruhsal bunalım içerisinde zaten fıtri olarak inanma duygusuna yönelir. Yeter ki biz anne babalar çocuğa yanlış söz ve davranışlarla onu uzaklaştırmayalım. Sonrasında çocuk sağlıklı bir şekilde inanç duygularına sahip olacaktır. Efendim, acaba çocuklarımız Allah'ı nasıl değerlendiriyor, nasıl tasavvur ediyorlar? Arzu ederseniz hemen o konuda da bazı bilgileri nakledeyim. Çocuklar biliyorsunuz 11-12 yaşlarına kadar soyut varlıkları kavrayamaz, sadece somut olay ve durumları kavrayabilirler. Bu yüzden 12 yaşın öncesinde çocukların Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi bizim kelami anlamda Allah'ı nasıl tanımamız gerektiği konusundaki bilgileri anlaması, kavraması pek kolay olmayacaktır. Daha çok 10 yaşına kadar çocuklar Allah'ı antropomorfist, yani insan biçimci şekilde düşünürler. İnsana benzer, insandan daha büyük, elleri, kolları, bedeni daha büyük, apartman büyüklüğünde. Ya da çocuğun çizgi filmde izlediği işte bir varlık vardır. Çizgi film karakterine benzetebilir. Ne bileyim, çocuğun dünyasında etkin olan güç ve karakter her neyse haşa Allah'ı ona benzetebilirler, benzetmektedirler ya da. Ancak bu durum çocukların zihin dünyalarının çok fazla gelişmemiş olmasıyla alakalı bir durumdur. Fakat yaş ilerledikçe artık somuttan soyuta doğru anlama kabiliyeti gelişir. Ergenlik döneminden itibaren gençler Allah'ı olması gerektiği gibi anlamı algılama imkanına sahip olurlar. Peki nasıl algılarlar çocuklar? Ergenlik çağının başında gençler Allah'ın manevi bir güç ve kuvvet olduğunu düşünürler. Ancak çocukluktan daha yeni çıktıkları için hala insan biçimci düşünme kendisini belli ölçüler içerisinde hissedilebilir, görülebilir. Mesela bir anket çalışmasında sorulan 16 yaşlarında bir gencin Allah'ı nasıl anladığına dair bir soruya verdiği cevabı nakletmek istiyorum. Diyor ki 16 yaşında lise 1. sınıf öğrencisi bir genç, ben Allah'ı gökyüzünde arıyordum, onun bizden saklandığını zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki Allah'ın eşi benzeri yoktur, o doğmamış doğrulmamıştır. Allah'ı da meleklerden başka kimse görmemiştir. Bakınız, çocuk kendi serencamını, geçmişteki düşünce biçimini açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Allah'ı gökyüzünde arayıp görmeye çalışıyor. Saklandığını ama işte uğraşırsa görebileceğini zannederken, ancak 16 yaşına geldiği zaman Allah'la ilgili tam ve doğru bilgileri kavramakta ve bunu kabullenebilmektedir. Bir başka genç 15 yaşında 8. sınıf öğrencisine, bakın şöyle diyor, bilgisiz hocalar Tanrı'yı ceza yargıcı gibi tanıttılar. Bunu anlayamadım. Sonunda esirgeyen, bağışlayan Allah'a inandım. Allah sonsuz güç, sonsuz sevgidir. Akılla anlaşılamaz, gönülle erişilir diyor. 15 yaşındaki bir genç de kendisine Allah'ın yanlış tanıtılması durumunda Allah'ı nasıl yanlış tanıdığını söylüyor. Ama zihinsel anlamda kapasite olarak anlama çağına, anlama dönemine girdiği zaman Allah'ı doğru bir şekilde tanımış, Allah ile ilgili malumatı sağlıklı bir veçheye oturmuştur. Tabii zamanla gençler yaş büyüdükçe, malumat ve bilgiler arttıkça Allah'ın akılla düşünülerek mahiyeti ve şekli hakkında bilgi edinilemeyeceğini daha iyi kavrarlar. Çünkü sonuçta akıl onları bir noktaya getirir. Sonrasında daha objektif bilgilere dayanarak konuşmaya ve Allah'a inanmaya başlarlar. Mesela 18 yaşındaki bir gence sorulduğunda o da şöyle ifade etmektedir: Allah'ın cemalini düşünmüyorum, artık onun büyüklüğüne hiçbir şeyin erişemeyeceğini biliyorum diyor. 18 yaşındaki bir genç ise artık Allah'ı tam olarak nasıl anlaması gerekiyorsa o şekilde anlamakta ve o şekilde değerlendirmektedir. Tabi ergenlik dönemi gençlerin Allah'ı nasıl kavradığını, nasıl değerlendirdiklerini, onlar hakkındaki düşüncelerini gençler üzerinde yapılan anket çalışmalarından aktarmak son derece önemlidir. Vaktimiz çok fazla yeterli olmadığı için gençlerle ilgili yapılan anket çalışmaları, ki 650 öğrenci üzerinde yapılmış,
onların Allah'la ilgili malumatlarını, düşüncelerini, değerlendirmelerini birkaç cümleyle de olsa aktarmak istiyorum. Bu yaşta gençlerin Allah'la ilgili bilgilerimizi hayal ve rüyalarla ediniriz şeklinde yanlış bir kanaati var. Ama bazı gençler büyük bir kısmı söylediğimiz ve yaptığımız her şeyi Allah'ın tarafından bilindiğini, yaptıklarımıza Allah'ın dikkat ettiğini, biz bilmesek de olan biten şeylerin Allah katında mutlaka bir sebebinin olduğunu, Allah'ın kendisine güvenenleri koruduğunu, günahlarımızdan dolayı pişmanlık duyduğumuzda onlara dikkat ettiğini, dualarımızı duyup cevapladığını bu gençlerin büyük bir kısmı kabul etmekte ve bu şekilde sağlıklı bir Allah inancına sahip olmaktadır. Ancak bu duygular, bu düşünceler erkek öğrencilerde kendisini nasıl gösterir? Genç öğrencilerimizde ergenlik çağındaki genç erkek ve kızlardaki farklılıklar nelerdir? Bunları bilmek de çocuklarımıza bu eğitimi verirken son derece önemli noktalardır. Evet kıymetli dinleyenler, Yeni Ufuklar programında bugün de bize ayrılan süre bu kadar. Rabbim nasip ederse önümüzdeki hafta tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Öfke. Halit güçlü kuvvetli bir çocuktu. Bir tabureyi kolunu bükmeden tek eliyle kaldırabilirdi. Okulda güreş tutup da yenmediği kimse yoktu. En çok da Nurettin ile güreşirdi. Yine bir gün okul bahçesinde kapıştılar. Güreşi kaybeden Nurettin sınıfa girince Halit'in defterini karaladı. Halit buna fena halde öfkelendi. Arkadaşının üzerine atıldı ve suratına bir yumruk savurdu. Nurettin'in burnundan akan kan hem elbisesini hem de sınıfı kirletti. Olup bitenlere bütün sınıf üzüldü. Öğretmen Halit'i azarlarken ona Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırlattı.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري.
1: Güçlü adam güreştiği insanları yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenen kimsedir. Buhari Edeb.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

İstikamet üzere olmak, yaratıcının nasıl bir Müslüman istiyor sorusunun cevabıdır aynı zamanda. İstikamet üzere olmak, her şeyiyle kaliteli bir Müslüman olmak demektir. Tabir uygunsa, Allah bizim 24 ayar olmamızı istiyor. 24 ayar olmazsak da buna yakın bir ayarımız olması gerekir. Ama hedef, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Kur'an'ı hayatına uygulayarak adeta yaşayan bir Kur'an olabilmektir. Kaliteli, her şeyin en idealini isteyen, istikamet üzere olan bir Müslümanın özellikleri birçok ayette farklı şekillerde sayılmıştır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şu şekilde özetlenmiştir. Bir adam peygambere geldi, dünya ve ahiret hayatıyla ilgili bazı sorularım var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına ne geliyorsa sor dedi. Ey Allah'ın Resulü, insanların en bilgilisi olmak istiyorum. Allah'tan kork, insanların en bilgilisi olursun. İnsanların en zengini olmak istiyorum. Kanaatkar ol, insanların en zengini olursun. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Böyle olursan, insanların en faydalısı olursun. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini, kardeşin için de istersen, insanların en adili olursun. Allah-u Teala katında insanların en özeli olmak istiyorum. Allah'ı çok zikredersen, Allah-u Teala katında kulların en özeli olursun. Muhsinlerden, iyi kimselerden olmak istiyorum. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et, her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımın mükemmel olmasını istiyorum. Ahlakını güzelleştir, imanın mükemmel olur. İtaatkar kullardan olmak istiyorum. Allah'a karşı farzları yerine getir, itaatkar kullardan olursun. Günahlardan arınmış olarak Allah'a kavuşmak istiyorum. Cünüplükten güzelce temizlen, kıyamet günü Allah'la günahlardan temizlenmiş olarak karşılaşırsın. Kıyamet günü nurda haşrolmak istiyorum. Hiç kimseye zulmetme ki kıyamet günü nurda haşrolursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum. Kendine merhamet et. Allah'ın yarattıklarına merhamet et. Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum. Allah'tan bağışlanma dile günahların azalır. İnsanların en cömerti olmak istiyorum. Allah'ı yaratılmışlara şikayet etme, insanların en cömerti olursun. Rızkımın çok olmasını istiyorum. Temiz olmaya devam edersen rızkın çok olur. Allah'ın ve Resulünün en sevgilisi olmak istiyorum. Allah ve Resulünün sevdiğini sev, Allah ve Resulünün sevmediğini sevme. Allah'ın kızmasından emin olmak istiyorum. Kimseye kızma ki Allah'ın gazabından ve kızmasından emin olursun. Duamın kabul olmasını istiyorum. Haramlardan sakın, duan kabul olsun. Allah'ın kıyamet günü ayıplarımı insanların huzurunda ortaya çıkarmamasını istiyorum. Namusunu korursan, kıyamet günü insanların huzurunda Allah seni rezil etmez. Allah'ın ayıplarımı örtmesini istiyorum. Müslüman kardeşlerinin ayıplarını ört, Allah da senin ayıplarını örtsün. Benim günahlarımı ne temizler? Gözyaşı dökmek, Allah'a itaat ve hastalıklara sabır.
hangi iyilik Allah katında daha faziletlidir? Güzel ahlak, alçak gönüllülük, belalara sabır, kadere rızadır. Hangi kötülük Allah katında daha büyüktür? Kötü ahlak, insanın kendisinin esiri olduğu cimriliktir. Rahman'ın gazabını ne dindirir? Sadakayı gizli vermek ve sıla-i rahimde bulunmaktır. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç söndürür.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar?
15: Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyil etmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dost doğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde

0: 15-34-13.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543-870-8132. Umutkervanı.org.tr.
2: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 11.
6: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
8: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Senden önce de gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız, ilim adamlarına sorunuz.

0: Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resulüm, bu zikri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.
1: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَقْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
0: Şer planları hazırlayanlar emin mi oldular Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden yahut gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından çünkü onlar kaçıp kurtulacak durumda değildirler.
1: اَوْ يَأْخُدَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ
0: Yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.

Bilmiyorlar mı ki Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile nasıl sağdan soldan sürünüp Allah'a secde ederek dönmektedir?

hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.

0: Allah buyurdu ki, iki tanrı edinmeyin. O ancak tek tanrıdır. O halde yalnız benden korkun.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. İtaat daima O'nadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız ona yalvarırsınız.

0: Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: İşte bunca nimete şükür yerine, neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akıbeti öğrenirsiniz.

0: Bir de kendilerine nasip ettiğimiz nimetlerimizden tutuyor, gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
0: Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar.

Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp, eşinden dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir, itilip kakılan bir bela olarak onu hayatta mı bıraksın, yoksa toprağa mı gömsün, ne yapsın diye kara kara düşünür. Dikkat ediniz! Ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler!

Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz O'dur, Hakim O. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı, dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vadeye kadar bekletir. Vadeleri gelince ne bir an öne alabilir, ne bir an erteleyebilirler.

hem utanmadan kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar. Hem de en güzel akıbetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır.

Allah şahittir ki, biz senden önce birçok ümmete, kendilerine irşad etmeleri için rasuller gönderdik. Fakat şeytan, onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan, dünyada olduğu gibi, bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Ey Resulüm! Sana bu kitabı indirmemiz, sırf onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçekleri açıklaman ve sırf iman edecek kimselere hidayet ve rahmet olması içindir.

Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.

Doğrusu davarlarda da size deliller vardır. Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer.''

Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev, kovan edin.

Sonra da her türlü meyveden ye de, Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.

0: Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi bir şey bilmesin diye ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ

Allah sizi maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkar ederler.

Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar?

0: Allah'tan başka kendilerine göklerden veya yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve bunu yapma ihtimali de bulunmayan bir takım nesnelere tapıyorlar.
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık bir takım benzetmelerle, temsillerle Allah'a benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir. Ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz.

size bir temsil getiriyor. Bir tarafta bir şahsın kölesi olup hiçbir güç ve yetkisi olmayan aciz bir adam, öbür tarafta kendisine tarafımızdan bol bol rızık ve imkan nasip ettiğimiz bir zat ki, o maldan gizli açık dilediği gibi harcayıp duruyor. Hiç bu ikisi eşit tutulabilir mi? Bütün hamdler, övgüye vesile olan her şey Allah'a aittir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler.

0: Allah bir de şu temsili getiriyor. İki kişi var. Birisi dilsiz, hiçbir şey beceremez. Efendisine sadece bir yük. Ne tarafa gönderse hiçbir işe yaramaz. Şimdi hiç bu zavallı ile hakkı hakikati bilen, adaleti dile getirip gerçekleştiren, dosdoğru yol üzere ilerleyen bir insan eşit tutulabilir mi?
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil. Ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir.

Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Öyleyken size kulaklar, gözler, kalpler verdi ki şükredesiniz.

Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine ram olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır.

Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız, giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi.

0: Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki, ona teslimiyetle itaat edesiniz.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
0: Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse, sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur.
1: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
0: Müşrikler, Allah'ın nimetini bilmekle beraber, bunları kendilerine veren Allah'tan başkasına ibadet etmekle bu nimetleri inkar ederler. Onların çoğu işte böyle nankördürler.

0: Gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz. Artık ne o kâfirlere konuşmaları için izin verilir, ne de özür dileme imkanı bırakılır.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir.

0: Müşrikler orada şeriklerini görünce, Yüce Rabbimiz, işte senden başka yalvardığımız, sana ortak saydığımız putlarımız, onlar yok mu onlar? İşte onlar bizi şaşırttılar der. Onlarsa bunların suratlarına şu sözü çarparlar. Yalancının tekisiniz siz.
1: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Ve o gün zalimler Allah'ın hükmüne teslim olur, uydurdukları tanrılar da kendilerini bırakıp ortalıkta görünmez olurlar.

Onlar ki kendileri kafir oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için onların cezalarını kat kat arttırırız.

Gün gelir her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resulüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.

0: والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki Allah yaptığınız her şeyi bilir.

topluluk diğer bir topluluktan sayıca, nüfusça veya malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır.

dileseydi, sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin o, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki, sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki, sonra ayağınız safa sağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azap olur.

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.

Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.''

0: أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: İmdi Kur'an okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Aslında iman edip Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur.

0: Biz bir ayetin yerine onun hükmünü neshedecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar sen iftiracının tekisin dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu işin gerçeğini bilmiyorlar.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren Ruhul Kudüs'tür.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır.

0: kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap, hem de müthiş bir azap vardır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
0: Çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

0: Bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır.
1: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki ahirette de hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

0: Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık elbette onları bağışlayıp ihsanda bulunacaktır. Çünkü O gafurdur, rahimdir.
1: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını.

Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken, çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı.

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetlerine şükredin.

0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
1: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
0: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.
1: Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.
0: Meta'un qalilun ve lehum azabun alim.
1: Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Bundan sonra şunu bil ki, Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan, peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.

0: Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.
1: Şakiran li en'umihi ictebâhu ve hedâhu ilâ sirâsin mustakîm.
0: Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır.

Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi.

0: yuhsarun.
1: Sebt, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.
0: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
1: Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi, kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.

Ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

0: Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Çünkü Allah, fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah, doğru söylemiştir.
3: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-9891 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020 Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212-659-8490
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen

0: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyurmuştur onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Müminun suresi 3. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu teknoloji ve sanal şeytanların şerridir. Şeytan aleyhillâne her devirde insanlara değişik şekillerde musallat olmuştur. Bazı kavimlere sihircilikle, bazılarına putçulukla, bazılarına ölçü ve tartıyla, bazılarına homoseksüellikle ve daha değişik şekil ve yollarla musallat olmuştur. İşte bu zamanın insanlarına da klasik musallat olma şekilleriyle beraber teknolojiyle musallat olmuştur. Sesli, başlangıçta sesli ve görüntülü olan radyo, teyip ve televizyonla İlk hamlelerini gerçekleştirip birçok insanı yoldan çıkarmış ve halen de çıkarmaya ve saptırmaya devam ediyor. İslam toplumunun ahlakını bozup hayasızlaştıran en hızlı ve en tehlikeli teknoloji aleti televizyondur. Başlangıçta toplumun hassasiyetlerine dikkat edilerek yapılan yayınlar zamanla bozulup ve bozmaya devam ederek şeytanın istediği bir kıvama getirildi. Belki de bu kadar bozulmayı ve hayasızlığı şeytan bile beklemiyordu. Ve maalesef bugün televizyon birçoğumuzun hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Hayatımızın en değerli anlarını çalan, muhabbetimizi, dostluğumuzu, ahlakımızı, örfümüzü

kadınlarımızı, çocuklarımızı ve hulasa bizi bozup bizi tembelleştiren en tehlikeli alet ve teknoloji aleti televizyondur. Ve Allah'ın hükümlerinin topluma hayata, toplumdaki hayata hakim oluncaya kadar da en tehlikeli olmaya devam edecektir. Televizyonun tehlikesi devam ederken onunla beraber bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer teknolojiler baş döndürücü bir hızla yayılmaya başladı. Ve insanları bir bir avlayıp kendisine esir hale getirdi. Bugün cep telefonu ve bilgisayarı olmayan insanların sayısı çok azdır. Bir hanede neredeyse cep telefonuna sahip olmayan fertlere rastlamak mümkün değildir. Kendilerini duyarlı Müslüman kabul eden ailelerde bile 10-12 yaşlarındaki çocukların lüks cep telefonlarına sahip olduklarını görüyoruz. Bilgisayar ve tabletlerinin olduklarını görüyoruz. Çocuklar ta küçük yaşlarda bu aletlere alıştırılıyor ve bu aletlerin tiryakisi hale getiriliyor. Bu aletlerin yaydığı radyasyon gibi zararlar bir yana, babaya çıkan maddi faturalar bir yana, çaldığı zamanlar başka bir yana. Öncelerde bu aletleri kullanırken görülen zararlar sadece bu aletlerin kapasitesi ve işlevlerinin sınırı kadarken şimdilerde had safhaya ulaşmıştır. Allah'ın uzattığı ipe mukabil Amerika'nın uzattığı internet ipi bu aletleri daha da cazip bir hale getirdi. İnsanlar artık dertlerinin çaresini Amerika'nın uzattığı bu ip vasıtasıyla aramaya başladılar. Nefislerini ve şehvetlerini bu vasıtalarla tatmin etmeye başladılar. Dertlerini ve sırlarını bu aletlere dökerek gündeme getiriyorlar. Dostlarını ve evlenecekleri insanları bu aletler vasıtasıyla arayıp bulmaya çalışıyorlar. Sanal alem dedikleri bu alemde dolaşan gençler, bu alemde toz pembe hayaller peşinden koşarken, yalan vaatlerin kurbanları olarak gerçek hayatta acı faturalar ödemek zorunda kalıyorlar. İnternet vasıtasıyla temellerini attıkları yuvaların yine internet vasıtasıyla yıkıldığını görmekteyiz. Yani çoğu yine internet vasıtasıyla yıkılıyor. Çünkü gençler bir defa bu aleme alıştılar. Dolayısıyla bundan vazgeçmemeleri kendilerini yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Tabii ki sadece gençler bu tuzaklara düşmüyorlar. Yaşını başına almış birkaç çocuk veya birkaç toruna sahip insanlar da bu tuzaklara düşebiliyor ve buna şahit oluyoruz. Yıllarca emek verdikleri sıkıntılar ve yokluklar içinde acı ve tatlı günlerini paylaştıkları aile yuvaları internet şeytanı yüzünden yıkılabiliyor. Başlangıçta çocukları için eve sokulan televizyon, bilgisayar, internet gibi aletler sonradan anne ve babaların da başına bela oluyor. Televizyon aletinde gördükleri kötü örnekleri cep telefonu ve bilgisayar aletiyle gündeme getiriyorlar, hayatın içine sokuyorlar. Netice olarak erkeğin veya kadının kendisine haram olan bir başkasıyla mesajlaşıp chatleşmeleri yuvaların çatlamasına ve yıkılmasına sebep oluyor. Yılların yuvası internet yüzünden yerle bir oluyor. Evet kardeşlerim, ne yazık ki bazı faydaları olsa da bu soğuk teknolojiler sıcak yuvaların soğumasına, dostlukların ve misafirliklerin bitmesine maalesef sebep oluyor. Aynı evin içinde fertler birbirinden çok uzak yaşıyorlar. Anne ve baba televizyon başında, oğlan sanal alemde, kız mesajlaşmada. Hepsi ayrı ayrı alemlerde
Hepsi ayrı ayrı zevklerde, hepsi ayrı ayrı şeylerde zevk almaktadırlar. Ne oğlan babasıyla muhabbette, ne kız anasıyla muhabbetleşmede. Evin sobası veya peteği yanıyor, odalar sıcacık ama ortam buz gibi soğuk. Değerli Müslümanlar, kendimize ve ailemize, çocuklarımıza dikkat edip sahip çıkalım. Mümkün mertebe internetten uzak durmaya çalışalım. Unutmayalım ki internet demek kendimizi Amerika'ya teşhir etmek demektir. Kendi elimizle kendi bilgilerimizi Amerika'nın internet deposuna atmak demektir. İnternet demek Amerika'yı güçlendirmek demektir. Bugün Müslümanlar kendilerine Facebook dedikleri sayfalar açarak kendi çalışmalarını, resimlerini, bilgilerini, dostlarını ve kendi özelliklerini oralarda teşhir ediyorlar. Bu sayfalara sadece kendi dostlarının girmesine izin verirken, yani şifrelerini sadece kendi dostlarına verirlerken, aslında bunları Amerika'ya teşhir ettiklerini unutuyorlar. Değerli kardeşlerim, internetin bir başka tehlikesi de samimi Müslümanların ihlas ve takvasını köreltip onları riyaya kaydırmasıdır. Ben bu işlerden anlamıyorum ama duyduğum kadarıyla insanlar bu Facebook sayfalarında bir şeyler yazıp çiziyorlarmış. Yazı, şiir, yorum gibi şeyler paylaşıyorlarmış. Sonra da kaç kişi bunları okumuş, beğenmiş ve yorum yapmış diye takip ediyorlarmış. Onların diliyle söyleyecek olursak şu kadar kişi tıklamış diyorlar. Eğer çok kişi bu sayfalara girip bakmışsa aşırı şekilde tıklama rekoru diyorlarmış. İşte bu tıklamaların büyüsüne kapılan Müslümanların falanca bunu çok beğendi, feşmanca bunu sayfasında paylaştı diye kendi çalışmaları ve paylaşmalarıyla övünüp riyaya düşmesi mümkün hale geliyor. Bir de bakıyorsun ki kişi internet alimi, internet müştehidi, internet tebliğcisi ve internet mücahidi olarak gösteri dünyasında yerini almış oluyor. Elbette ki kendilerini riyaya kaptırmadan bu işi yapanları tenzih ederiz. Bazen de şeytanın tıklamasının peşine kapılan bazı Müslümanlar oyun ve eğlencelere kendini kaptırıp zamanını televizyon başında, bilgisayar başında veya cep telefonuyla oyun oynayarak öldürebiliyorlar. Cep telefonu operatörlerinin cazibeli reklamlarına aldanan bazı Müslümanlar kendi kendilerine interneti zaruret göstererek telefonlarına internet paketi alabiliyorlar. Zaruret olsun olmasın, bir de bakıyorsun ki birçok Müslümanın cep telefonunda internet paketi var. Muhterem Müslümanlar, bizler elbette ki teknolojiye karşı insanlar değiliz. Müslümanlara lazım olan her caiz teknolojiyi kullanmak elbette ki Müslümanların hakkıdır. Ama caiz de olsa her teknoloji aletinin getirisini ve götürüsünü iyi hesap etmek lazımdır. Bizim için gerçekten zaruret midir, faydalı mıdır, zararlı mıdır veya israf mıdır diye bunu çok iyi hesap etmek gerekmektedir. Ayrıca internetin kapısını tıkladığımız kadar tefsirlerin, hadis, fıkıh, siyer, akaid ve diğer kitapların kapısını tıklıyor muyuz diye de inceden ince bir muhasebe yapmayı unutmamalıyız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi teknolojinin zararlı yönlerinden muhafaza eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
7: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e saygısı olmayanların dinde nasipleri olmaz. Allah'ın dinini anlamaya çalışırken Allah'ın peygamberini devre dışı bırakmaya çalışanlar, kendilerini Allah'ın dininden çalmaya çalışanlardır. Şunu bilelim ki, peygambersiz din, dinsiz de peygamber olmaz. Peygambersiz din arayışları, tasavvurları, din dışı kalmış olmanın alametleridir. Sünnetsiz din arayışı, peygambere karşı saygısızlıktır. Peygambere saygısızlık, bir dinsizlik alametidir. İslam literatüründe peygambere saygısızlık, sep ve şetm kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bu kelimeler sözlükte sövmek anlamına gelir. Türkçemizde küfretmek anlamındaki sövmenin konumuzla bir ilgisi yoktur. Çünkü bir sinir boşalması olan bu tür kaba ifadenin herhangi bir insana karşı bile kullanılması çok çirkin bir olaydır. Peygamberlere veya diğer yüksek şahsiyetlere yöneltilen sep ve şetm, dil uzatmak, tan etmek, şahsiyet zedeleyici ve yaralayıcı asılsız tenkitlerde bulunmak manalarına gelir. Hazreti Peygamber'e karşı gösterilebilecek saygısızlıkların dini hükmünü ilk defa detaylı bir şekilde konu edinen ve Eş-Şifa Bi-Tarifi Hukukil Mustafa adlı eseri sonraki çalışmalara kaynak teşkil eden Kadı İyas, sep ve şetmi şöyle tasvir eder. Peygamber aleyhisselama doğrudan dil uzatan ve onu ayıplayan, bizzat kendisine, soyuna, dinine veya ona has vasıflardan birine bir eksiklik ve kusur nispet eden, ona dolaylı bir şekilde dil uzatan yahut da şahsiyetini yaralamak, hakaret etmek, şanını küçümsemek, küçük düşürmek ve ayıplamak maksadıyla birine veya bir şeye benzeten kimse ona sebbetmiş olur. Aynı şekilde Resulullah'a lanet okuyan ve dua eden, zarar görmesini isteyen, yermek amacıyla makam ve şerefine yakışmayan şeyleri ona nispet eden, onun yüce katına münasebetsiz, asılsız ve çirkin sözler yakıştıran, maruz kaldığı bazı musibet ve problemleri diline dolayarak kendisini ayıplayan yahut da herkeste vuku bulabilecek bazı beşeri arızaları bahane ederek onu gözden düşürmeye çalışan kimse de ona sebbetmiş olur. Bütün bu saydıklarım, Ashab-ı Kiram döneminden itibaren İslam alimleri ve fetva adamlarının ittifak ettiği hususlardır. Başta Ebu Hanife ve diğer Hanefi hukukçuları olmak üzere Şafii'den gelen tercihe şayan rivayete ve diğer iki imamın da bir görüşüne göre peygambere söven kimsenin tövbe etmesi istenir. Şayet tövbe ederse ölümden kurtulur. Aksi takdirde mürtet kabul edilerek ceza uygulanır, Müslüman muamelesine tabi tutulmaz. Müslümanlar, Müslümanlar tarafından Müslüman muamelesine tabi tutulmaması gereken mürtetlerden dini dersler almaya başladıkları günden bu yana peygambere saygısızlık, tepki gösterilemeyen toplumsal bir alışkanlık halini aldı. Kur'an'a dönüş adına peygamberi postacı gibi göstermeye çalışan anlayışın gayesi peygambersiz İslam'dır. Kur'an Müslümanlığı adına buldukları 3-5 uydurulmuş hadisi bahane ederek ashabı kötülemek, sünnetle alay etmek, insanlığa örnek bir yaşantıyı bu şekilde zihinlerden silmek, küresel münkir ve müşriklerin holistik din planına işlerlik kazandırmaktır. Kur'an'ı anlamaya çalışırken sünnete karşı müstahnilik hareketi, Müslümanların cehaletini çok iyi bilen ve İslam konusunda özel eğitim alan din ajanları tarafından organize edilmektedir. Amaç, Müslümanların gönül dünyalarına İslam'ın üst değil, ast bir din olduğunu kabul ettirmektir. İnancımız şudur: İslamiyet üst çatıdır, üzerine çatı çıkılmaz. İslamiyet'in üstüne çatı çıkanlar, İslam'ın dışına çıkanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ve yaptıklarını ötelemek için, Hazreti Peygamber yaşasaydı şöyle söyler, şöyle yapardı,
böyle davranırdı deyip sonra şahsi kanaatleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden şahsi kanaatleri pazarlamak, sahte peygamberlik iddiasında bulunmaktır. Bu işi yapanlar bu çağın Müseylemetül Kezzaplarıdır. Sahte peygamberlik iddiasında bulunanları ve onların söylediklerini tarihin çöplüğüne atmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi doğru anlamak mümkün değildir. Tabiinin büyük alimlerinden Said bin el-Müseyyeb vefat edeceği anlarda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini nakletmek ister ve şöyle der: "Beni oturtunuz. Çünkü ben böyle uzanmış bir halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmeyi uygun görmüyorum." Peygamberin sözünü kendi sözleriyle eşitleyenler, kendi sözlerini peygamber sözlerine hakem kılanlar, peygamberin, sahabenin ve tabiin neslinin yolundan ayrılan zalimlerdir. Müslümanlar Firavun ve benzeri olan zalimlere karşı direndikleri gibi bu zalimlere karşı da direnmelidirler. Şunu her Müslüman bilmelidir ki zalimlere karşı direnmek fıtrattandır. Çünkü vücut bile kendisine saldıran yabancı bir mikrop sezdiğinde ona karşı direnir. Dolayısıyla zalimlere karşı sessizliği ve tepkisizliği karakter edinenler mikroplaşanlardır. Müslümanları mikroptan ve mikroplaşanlardan temizlemek Rabbani alimlerin misyonundandır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 899.95, 5 kilogram Tellioğlu un 99.95, üzüm 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Ateş Mimarlık. Muhammed Ateş. 0216 642 0652.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.

0: sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
4: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
2: Özel FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Özel FM 103.2. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ömer'le beraberdi. Muhammed bin Mesleme, Zübeyr'in kılıcını kırdı. Sonra Ebu Bekir kalktı, halka bir hutbe irad etti. Onlardan özür dileyerek, Allah'a yemin ederim ki ben herhangi bir gün veya herhangi bir gece halife seçilmeye haris ve istekli değildim. Ve Allah'a ne gizlide ne de açıkta bu vazifeyi bana vermesi için yalvarmadım. Fakat fitneden korktum. Benim için emirlikte herhangi bir rahatlık yoktur. Fakat bana büyük bir iş yüklendi. Benim buna gücüm yetmiyor. Allah'ın yardımından başka bu hususta bir kuvvete de sahip değilim. İsterdim ki bugün yerimde daha güçlü biri olsun, dedi. Muhacirler de onun söylediklerini haklı buldular. Ali ile Zübeyir, biz fikrimiz alınmadığı için öfkelendik. Biz de Ebu Bekir'in peygamberden sonra halifeliğe en uygun olduğunu biliyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber'le beraber mağarada arkadaşlık yapmıştır. İki kişiden biridir. Biz onun şerefini ve yaşlılığını biliyoruz. Hazreti Peygamber hayattayken ona, halka namazda imam ol emrini vermiştir, dediler.

Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hazreti Abbas'ın yanına girdi ve "Ey Ali ve ey Abbas, ne oluyor ki bu iş Kureyş'in en güçsüz ve en az kabilesine geçiyor? Allah'a yemin ederim ki eğer istersem Medine'yi süvari ve piyadelerle doldururum," dedi. Hazreti Ali ona, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki senin Medine'yi piyade ve süvarilerle doldurmanı istemiyoruz. Eğer biz Ebu Bekir'i halifeliğe müstahak görmeseydik, halifeliği ona vermezdik. Ey Ebu Süfyan, Müslümanlar nasihatçı bir kavimdir. Bir kısmı diğerine nasihat ederler. Birbirlerini severler. Evleri ve bedenleri birbirlerinden uzak olsa da birbirlerini severler. Münafıklarsa hile yapan bir kavimdir. Birbirlerine hile yaparlar.

Ebu Bekir'e biat edildiği zaman Ebu Süfyan Hazreti Ali'ye geldi ve "Ey Ali, Kureyş içinde sayısı en az olan aile sizi mağlup mu etti? Vallahi eğer istersen Medine'yi süvari ve piyadelerle doldururum," dedi. Hazreti Ali ona, "Ey Ebu Süfyan, sen hala İslam'a ve Müslümanlara düşmansın. Fakat bu İslam'a ve Müslümanlara bir zarar getirmez. Biz Ebu Bekir'i halifelik için müstahak ve ehil olarak gördük," dedi.

Halid bin Said bin As, Hazreti Peygamber sağken de vefat ettiğinde de oradaydı. Peygamberin vefatından birkaç ay sonra geldi. Sırtında ipekli bir cübbe vardı. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile karşılaştı. Hazreti Ömer yanındakilere, "Onun cübbesini sırtında parçalayınız. O ipekli giyiyor. Oysa ipekli, savaş hali hariç biz Müslüman erkeklere haramdır ve yasaktır," dedi. Böylece Hazreti Ömer'in emriyle onun cübbesini paramparça ettiler. Halid öfkelenerek Hazreti Ali'ye, "Ey Ebel Hasan, ey Abdümenaf ailesi, halifelik hususunda siz mağlup mu oldunuz?" dedi. Hazreti Ali ona cevap olarak, "Sen bu işi bir galip mağlup meselesi olarak mı, yoksa bir hilafet meselesi olarak mı görüyorsun?" dedi. Halid de, "Ne bileyim, bu işi siz Abdümenaf'tan kimse zorla almamalıydı," dedi. Hazreti Ömer Halid'e, "Allah senin ağzını kapatsın. Senin gibi bir yalancı böyle dedikodu yaparsa bunun cezasını sonra kendisi çeker," dedi. Babam Hazreti Ebubekir'e biat edildikten sonra Yemen'den Medine'ye geldi. Ali ve Osman'a, "Ey Abdümenaf ailesi, sizden başkasının halifeliğine razı mı oldunuz?" diye sordu. Hazreti Ömer bu sözü Hazreti Ebubekir'e götürdü. Fakat Ebubekir bundan dolayı babama kızmadı. Ama Ömer unutmadı. Babam 3 ay Medine'de Ebubekir'e biat etmeksizin kaldı. Sonra Ebubekir bir öğle namazına giderken babamın yanından geçti. Babam evdeydi. Babama selam verdi. Babam Ebubekir'e, "Sana biat etmemi istiyor musun?" dedi. Ebubekir de, "Müslümanların girmiş olduğu sulhe senin de girmeni istiyorum," dedi. Ebubekir minber üzerindeyken babam gidip ona biat etti. Ebubekir'in babam hakkındaki görüşü güzeldi. Ona değer veriyordu. Ebubekir orduları Şam'a gönderirken ona kumandanlık verdi ve evine sancak getirdi. Fakat Ömer Ebubekir'e, "Sen Halid'i kumandan yaptın. Halbuki o senin hakkında şu şu sözleri söylemişti," dedi ve Hazreti Ebubekir'e bu hususta çok ısrar etti. Sonunda Ebubekir Ebu Erva Eddevsi'yi babama göndererek, "Hazreti Peygamber'in halifesi sancağımızı geri versin diyor," dedi. Babam da sancağı çıkarıp verdi ve, "Sizin beni kumandan seçmeniz beni sevindirmedi ki azletmeniz de beni üzsün. Zaten bunu yapan kendisi de değil, bir başkasıdır," dedi. Baktım ki bir gün Hazreti Ebubekir babamın yanına geldi ve mazeret beyan etti. Ömer hakkında da kötü bir söz söylememesi için yemin ettirdi. "Allah'a yemin ederim ki babam ölünceye kadar Ömer'e rahmet okudu."

Babam kılıcını kuşanıp devesine binerek Zil Kassa'ya doğru yola çıktı. Ali bin Ebi Talip geldi, devenin yularına yapıştı ve "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi! Nereye? Sana Resulullah'ın Uhud gününde söylediklerini söylüyorum. Kılıcını kınına sok ve nefsini feda etmek suretiyle bize bir facia meydana getirme. Allah'a yemin ederim ki eğer öldürülürsen artık senden sonra İslam'ın bir nizamı hiçbir zaman olmayacaktır," dedi. Ve babam geri gelerek orduyu gönderdi.

Hazreti Ebubekir, "Ey insanlar, eğer zannederseniz ki ben sizin halifelik makamınızı isteyerek aldım veya herhangi birinize, diğer Müslümanlara nazaran kendimi üstün görerek aldım, Allah'a yemin ederim ben bunu isteyerek almadım ve herhangi birinizden veya Müslümanların herhangi birisinden kendimi üstün tutarak almadım. Hiçbir gece, hiçbir günde buna talip olmadım. Ne gizlide ne de açıkta bana halifelik makamını vermesi için Allah'a dilekte bulunmadım. Bana büyük bir yük yüklenmiştir. Bunu taşıma gücüm yoktur. Ancak Allah bana yardım ederse taşıyabilirim. İstiyorum ki Hazreti Peygamber'in ashabından herhangi biri adil davranmak şartıyla onu üzerine alsın. Halifeliği size geri veriyorum. Sizin bende biatınız yoktur. Siz kime istiyorsanız ona verin. Ben de sizlerden birisiyim." dedi.

Hazreti Ebubekir halife seçildiğinden bir gün sonra halka, "Ey insanlar, ben sizin hayırlınız değilim. Hayırlınız kimse, ona biat ediniz," dedi. Bunu söyledikten sonra Müslümanlar ayağa kalkarak, "Ey Resulullah'ın halifesi, vallahi sen bizim en hayırlımızsın," dediler. Bunun üzerine Ebubekir, "Ey insanlar, halk İslam'a isteyerek ve istemeyerek girmiştir. Onlar Allah'ın korumasındadırlar ve Allah'ın komşularıdır. Eğer bunu dikkate alıp kimseyi incitmemeye gücünüz yetiyorsa bunu yapın. Bir de benden ayrılmayan bir şeytanım vardır. Öfkelendiğim zaman beni görürseniz benden uzak durun. Öfkeme hakim olamadığım için sizi dövebilirim. Ey insanlar, kölelerinizin vergilerini tekrar kontrol ediniz. Haramdan oluşan bir etin cennete girmesi uygun değildir. Ey insanlar, hareketlerimi devamlı kontrol edin. Eğer doğru düzgün hareket edersem bana yardım edin. Yok eğer adalet ve doğruluktan ayrılırsam beni düzeltiniz. Ben Allah'ın emirlerine itaat ettikçe siz de bana itaat edin. Allah'a isyan ettiğim takdirde siz de bana isyan edin," dedi. Hazreti Ebubekir'e biat edildiğinde evinin kapısını 3 gün kilitledi. Her gün çıkarak halka, "Ey insanlar, biatınızı size geri verdim. İstediğiniz kimseye biat ediniz," diyordu. Bunu söyledikçe Hazreti Ali ayağa kalkarak, "Biz ne senin istifanı kabul ederiz ne de seni istifaya davet ederiz. Hazreti Peygamber seni takdim etmiştir. Kim seni arka plana atarak teyhir edebilir?" diyordu.

Rafi bin Ebi Rafi anlatıyor. Halk Ebu Bekir'i halife seçtikten sonra içimden şu bana iki kişinin başı dahi olma diye tavsiye ediyordu. Halbuki kendisi ümmetin başına geçti dedim ve yola çıkarak Medine'ye vardım. Ebu Bekir'in yanına giderek ey Ebu Bekir beni tanıyor musun dedim. Evet dedi. Ey Ebu Bekir bana söylediğin bir söz vardı. Onu hatırlıyor musun? Bana iki kişinin başına dahi emir olma demiştin. Halbuki sen ümmetin işini üzerine almışsın dedim. Ebu Bekir, Hazreti Peygamber vefat etmişti. Halk küfürden yeni çıkmıştı. Tekrar dinlerinden caymalarından korktum. İhtilafa düşmelerinden endişe ettim. Halifelik işine istemeyerek girdim. Ve arkadaşlarım da bir türlü yakamı bırakmadılar dedi. Bunu o kadar çok tekrar etti ki sonunda beni ikna etti.

Hazreti Ebubekir halife seçildiğinde üzüntülü olarak evinde oturdu. Ömer yanına geldi. Ömer'e yönelerek kendisini kınamaya başladı. "Sen bu işi bana yükledin," dedi ve insanlar arasında hüküm vermenin zorluğundan şikayet etti. Hazreti Ömer, "Sen bilmiyor musun, Allah'ın Resulü, yönetici içtihat eder de hakka isabet ederse iki ecir vardır. Hakkı bulamaz da yanılırsa bir ecri vardır," buyurmuştur, diyerek onu teselli etti.

Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Ebu Bekir vefat edeceği esnada bana, ben hiçbir şey için esef ve üzüntü duymam. Ancak üç şeyi yaptığım için, üç şeyi yapmadığım için ve üç şeyi de Hazreti Peygamber'e sormadığım için üzülüyorum. Birincisi, Beni Saide sakifesinde bu işi Ömer veya Ebu Ubeyde'den birinin üstüne neden atmadım diye üzülüyorum. Onlardan biri emir, ben de vezir olurdum. İkincisi, Halid bin Velid'i Şam tarafına gönderirken Ömer'i de neden Irak tarafına göndermedim diye üzülüyorum. Çünkü böyle yapmış olsaydım Allah yolunda bir elimi sağ tarafa, bir elimi de sol tarafa uzatmış olurdum. Hazreti Peygamber'e sormadığım için üzüldüğüm üç şeyden birisi hilafet meselesidir. Hazreti Peygamber'e senden sonra senin yerine kim geçmelidir? Bu işte Ensar'ın hakkı var mıdır diye sormalıydım. Bunu Hazreti Peygamber söylemiş olsaydı başa geçen kimseye hiç kimse itiraz etmezdi dedi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM. Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34, Arnavutköy.
4: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, gelecek.

0: güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, 2,5 litre Didi soğuk çay 49.95, 1,5 litre Doğa sıvı çamaşır deterjan 59.95, Kiwi Sport Blender 799.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
5: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Medine'deki Yahudi varlığı ve sona erişi.

0: Medine'deki Yahudi varlığı İslam devletinin kuruluşundan sonra resmen kabul edilmiş ve bu durum Peygamber Efendimizin Yahudilerle yaptığı antlaşmanın bentlerinde belirtilmiştir. Bu antlaşmalarda Medine toplumunun Müslim ve gayrimüslim olan grupları arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Bu antlaşmalardaki Yahudilerle ilgili bölümler onların hak ve hukuklarını açıklaması bakımından yeterlidir. Bu bölümler bu merhalenin ilk özelliğinde belirtildiği için tekrar açıklanmasına gerek görülmemiştir. İslam devletinde Yahudi varlığının resmen kabul edilişi. Yahudilerle yapılan antlaşmanın bentleri Yahudi toplumlarından iki zümreyi ele almaktaydı. Birincisi, büyük kabile toplumuna bağlı olan küçük Yahudi toplumları. Muharip oldukları sürece Yahudiler müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. Kabile üzerine düşen harp nafakaları, Müslüman, müşrik veya Yahudi o kabilenin tüm fertlerine dağıtılacaktır. Her Yahudi toplumu hakikatte büyük kabilenin bir parçasıdır. Kabileye müttefik olabilirler ve kabileleri dolayısıyla müminlere müttefik olabilirler. Antlaşmaya uymayıp zulmeden ve kötülük yapanlar kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. Bu küçük toplumlarda durum organize edilmeden bırakılamazdı. Fertlerinden biri dahi olsa toplumun zarar görmemesi gerekirdi. Antlaşma aynı hakları Avf oğulları Yahudileri ve diğer bütün kabileler için geçerli kıldı. Sonra Yahudi öbeğinden olanları da kendileri gibi kabul edip bunu aşağıdaki genel çerçeve içerisinde ele aldı. 1. Kötülükler ortadan kalkmalı, sadece iyilik yapılmalıdır. 2. Bunlardan kimse Muhammed Aleyhisselam'ın izni olmadan Medine'den çıkamaz. 3. Kimse yarasının intikamından alıkonulamaz. 4. Muharip oldukları müddetçe Yahudiler müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. İkincisi, büyük Yahudi toplumlarının durumlarını ele almaktadır. Bunları en yakın terimle siyasi müttefikler olarak nitelendirebiliriz. Burada söz konusu olan Yahudiler büyük toplumlar halindedirler. Antlaşmayı bozmaları halinde ortadan kaldırılabilmeleri için savaş ve kuşatma gereklidir. Kendilerine has yönetim ve otoriteleri, arazileri, kaleleri ve yerleşim bölgeleri bulunmaktadır. Özellikle Yahudileri ilgilendiren antlaşma bentleri çok kısa olmalarına rağmen çok önem taşımaktadırlar. Biraz önce belirttiğim şu bent, muharip oldukları müddetçe Yahudiler müminlerle beraber infakta bulunacaklardır, küçük Yahudi toplumları için nafaka durumlarını belirlemektedir. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir. Önceden de gördüğümüz gibi küçük Yahudi toplumları genel olarak içerisinde bulundukları kabilelerinin yapısına dokunan zarar miktarınca nafakaya iştirak etmektedirler. Fakat yukarıda belirttiğimiz ikinci maddede büyük Yahudi toplumlarının Yesrib ve Kureyş'ten olan bütün Müslümanların katıldığı ölçüye eşit olarak nafakaya katılmaları öngörülmektedir. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir ve bu antlaşmayı yapanlara savaş açanlara karşı birbirlerine yardımcı olacaklardır. Kureyş ile Yahudiler arasında eskiye dayalı hiçbir anlaşmazlık, kan veya intikam yoktu. Fakat Kureyş Müslümanları tehdit altına aldığı zaman bu davranışıyla bütün Yesrib'i tehdit etmiş oluyordu. Bundan dolayı Medine yöneticileri kendilerinden yardım talebinde bulundukları zaman Yahudiler bu talebe icabet etmek zorundaydılar. Resulullah Aleyhisselam'la yapılan antlaşmadan sonra resmi bir şekle giren Yahudi varlığı bu durumu peygamberin yaşadığı dönem boyunca sürdürebilirdi. Fakat esas itibariyle Yahudilerin tabiatı antlaşmaları bozmak ve azgınlık yapmak olduğundan neticede bu antlaşmayı da bozmuşlar ve bunun ışığı altında da cezalandırılmışlardır. Şimdi durumlarını tafsilatlı bir şekilde ele alacağız. Kaynuka oğulları. İbn İshak şöyle diyor. Kaynuka oğulları ile ilgili olaylardan birinde Resulullah Aleyhisselam Kaynuka oğullarının tümünü Kaynuka oğulları çarşısında topladı ve onlara: "Ey Yahudi milleti! Allah'ın Kureyş üzerine indirmiş olduğu ceza gibi bir cezanın sizin de üzerinize gelmesinden sakının ve Müslüman olun. Şüphesiz benim Allah katından gönderilmiş olan bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunu kitaplarınızda ve Allah'ın size vermiş olduğu ahitte bulmaktasınız," dedi. Yahudiler de "Ey Muhammed, sen bizi kendi milletin gibi mi bellersin? Savaştan bir şey anlamayan bir milletle karşı karşıya gelip onlardan bir fırsat elde etmen seni aldatmasın. Vallahi eğer biz seninle savaşacak olursak o zaman bizim nasıl insanlar olduğumuzu anlarsın dediler. İbn Hişam diyor ki, Kaynuka oğullarının olaylarından biri de Araplardan bir kadın kendisine ait bir takım eşyayı Kaynuka oğullarının çarşısına gelip satmıştı. Sonra da çarşıda bir kuyumcunun dükkanında oturdu. Yahudiler yüzünü açması için kadına baskı yapmaya başladılar, kadın da reddetti. Bu arada kuyumcu kadının eteğinin bir ucunu gizlice sırtına bağladı ve kadın ayağa kalktığında avret yerleri göründü. Yahudiler gülmeye başladılar. Kadın da bu çirkin hareket karşısında bağırdı. Olaya şahit olan Müslümanlardan biri hemen atılarak kuyumcuyu öldürdü. Kuyumcu da Yahudiydi. Yahudiler de Müslümanın üzerine atılıp onu öldürdüler. Bunun üzerine Müslümanlar Yahudilere karşı ayaklandı. Böylece Müslümanlarla Kaynuka oğulları arasında çatışmalar başlamış oldu. Yahudilerle olan ilk karşılaşma propaganda ve tehdit sınırlarını aşmıyordu. Resulullah Aleyhisselam'a ve onun davetine karşı aşağılık bir tavır takınmışlardı. Kur'an-ı Kerim açıkça onların ayıplarını ortaya çıkarmış, iftiralarına ve yalanlarına cevap vermiştir. Kur'an-ı Kerim bunun örnekleriyle doludur. Bakara suresinin ilk cüzünün aşağı yukarı tamamı onların asılsız iddialarını ve yalan sözlerini çürütmektedir. Allah katından onlara kendilerinde olanı tasdik eden bir kitap geldiği zaman ki onlar bundan önceleri inkar edenlere karşı ellerindeki kitabı açıp kendilerine yardım geleceğini vaat eden yerleri göstererek yardım gelmesini beklerlerken bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun. Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyerek Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini kötü bir şey karşılığında sattılar. Bu yüzden gazap üzerine gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine inanın denildiğinde bize indirilene inanırız deyip ondan sonra gelen ve ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden Kur'an'ı inkar ederler. Onlara eğer inanıyor idiyseniz niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz diye sor. Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra ardından kendinize zulmederek buzağı tanrı olarak benimsediniz. Sizden kesin söz almış ve Tur'u tepenize kaldırmıştık. Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin demiştik. İşittik ve karşı geldik dediler de inkarları yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi. Ey Muhammed, de ki, eğer inanmışsanız imanınız size ne kötü şey emrediyor. Bakara suresi 89-93. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında böyle açık bir küfürle durdular ve bunun yanında Müslümanlar arasında fitne ateşini alevlendirmek için gizlice entrikalar çevirip bir sürü yalan uydurdular. Şahs İbni Kays'ın Evs ile Hazreç arasında fitneyi uyandırması gibi. Allah'ın ayetleriyle istihza eden ve Ebu Bekir radıyallahu anh'in kendini tutamayıp vurduğu Yahudi ahbarları gibi. Allah-u Teala da ayetlerini indirerek müminleri Yahudilerin eziyetlerine karşı sabra davet etmiştir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız. Hiç şüphesiz sizden önce kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz. Sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bu büyük işlerdendir. Ali İmran suresi 186. İkinci karşılaşma ise Bedir gazvesinden sonraydı. Bedir'de Müslümanların galip gelişiyle Kaynuka oğullarının kalplerini kin bürümüştü. İlk sürtüşmenin onlarla olmasında hiçbir gariplik yoktu. Çünkü onlar Medine'de kendi isimleriyle anılan bir mahallede oturuyorlardı. Çoğu kuyumcu, demirci ve kapkacak yapımcısıydı. Bu sanatlarla uğraştıklarından dolayı her birinin kendine ait savaş aletleri vardı. İçlerindeki savaşçıların sayısı 700'ü buluyordu. Medine Yahudilerinin en cesaretlileriydiler. Yahudilerle yapılan sözleşmeyi ilk bozanlar da onlardı. Müslümanlar Bedir'den döndükten sonra Yahudiler taşkınlık yapıp Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan ahdi bozdular. Bunun üzerine Resulullah onları Kaynuka oğullarının çarşısında topladı ve "Ey Yahudi milleti! Allah Kureyş'in düştüğü musibet gibi bir musibete sizi de düşürmeden önce Müslüman olun. Vallahi siz şüphesiz benim Allah'ın elçisi olduğumu biliyorsunuz," dedi. Onlar da "Ey Muhammed! Karşılaştığın durum, galip gelmen seni aldatmasın. Sen tecrübesiz ve savaştan anlamayan bir milleti mağlup ettin. Bize gelince vallahi biz savaş ehliyiz. Bizimle savaştığın takdirde şimdiye kadar bizim gibileriyle savaşmadığını anlayacaksın," dediler. Resulullah Aleyhisselam Kaynuka oğulları Yahudilerine karşı cephe açılmaması için bir barış girişiminde bulunmuştu. Bu girişimde gizli bir savaş uyarısı da vardı. Bu da Yahudilerin Müslümanlara karşı cüret edememeleri ve onlara ani baskın yapmamaları içindi. Fakat Yahudilerin kendilerine olan güven ve gururları son haddine varmış, Müslümanlara karşı düşmanlık belirtileri göstermeye başlamışlardı. Kışkırtma ve sürtüşmelerinde oldukça ileri gittiler. Kargaşalık çıkarıyorlar ve Müslümanları alaya alıyorlardı. Çarşılarından geçen her Müslümana eziyet ediyorlardı. Bu durum Müslümanların kadınlarına sataşmaya başlamalarına kadar devam etti. Söz konusu karşılaşmadan sonra savaşmaya hazır olduklarını ilan ettiler. Hatta kendileri Müslümanları savaşla tehdit ettiler. Durum böyle olmasına rağmen antlaşmayı ilk bozan taraf olmamak için Resulullah Aleyhisselam sabretti. Söz konusu karşılaşmada da yumuşak ve sert sözler kullanarak bu bozguncu ve kindar tutumlarından vazgeçmelerini kendilerine anlattı. Fakat bütün bu uğraşlar faydasız kaldı. Böyle bir durumda İslami hareketin ve İslam devletinin üzerine düşen görev, müttefiklerine karşı çok uyanık olmaktır. Arada fikir anlaşmazlığı söz konusu olduğu müddetçe yapılan ittifak geçici anlamına gelir. Yapılan ittifak müttefikin menfaatine dayalı demektir. Böyle bir ittifakın devamlılığı sağlayacak sağlam temelleri yoktur. Allah yolunun davetçileri, müttefiklerin İslami harekete sundukları antlaşmaları hatırlamak suretiyle bütün fırsatlardan istifade etmelidirler. İslami hareketin kuvvetli olan müttefiklerine karşı sadece antlaşmaya güvenmeleri caiz değildir. Çünkü karşı taraf her an için uygun bir fırsatı yakalayıp hücuma geçebilir. İslami hareket yaptığı ittifaklarda her an için düşmanlarından böyle bir tehlikeye maruz kalabilir. Düşman kuvvetlidir ve yeryüzündeki yerini pekiştirmiştir. Müslümanların gafletle avlanmamaları için her an bilinçli ve uyanık olmaları, devamlı bir hazırlık içinde olmaları vaciptir. Olayların patlak vermesine neden olan hadise, Yahudilerin yüzünü açmasını teklif edip bunu reddeden Müslüman kadının hadisesidir. Yahudiler gizlice bu kadının eteğinin ucunu sırt tarafından elbisesine bağlamışlar, kadın ayağa kalktığında avret yerleri görünmüş ve yardım istemiştir. Netice olarak bir Yahudi, bir de Müslüman öldürülmüştür. Müslümanın öldürülmesi şahsi bir olay değildi. Genel olarak Yahudilerin eğilimlerini gösteren bir olay ve antlaşmayı bozmanın bir çeşit ilanıydı. Eğer şahsi bir olay olsaydı tedavisi mümkün olurdu. Katil öldürülerek meseleye son verilirdi. Fakat cüret edip Müslümanı öldürenler bir grup Yahudiydi. Allah-u Teala şu kavlini indirdi: "Eğer bir topluluğun antlaşmaya hıyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara karşı aynı şekilde davran. Doğrusu Allah hainleri sevmez." Enfal Suresi 58. Resulullah Aleyhisselam ayet-i kerimenin savaşı gerektirdiğini anladı ve Kaynuka oğullarının antlaşmaya hıyanet etmelerinden korkuyorum diyerek Bedir gazvesinden 20 küsur gün sonra Şevval ayının ortalarında cumartesi günü Kaynuka oğullarının üzerine yürüdü. Kaynuka oğullarının her an bir kalleşlik yapmaları mümkündü. Eğer Müslümanlar onların işlemiş oldukları cerimeye sussalardı, bu kendilerinin zayıf olduğu anlamına gelir ve netice olarak da her an savaşa maruz kalabilirlerdi. Savaştan başka hiçbir seçenek yoktu. madem ki savaşılması gerekiyor, savaşa ilk başlayanlar da Müslümanlar olmalıydı. Resulullah Aleyhisselam onları İslam'a davet ettiğinden beri onların hıyanetlerine karşı onlar gibi davranıyordu. Neticede ani ve hızlı bir ordu manevrasından sonra Yahudiler ev ve kalelerinde mahsur kalmışlardı. En hüzün verici olay da günümüzde Müslümanlar derin uykularında yatarken Yahudilerin bu planı uygulamasıdır. Yahudilerle Filistinliler arasında yapılan ateşkes anlaşmaları sadece bozulmak için yapılmış antlaşmalardır. Avrupa'da bir Yahudi öldürülüyor, bir bakıyoruz Yahudi ordusu ilerleyerek Beyrut'u kuşatma altına alıyor ve bütün durumu değiştiriyor. Kureyza ve Nadir oğullarının Kaynuka oğulları kuşatmasına karşı sessiz kaldıkları gibi görüyoruz ki bütün Araplar, Arap devletleri ve orduları Filistinlilerin kuşatılması karşısında haince susuyorlar ve Filistinlileri yalnız başlarına ölüme terk ediyorlar. Günümüzdeki Yahudilerin tarihteki hezimetlerinin intikamını aldıklarından kesinlikle eminiz. Günümüz Yahudileri Resulullah Aleyhisselam'ın Yahudileri öldürürken kullandığı taktikleri kullanmaktadırlar. Müslümanlığı terk eden Araplara gelince onlar da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanındaki Yahudiler gibi zillet içinde ve aşağılıktırlar. Müslüman bir kadının ırzı düşmana karşı şiddetli bir savaşın alevlenmesi için yeterliydi. Yahudilere karşı yapılan ve sonuçta boğazlanmak üzere teslim olmalarıyla biten 15 gün devam eden kuşatma, Müslüman bir kadının avret yerlerinin Yahudiler tarafından açılmaya maruz bırakıldığı için yapılmıştır. Hatta diyebiliriz ki kadının Yahudilere yüzünü açmamakta ısrar etmesi üzerine yapılmıştır. Günümüzde de bu tür davranışlar İslam düşmanları tarafından kendi ülkemizde sürekli tekrarlanmaktadır. Bütün bunları tarihsel bir bağlam içinde her Müslümanın önce kendi zihninde iyice bir irdelemesi gerekmektedir. Kuşatmanın neticesinde Yahudiler öldürülmeye hazır bir vaziyette Resulullah Aleyhisselam'ın hükmü altına girmişlerdi. Eğer Abdullah İbni Ubey duruma müdahale edip hayatlarını korumamış olsaydı, kadınları ve çocuklarından başka kimse kalmayacaktı. Sonunda Resulullah kendilerine Medine'yi terk etmelerini emretti. Siyer kitapları Abdullah İbni Ubey'in bu tavrını ve Yahudilerle yaptığı işbirliğini açıkça yazmaktadır. Aynı zamanda Yahudilere dostluktan arınan ve Allah'ı, Resulünü ve Müslüman cemaati kendisine dost edinen Ubade İbni Samit'in yüceliğini de yazmaktadır. Kaynuka oğullarının Medine'den çıkışından sonra Müslümanlar yeni cephanelik, silah, mal ve harp aletleri elde etmişler, aralarında oturan, antlaşma ve sözleşme tanımayan azgın bir düşmanı yok etmişlerdir. Hiç şüphe yok ki bu askeri hareket kötülük yapmaya niyetli olan diğer Yahudi toplumlarını etkisiz bırakmış, Kureyza ve Nadir oğullarını Müslümanlara karşı gelmekten korkar ve çok uyanık bir duruma getirmiştir. Kur'an-ı Kerim bu olguyu çok ince bir şekilde belirtmiş, İslami hareketin kuvvetli ve keskin bir darbesinin diğer düşmanları ve özellikle de antlaşmayı bozanları nasıl bir korku içine sokacağını açıklamıştır. Allah katında yeryüzünde yaşayanların en kötüsü inkar edenlerdir. Onlar artık inanmazlar. Ey Muhammed! Antlaşma yaptığın kimseler sonucundan sakınmayarak antlaşmalarını her defasında bozarlar. Savaşta onları yakalarsan arkalarındakilere ibret olacak şekilde darmadağın et. Eğer bir topluluğun antlaşmaya hıyanet etmesinden korkarsan sen de onlara karşı aynı şekilde davran. Doğrusu Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla üstün geldiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamayacaklardır. Ey inananlar! Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar Allah'ın düşmanları ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey size haksızlık yapılmadan tamamen ödenecektir. Enfal Suresi 58. Bu ayetler Kaynuka oğulları hakkında nazil olmuştur. Bedir gazvesi ile Kaynuka oğulları vakası arasında yaklaşık 20 gün vardır. Sanki Yahudilerle Müslümanlar arasındaki bir savaşa askeri direktifler verilmiş gibidir. Allah katında yeryüzünde yaşayanların en kötüsü Yahudilerdir. Antlaşmayı bozanlar onlardır. Krizin devam etmesine sebep yine onlardır. Öyleyse onlara karşı meseleyi kökünden halledecek ve onlardan sonra gelen düşmanları ve onların dostlarını sindirecek bir savaş yapılması gereklidir. İşte günümüzde de İslami hareketin bazı grupları tağutlara karşı savaş ilan ettiği zaman kuvvetli, aziz ve düşmanları ürkütücü bir heybet kazandığını, kendilerine karşı olan grupların onlarla antlaşma içerisine girmeye çalıştıklarını görüyoruz. İslami hareketin bütün ümidi tağutun pisliklerinden kurtulmaktır. Tağut ne kadar azgın ve zalim olursa olsun Müslümanların öç ve intikamından korkmakta, bundan dolayı hapishaneleri Müslümanlarla doldurmakta, evleri yıkmakta ve güven içerisinde yaşamakta olan suçsuz insanları boğazlamaktadır. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, Müslümanların öcünü temsil edecek büyük bir operasyona maruz kaldıkları zaman bu darbenin heybetinden bütün güçleri dağılacaktır. Nadir oğulları. Peygamber aleyhisselamın hicretinden 37 ay sonra Rabiülevvel ayında Nadir oğulları gazvesi oldu. Sebebi ise şuydu: Amr İbni Ümeyye Eddamri Amir oğullarından iki adamı öldürdüğünde Resulullah aleyhisselam bunların diyetini, yani can bedelini vermek için yardım istemek üzere Nadir oğullarına gitmişti. Çünkü Nadir oğulları Amir oğullarının müttefikleriydiler. Günlerden de cumartesiydi. Resulullah'ın maiyetinde bir grup Müslüman vardı. Resulullah Kuba mescidinde namazını eda ettikten sonra maiyetindeki sahabesiyle beraber, rivayete göre bunlar Ebu Bekir, Ömer, Ali, Zübeyr, Talha, Sa'd İbni Muaz, Sa'd İbni Ubade, Useyd İbni Hudayr radıyallahu anhümdür, Nadir oğullarının yanına geldi. Oturup kendileriyle Amr İbni Ümeyye'nin öldürmüş olduğu Kilabilerden olan iki kişinin diyetleri hususunda yardım etmeleri için konuştu. "Pekala, yardım ederiz, oturun size yemek yedirelim," deyip birer birer peygamberin yanından savuştular. Bu sırada Resulullah aleyhisselam onlara ait bir evin duvarına yaslanmış vaziyette oturmaktaydı. Sonra peygambere bir suikast düzenlediler. Liderleri Huyey İbni Ahtab evin damından Resulullah'ın üzerine bir taş bırakmak suretiyle onu öldürmeyi teklif etti. Bu teklifi kabul edip içlerinden Amr İbni Cihaş adlı birini kayaya atması için görevlendirdiler. Bütün hazırlıklar yapıldı ve tam kaya atılacağı sırada bu suikast Resulullah'a vahiy ile bildirildi. O da sanki çok önemli bir şeyi istermiş gibi hemen yerinden kalkarak Medine'ye doğru hızla yürüdü. Ashab-ı kiram da kendisini takip ettiler. Resulullah Yahudilerin düzenlemiş oldukları suikasti onlara bildirdi ve içlerinden birini göndererek Muhammed İbni Mesleme'yi çağırttı. Muhammed İbni Mesleme yanına geldiğinde ona, "Hemen Nadir oğulları Yahudilerine git ve onlara, beni size Resulullah gönderdi. Siz kalkıştığınız kalleşlikle ahdi bozdunuz. Onun için yurdundan çıkmanızı istiyor," de. "Onlara 10 gün mühlet veriyorum. 10 gün sonra onlardan hangisi buralarda görülürse boynu vurulacaktır," dedi. Kaynuka oğulları gazvesi Bedir'den sonra, Nadir oğulları gazvesi ise Müslümanların büyük bir çıkmaza düştükleri Uhud Harbi'nden sonradır. Uhud Harbi'ndeki zorluklara rağmen Kaynuka oğullarının acı tecrübesi Nadir oğullarının ahdi bozmalarında duraklamalarına sebep olmuştu.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 1 kilogram Çaykur Rize Turist Çay 299.95, 830 gram Tukaş Domates Salça 47.95, 2,5 kilogram Çağrı'm Baldo Pirinç 139.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
10: Ahit korunduğu ve ilişkilere devam edildiği sürece iki grup arasında güvence devam ediyor demekti. Onun için Resulullah Aleyhisselam, Amr İbni Ümeyye Eddamri'nin radıyallahu anh öldürmüş olduğu Amir oğullarından olan iki kişinin diyetine yardımcı olmaları için Nadir oğullarına gitmişti. Çünkü Nadir oğulları Amir oğullarının müttefikleriydiler. Resulullah'ın onlara gitmesi ahde gösterdiği yüksek vefanın derecesini gösterir. Çünkü Resulullah'la Amir oğulları arasında bir ittifak yoktu. Resulullah durumu görmemezlikten gelebilirdi. Amr İbni Ümeyye radıyallahu anh'in bu iki kişiyi öldürmesinin sebebi şuydu. Amir oğullarının lideri Bi'r-i Maune denilen yerde 70 Müslümanın öldürülmesi olayına iştirak etmişti. Amr İbni Ümeyye de Amir oğullarından olan bu iki kişiyi Bi'r-i Maune şehitlerinin intikamını alacağını hesap ederek öldürmüştü. Rivayete göre de bu iki kişinin Resulullah Aleyhisselam'la aralarında bir ahit olduğu ve Amr'ın bunu bilmediği söylenir. Bunun için Resulullah yanına ashabından sadece birkaçını alarak Nadir oğullarına gitmişti. Nadir oğulları Müslümanlarla ittifak halinde oldukları için yanına çok adam almayı uygun görmemişti. Fakat tarihleri boyunca ahitleri bozmak, peygamberleri öldürmek, sözleşmeleri tanımamak ve entrikalar çevirmek gibi ahlaklarıyla tanınmış olan Yahudilerin yine bu yönleri baskın geldi. Resulullah'ın aralarında olmasını onu öldürmek için çok uygun bir fırsat olarak gördüler. Eğer içlerinden herhangi biri kendiliğinden böyle bir işe kalkışsaydı, durum hoş görülebilir ve akıbetleri bu denli kötü olmazdı. Fakat suikast fikrini ortaya atan kişi, liderleri Huyey İbni Ahtab'tı. Yöneticilerin böyle bir cürmü işlemeye eğilimleri vardı. Etrafındaki zebanileri de onu desteklediler. Önceleri görmüş olduğumuz gibi Kaynuka oğulları da aynı eğilim içerisindeydiler. Kayayı bırakması için de içlerinden Amr İbni Cihaş'ı seçtiler. İsrail oğullarından olan peygamberleri Zekeriya ve Yahya'yı öldüren Yahudiler, İsmail oğullarından olan ve peygamberliği ellerinden alan Muhammed'i nasıl öldürmesinler? Bu sırada Allah-u Teala'nın rahmeti durumu kurtarmaya yetişti ve Yahudilerin niyetlerini Resulullah'a vahiy yoluyla bildirdi. Resulullah da Yahudilere sanki bir ihtiyacı için gidiyormuş gibi yaparak Medine'ye dönmek üzere yürüdü. Böyle yapmasının nedeni Yahudilerin niyetlerini ve planlarını keşfettiğine onların dikkatini çekmemek içindi. Müslüman bir lider düşmanlar için çok önemli bir hedeftir. Onun için çoğu zaman ve özellikle de zor anlarda dikkatli ve uyanık olmalı, isabetli davranmalıdır. Aynı zamanda müttefik düşmanların arasında İslami hareketin adamları olmalı, ahdi bozma veya ahde vefa konularında onların niyetlerini ve planlarını öğrenmelidirler. Resulullah'tan sonra vahiy kesilmiştir. Onun için düşmanların haberlerini araştırmak, İslami hareketin bir görevi haline gelmiştir. Allah yolunun davetçilerinin gaflet veya iyi niyetleri sonucu düşmanlarından olan müttefikleri tarafından yok edilmeleri kendilerini Allah katında sorumluluktan kurtarmayacaktır. İslami hareket için müttefikleri ve düşmanlarına karşı zahirde cahilmiş gibi görünmek suretiyle onların planlarını öğrenmek ve bu planları anlamıyormuş gibi görünmek kadar kuvvetli bir vesile yoktur. Çünkü gizli kötülükler ve saklı niyetler böyle bir davranışla keşfedilebilir. Yine İslami hareket için düşman haberlerini araştıran kişilerin duygusal atılımlarda bulunmaları kadar zararlı bir şey yoktur. Böyle bir vazifeyle görevlendirilecek kişilerin görevin tabiatının gerektirdiği ve uygulamakta olduğu görevden şüpheleri uzaklaştırabilecek ölçüde uyanık, sakin ve ani kararlar verebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Önderimiz aleyhisselam ihtiyacını giderir gibi görünmek suretiyle ani karar alabilme ve planın gizli tutulmasını bizlere öğretmiştir. Onu öldürmek için Yahudilerin nasıl beklediklerini görmüşüzdür. Tıpkı hicret gecesinde olduğu gibi. Resulullah her zaman uyuduğu yere Ali'yi bırakmış ve böylece müşriklerin kendisini öldürmeleri için onun uyanmasını beklemelerini sağlamıştır. Fakat kesin bir delil olmadan ahdi bozmaya İslami hareketin hakkı yoktur. Resulullah'ın Muhammed İbni Mesleme'nin lisanıyla Huyey'e göndermiş olduğu hitaba gelince, "Yurdumdan çıkın. Çünkü siz kalkıştığınız kalleşlikle ahdi bozdunuz." Burada söz konusu olan kalleşlik sabittir. Yahudiler de bu konuda tartışmamışlardı. Çünkü Muhammed'in nübüvvetinin doğru olduğunu biliyorlardı. Asıl mevzuya değinmemişler ve "Biz kesinlikle çıkmayız. İstediğini yapsın" diyerek alçakça bir cevap verip çıkmayı reddettiklerini ve savaşa hazır olduklarını belirtmişlerdir. Söz verip sözünde durmamak, tehdit edip tenfiz etmemek Müslüman savaşçıya yakışmaz. Aksi takdirde söylenen sözün bir kıymeti kalmaz. Onun içindir ki sabah Yahudilerin cevabı ulaştığında ikindi vakti Resulullah aleyhisselam onları kuşatma altına almıştı. İkindi namazını Nadir oğullarının açıklığında kılmıştı. Bunun üzerine Yahudilere olan dostluğunu ikinci bir kez ilan etmek üzere 5. tabur derhal harekete geçmiş, Abdullah İbni Ubey'in lisanıyla gizlice "Yerlerinizde kalın ve sakın çıkmayın. Benimle beraber olan kavmimden ve diğer Araplardan müteşekkil 2000 kişilik bir kuvvet sizinle beraber savaşıp ölmeye hazırdırlar" diye haber yollayarak Yahudilere yardım vaat etmiştir. Dipnot. 5. tabur tabiri Ürdün'de halk arasında Ürdün İstihbarat Teşkilatı'nı belirtmek için kullanılan bir terimdir. Burada yazar bu terimi kullanmak suretiyle Müslümanların içinde bulunan münafıklara işaret etmiş ve aynı zamanda ima ile Ürdün İstihbarat Teşkilatı'nın durumunu ortaya koymuştur. Neticede İbni Ubey onlara yardım etmediği gibi Kureyza Yahudileri de kendilerini bırakmış, ne silah ne de adam yardımında bulunmuşlardır. Bu olay asırlar boyunca Müslümanlara ders olacak niteliktedir. Kuvvetli bir Müslüman cemaat münafıkların planlarını suya düşürebilir. Şer ve fitne davetçileri Müslüman cemaatin birliği ve kuvveti önünde harekete geçmeye cüret edemezler. Ancak saflar arasında bir sarsıntı, çözülme ve yöneticilere karşı güvensizlik buldukları zaman harekete geçebilirler. Saflarımızda şüphelerin, ucuz söylentilerin ve çeşitli şayiaların girmesine uygun bir ortam gördüğümüzde safların yapısını yeniden ele almamız ve yeniden pekiştirmemiz gerekir. Müslümanların kuvvetinden korkup deliklerine saklananlar yalnızca münafıklar değildi. Yahudilerin üçüncü grubu, Kureyza oğulları da aynı durumdaydı. Kuşatma boyunca üç önemli hadise cereyan etmiştir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kırmızı biber 59.99, patlıcan 39.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.

0: kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. iDent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 15.
11: 15.
10: Özel FM hayırlı günler diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: إن غفور رحيم إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nur suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz bütün erkeklere, bütün kadınlara, bütün babalara, bütün analara bir emirde bulunmuştu. Ey Müslümanlar, içinizde evlenmeye ihtiyacı olanları evlendirin. Toplumunuzda evlenmeye ihtiyacı olup da evlenememiş bir tek erkek ve kadın kalmasın. Böylece toplumda zinanın yaygınlaşmasına izin vermeyin buyurmuştu. Bugün okuduğum 33. ayeti kerimesinde de yine aynı konunun devamı olarak bakın şöyle buyuruyor. Vel yestafifillezine la yecidune nikahan hatta yugniyehumullahu min fadlihi. Evlenmeye ihtiyacı olup da evlenemeyenler, imkan bulamayanlar, meşru dairede cinsel ihtiyaçlarını nikahla doyuma ulaştıramayanlar, Allah'ın kendilerine imkan verecekleri ana kadar, Allah'ın kendilerini zenginleştireceği ana kadar sabretsinler. İffetli davransınlar. Ne yapalım? Meşru dairede nikah nimetine ulaşamadık. Meşru dairede cinsel arzularımızı doyuma ulaştıramadık diye namuslarını, iffetlerini bozmasınlar. Allah'ın kendilerine imkan vereceği zamana kadar sabretsinler. Peygamber aleyhisselam da bu hususu anlatırken bir hadislerinde şöyle buyururlar. Ey gençler, içinizden evlenebilme imkanına sahip olanlar hemen evlensinler. Bu gözleri haramdan koruma noktasında ve de cinsel arzuları doyuma ulaştırma noktasında sizin için çok hayırlıdır. İmkan bulamadığı için evlenemeyenler de oruç tutsunlar. O da şehveti yenme noktasında çok hayırlıdır buyurur. Yine sevgili peygamberimiz bir başka hadisi şeriflerinde Allah üç kişiye yardım etmeyi üzerine almıştır. Bunlardan birincisi iffetini korumak için evlenmek isteyen kişiye Allah yardım etmeyi üzerine almıştır. İkincisi mükatip köleye özgürlüğüne kavuşabilme niyetinde olan köleye Allah yardım etmeyi bizzat üzerine almıştır. Üçüncüsü cihada çıkmış bir Müslümana Allah'ın dinine aboneler kazandırmak üzere, cennete üyeler yapmak üzere, insanları diriltmek üzere cihada çıkmış bir Müslümana Allah yardım etmeyi bizzat üzerine almıştır buyurur. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا. Ey Müslümanlar! Kölelerinizden size belli bir bedel vermek ve kendilerini azade kılmanız konusunda sizinle anlaşmak isteyenler olursa onlarda bir hayır gördüğünüz sürece hemen anlaşmalarını kabul edin. Eğer bir köle efendisine ben sana şu miktar parayı ödeyeyim, sen de beni azade eyle, sen de beni özgürlüğüme kavuştur diye bir anlaşma yapmak isterse diyor Rabbimiz, hemen kölelerinizin o anlaşmasını kabul edin. Zaten İslam köleliği bitirmek üzere gelmiş bir dindir. Sadece Medine'de yeni kurulmuş o site devleti ben köleliği kaldırdım deyiverseydi yeryüzünde kölelik kalkmayacaktı. Çünkü bütün dünyada kölelik müessesesi egemendi. Ama İslam köleliği kaldırmak için her fırsatta bunu teşvik etti. Mesela oruç mu yediniz, bir kefaret mi işlediniz, bir köle azat edin dedi İslam. Ya da şöyle bir suçu mu işlediniz, hemen bir köle azat edin dedi. Böylece köle azadını teşvik etti İslam. İşte köleliğin kökünü kazımak üzere gelmiş bir dindir İslam. Bakın Allah diyor ki, onlar sizinle böyle bir anlaşma yapmak isterlerse hemen anlaşmalarını kabul edin. Eğer onlarda bir hayır görürseniz, onlarda bir dindarlık görürseniz ya da borçlarını size ödeyecekleri konusunda bir hüsnü niyet görürseniz, bir sadakat görürseniz hemen anlaşmalarını kabul edin. Abdullah İbni Ömer Efendimizin köleleri varmış. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu. Köleler Abdullah İbni Ömer bizi azat etsin diye onun göreceği yerde çokça namaz kılarlarmış. Ömer Efendimiz, Abdullah İbni Ömer Efendimiz de o kölelerini bir bir azat edermiş. Sahabeden demişler ki, ey Abdullah, o köleler sırf azat olmak için gösteriş maksadıyla namaz kılıyorlar, seni kandırıyorlar demişler. Abdullah İbni Ömer Efendimiz diyor ki, keşke beni namazla kandırsınlar. Ben namazla kanmaya razıyım. Keşke onlar beni namazla kandırsınlar. Bakın ayeti kerimenin devamında diyor ki Rabbimiz, ve atuhum min malillahi'llezî âtâkum. Üstelik Allah'ın size verdiği Allah'ın mallarını da onları özgürleştirmek üzere harcayın ey Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de ben ilk defa bu ifadeyi burada gördüm. Malillah. Kendi mallarınızdan demiyor. Kendi mallarınızdan köleleri özgürleştirmek için harcayın demiyor da Rabbimiz. Min malillahi, Allah'ın malından harcayın. Öyleyse kesinlikle bilelim ki cebimizdekiler bizim değil, kasamızdakiler, kesemizdekiler bizim değil, onların hepsi Allah'ındır. Öyleyse insanları özgürleştirmek üzere Allah'ın malından harcama yapmak zorundayız. Söyleyin Allah aşkına, annenizden doğduğunuz gün bu mallarınız sizin miydi? Ananızdan dünyaya geldiğiniz gün bu köleler sizin miydi? O dönem için söyleyelim. Hayır, hiçbirisi bizim değildi. Onların hepsini bize Allah vermedi mi? Bir gün bir ölümle biz onları terk edip gitmiyor muyuz? Ya da bir iflasla, bir sel felaketiyle, bir depremle o mallar bizi terk edip gitmiyor mu? Öyleyse Allah'ın malı olan, şu anda bizde olan mallarımızı Allah kullarına harcamak zorundayız. Müslümanlarla paylaşmadan yana bir tavır almak zorundayız. Bakın bu ayeti kerimenin nüzulundan sonra sevgili peygamberimiz 63 tane köleyi özgürleştirdi, satın aldı. 63 tane köleyi azat etti. Yaşı adedince 63 yaşındaydı Allah'ın Resulü. Ayşe annemiz 100 tane köleyi azat etti. Abdullah İbni Ömer Efendimiz 1000 tane köleyi azat etti. Ebu Bekir Efendimiz de yüzlerce köleyi, Müslüman köleyi satın aldı. Onları özgürlüğüne kavuşturdu. Hatta Ebu Bekir Efendimizin babası Ebu Kuafe henüz iman etmemişti. Oğlu Ebu Bekir'e dedi ki, oğlum madem ki para harcıyorsun, bu köleleri satın alıp özgürleştiriyorsun, hiç olmazsa güçlü kuvvetli köleleri satın alsan da bir çete filan kursan, işlerini gördürsen filan deyince, bakın Ebu Bekir Efendimiz buyurdu ki, babacığım, vallahi ben öyle karlı bir işe yatırım yapıyorum ki sen onu anlayamazsın dedi. Yüzlerce köleyi Ebu Bekir Efendimiz de satın alıp özgürleştiriverdi. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Ey Müslümanlar! Namuslu, iffetli olan cariyelerinizi bir dünya menfaatine ulaşmak maksadıyla sakın fuhşa zorlamayın. Bakın Medine'de geçen dersimizde demeye çalıştık. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul ismini o münafığın yüzlerce kölesi varmış, cariyesi varmış ve diyormuş ki bugün bana şu kadar parayı bulup getirin. Cariyeleri diyormuş ki biz bunu nereden bulalım bu kadar parayı bilmem. Satın kendinizi, bu parayı bana getirin diyormuş. Böyle izzetsiz ve şerefsiz insanlar varmış Medine'de, işte münafıklar. Bakın Allah diyor ki cariyeleriniz iffetli ve namuslu davranmayı istedikleri sürece sakın onları fuhşa zorlamayın. Onların sırtından gelir elde etmeye kalkışmayın. İşte şu anda da asiri kölelik, asiri cariyelik var. Genel evlerine doldurdukları kadınların sırtından para kazanan yığınlarla zalim var. Bakın Allah diyor ki öyle yapmayın. Cariyelerinizi, kölelerinizi fuhşa zorlamayın. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ Kim cariyelerini, kim elinin altındaki kadınları böyle fuhşa zorlarsa, zorlananlar suçsuzdur, zorlayanlar suçludur. Ben onlardan yarın intikamımı alacağım diyor Rabbimiz. Sonra şöyle buyuruyor.
1: وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ ayatin mübeyyinatin,
0: muhakkak ki biz size her şeyi apaçık açıklayan ayetler indirdik. İşte Nur suresi için düşünecek olursak zina ve zinakarlara verilecek cezalar konusu, tertemiz kadınlara zina isnadında bulunan kimselere verilecek cezalar konusu, tertemiz kadınlara tertemiz erkeklere iftira edenler konusu, sonra gözlerimizi mümin erkekler ve kadınlar olarak gözlerimizi nasıl koruyacağımız konusu, namuslarımıza, iffetlerimize nasıl sahip çıkacağımız konusu, evlere nasıl gireceğimiz konusu, bakın bütün bu konular işte bu surede anlatıldı. Bundan önceki surelerde anlatıldı. Allah diyor ki size her şeyi apaçık ortaya koyan, beyan eden ayetler indirdik. وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Bir de sizden öncekilerin misallerini, örneklerini de anlattık. Yani bu yasalarımız sizden öncekilere de gelmişti. Bu ayetlerimiz sizden öncekilere de indirilmişti. Sizden önceki toplumlar da bu yasalarımızla mükellefti. O toplumlardan bu yasalarımıza uygun hareket edenlerin nasıl başarıya ulaştıklarını, dünyada ve ukbada nasıl aziz ve şerefli bir hayata ulaştıklarını, o ayetlerimize, o yasalarımıza ters düşenlerin de nasıl helakımızın mahkumu olduklarını ben size anlattım diyor Allah. Öncekilerin örneklerini de anlattım. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Ve müttakiler için hayatlarını Allah adına yaşamak isteyenler, Allah'ın koruması altına girenler, Allah'la yol bulmak isteyenler, hayat programlarını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sorarak yaşamak isteyenler için mev'izalar indirdik dedikten sonra, bakın Rabbimiz bizi bir benzetme ayetiyle, bir teşbih ayetiyle karşı karşıya getirecek. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu tür bir benzetme ayetiyle, bir teşbih ayetiyle karşı karşıya geldikleri zaman çok ürkerler, çok korkarlarmış. Neden? Acaba Rabbimizin bu ayetini anlayamayacak mıyız? Acaba Rabbimizin bu teşbihinde neyi kastettiğini kavrayamayacak mıyız diye sahabe-i kiram efendilerimiz çok korkarlar, tir tir titrerlermiş. Bakın işte şu anda biraz sonra okuyacağım. Bu sureye adını kazandıran bir ayet, Nur ayeti, bir teşbih ayeti biraz sonra okuyacağım. Bizler de belki zor anlayabileceğimiz, anlamakta zorlanabileceğimiz bir ayetle karşı karşıyayız. Bizler anlamak zorunda olduğumuz bir ayetle karşı karşıyayız. Çünkü Allah bu ayeti anlayalım diye indirmiş. Bakın Ankebut suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Biz insanlara bu tür darbı meseleleri, bu tür mecazları indiririz. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Bunu da ancak alimler anlar. İşte bunu ancak alimler anlar ifadesinden dolayı sahabe-i kiram efendilerimiz acaba anlayamayacak mıyız diye tir tir titrerlermiş. Ben şimdi o ayeti okuyorum. İnşallah ağır ağır okuyayım. Her birerimiz üzerinde düşünelim. Kafa yoracağız, düşüneceğiz. Aklımızı, zihnimizi, duyularımızı bu ayeti anlamaya teksif edeceğiz. Bilenlerden soracağız ama sonra da şöyle dua edeceğiz. Ya Rabbi ne olur bizim fehmimizi artır, bizim anlayışımızı artır da Bu ayetini anlayabilelim, biz de alimlerden olalım. Biz de senin övdüğün kişilerden olalım diye sürekli Rabbimize dua dua yalvaracağız. Bakın ayeti kerime şöyle. Allahu nurus semavati vel ardı. Allah göklerin ve yerin nurudur. Meselu nurihi, onun nurunun misali, kemişkatin fiha misbah, içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir. El misbahu fi zucace, ışık bir cam fanusun içindedir. Ez zucacetu keenneha kevkebun durriyun, cam fanus sanki parıl parıl parlayan bir yıldız gibi parlamaktadır. Yuqadu min şeceratin mübareketin zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiyetin. Onun ateşi doğuya da batıya da mahsus olmayan, doğuya da batıya da ait olmayan çok mübarek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur. Yekadu zeytuha yudhi'u velev lem temseshu narun. Neredeyse o zeytin ağacının yağı ateş değmese de etrafını aydınlatacak. Nurun ala nur, nur üzerine nurdur. Yehdillahu li nurihi men yasha. Allah dileyenleri o nuruna iletir. İsteyenleri Allah o nuruna ulaştırır. Ve yadribullahul emsale linnasi. İşte Allah insanlara böyle darbı meseller verir, örnekler verir, teşbihlerde bulunur. Vallahu bikulli şeyin alim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Ne anladınız? Bakın önceki alimlerimiz, selef alimlerimiz bu ayet üzerinde uzunca söz söylemişler. Hatta ciltlerle kitaplar yazmışlar. Ben işte güneşten söz etmişler. Güneşten gelen şualardan söz etmişler. Yıldızlardan söz etmişler. Aydan gelen ışıktan söz etmişler. Nurdan söz etmişler. Gündüzden, geceden söz etmişler. Ben onları şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bakın bu ayeti kerimeden anladığımı sizinle paylaşayım. Bu ayetle alakalı önce En'am suresinin başındaki bir ayeti okuyayım. En'am suresinin başındaki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alez zulümâti ven nur sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Bakın Allah diyor ki gökleri ve yeri yaratan, zulümatı, karanlığı ve nuru, karanlığı ve aydınlığı var eden Allah'a hamdolsun. Hal böyleyken insanlardan kimileri tutmuşlar, Allah'ın yarattığı varlıkları yaratıcıya denk tutuyorlar. Kimileri maddeyi putlaştırmış, yaratıcı olan Allah'a denk tutuyor. Kimileri ayı, güneşi, yıldızları putlaştırmış, onları Allah yerine koyuyor, onlara tapınmaya çalışıyor. Kimileri karanlığı ve aydınlığı, zulümatı ve nuru putlaştırmış, yaratık olan zulümatı ve nuru yaratıcıya denk tutuyor. Halbuki bunların hepsi birer yaratıktır. Yaratıklar yaratıcıya asla denk tutulmamalıdır. Bakın bu ayeti kerimeye göre zulümat da, yani karanlık da, nur da birer yaratıktır. Allah'ın yarattığı birer varlıktır. Allah'ın yarattığı varlıklar asla Allah'la bir değildir. Allah'la denk tutulamaz. Öyleyse Allah nur değildir. Allah için nur ifadesini kullanmak bu ayeti kerimeye göre caiz değildir. Çünkü nur bir yaratılmış varlıktır. Allah ise yaratıcıdır. Bu ayeti okuduktan sonra o zaman bu nuru nasıl anlayacağız? Bakın inşallah şöyle maddeler halinde ben onları demeye çalışayım. Birincisi, Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur ayetinin birinci manası. Allah varlığın sebebi ve kaynağıdır. yeryüzündeki tezahürün, görünümün, ortaya çıkışın sebebi ve kaynağı Allah'tır. Eğer Allah şu gördüğünüz varlıkları yaratmamış olsaydı, yeryüzünde hiçbir varlık olmayacaktı. Öyleyse bu ayetin birinci manası, Allah varlığın sebebi ve kaynağıdır şeklinde anladık. İkincisi, nur kelimesi kitap ve sünnette ilim anlamına kullanılır. İlim aydınlıktır, cehalet de karanlıktır. Öyleyse bu ayete şöyle mana vereceğiz. Allah ilmin kaynağıdır. Allah bilginin kaynağıdır. Eğer Allah yeryüzüne bilgisini indirmeseydi, eğer Allah yeryüzüne vahyini indirmeseydi, yeryüzünde cehaletten başka bir şey olmayacaktı. Bir üçüncü anlamıyla nur varlık, zulümat da yokluk anlamına gelir. Öyleyse yokluktan varlığı çıkaran Allah'tır. Demin de ifade ettiğim gibi Allah tüm varlıkların var edicisi, yaratıcısıdır, kaynağıdır. Üçüncü olarak bir de böyle anladık. Dördüncü olarak şunu söyleyeyim. Nur Kur'an'da Kur'an olarak anlatılır. Nur Kur'an'dır. Bakın Rabbimiz Tegabun suresinde bir ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ey müminler, Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve elçisine iman edin. وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا Bir de indirdiğimiz nura iman edin. Allah ne indirdi? Allah kitap indirdi. Öyleyse nur Kur'an'dır. Yine kitabımızın bir başka suresinin, bir başka ayetinin beyanıyla nur Peygamber aleyhisselamdır. Nur Muhammed aleyhisselamdır. Bakın Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor, o da Ahzab suresinde. Ya eyyühen nebiyyü, inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira. Ey peygamberim, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Bir de Allah'ın izniyle insanları Allah'a davet edici olarak görevlendirdik. Bir de seni nur saçan bir kandil olarak, nur kaynağı olarak gönderdik. Böylece işte Rabbimizin bu Ahzab suresindeki ayeti kerimesinden de anlıyoruz ki nur Muhammed aleyhisselam'dır. Son bir madde daha söyleyeyim. O da nur Allah'ın gönderdiği dindir. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı İslam'dır. Bakın Kur'an'da bir başka ayeti kerime de bu hususu şöylece ortaya kor. Yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Allah diyor ki kafirler ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Buradaki nurdan kasıt da Allah'ın dinidir. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı olan İslam dinidir. Öyleyse bakın, nur Kur'an'dır, nur Muhammed aleyhisselam'dır, nur Allah'ın yeryüzüne gönderdiği dindir. Burada bir zeytin yağından söz etti Allah. Eskiden duvarlarda arkası kapalı bir oyuk olurmuş, oraya kandili korlarmış, ev oradan aydınlanırmış. Yıllar öncesinin en güzel yakıtı, isi pası olmayan en güzel yakıtı yağı zeytinyağı imiş. Bakın Allah dedi ki o zeytin ağacı ne doğuya mahsus ne batıya mahsus. Böyle bir ağaçtan söz etti. Bunu eğer din olarak anlayacak olursak Allah'ın dini ne doğuya ne de batıya mahsus değildir. Allah'ın dininin ne doğudan ne de batıdan bir başka sistemin desteğine ihtiyacı yoktur. Allah'ın dininin, Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın, nur kaynağı olan Muhammed Aleyhisselam'ın ne kuzeyden ne de güneyden herhangi bir dinin, herhangi bir sistemin desteğine ihtiyacı olmadan tüm dünyayı aydınlatması söz konusudur. Tüm dünyanın problemlerini çözmesi söz konusudur. İşte Allah'ın dini, işte Allah'ın kitabı, işte Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, kıyamete kadar o dine iman eden müminlerin başka bir nura ihtiyacı olmadan, başka bir kitaba, başka bir sisteme ihtiyacı olmadan, başka bir bilgilenmeye ihtiyacı olmadan tüm müntesiplerinin problemlerini çözebilmek üzere kıyamete kadar o nur ayaktadır, dimdik ayakta durmaktadır. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. Bakın, ayetteki kandil yuvası mümindir. Ayeti kerimede anlatılan cam fanus müminin kalbidir. Ayeti kerimedeki çırak, mayası iman ve tevhidle yoğrulan müminin fıtratıdır. Ayeti kerimede anlatılan yağ da müminin salih amelleridir. Öyleyse şöyle söyleyelim. Bir müminin kalbine şu Kur'an bir kere girdi mi, bir müminin kalbine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, nur kaynağı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, hadisleri bir kere girdi mi, bir müminin kalbine nur kaynağı olan İslam bir kere girdi mi, bir mümin Allah'ın hidayetiyle bir kere tanıştı mı, artık o aydınlanmıştır, o nur sahibi olmuştur, o aydınlanan müminin evi de aydınlıktır, o müminin mahallesi de aydınlanmıştır o mümin sayesinde, o müminin yaşadığı şehir de aydınlanmıştır o kandil sayesinde, o mümin bir kandile dönüşmüştür, onun şehri aydınlanmıştır, onun ülkesi aydınlanmıştır. O mümin o nurla aydınlanınca çevresini de aydınlatmaya başlamış, bir kandil haline gelmiştir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Bakın diyor ki, nur üstüne nurdur. Yani Kur'an'ın ayetleri müminin kalbine inmeye devam ederse, önce Fatiha, sonra Bakara, sonra Ali İmran, sonra Nisa, Maide, En'am, Araf, sonra öteki sureler, öteki ayetler peyderpey müminin kalbine girmeye devam ettikçe, peygamberin hadisleri müminin kalbine girmeye devam ettikçe, nurun ala nur olur, o müminin nuru, o müminin ışığı arttıkça artar, o müminin yaşadığı ev apaydınlık bir dünyaya açılır, o müminin yaşadığı mahalle onun evinden aydınlanır, o evde ışığı gören insanlar ona doğru koşar ve o mümin çevresini aydınlatır. Artık o mümin çevresini aydınlatan bir kandile dönüşmüştür, bir yıldıza dönüşmüştür. İşte bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. Öyleyse ey Müslümanlar, sizler de Allah'ın tanıttığı böyle bir mümin olmak ister misiniz? Allah'ın nuruna çırağlık yapmak ister misiniz? Allah'ın nuruna kandillik yapmak ister misiniz? Hem evinizi, hem mahallenizi, hem ülkenizi, hem de şehrinizi aydınlatmak ister misiniz? Öyleyse sürekli Allah'ın kitabıyla birlikte olun. Sürekli bu ayetler sizin kalbinize damlamaya devam etsin. Sürekli Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nur kaynağı olan sünneti ve hadisleri sizin kalbinize inmeye devam etsin. Bakın, bundan sonra nurla aydınlanmış müminlerin evlerini anlatacak Allah. Şöyle buyuruyor bakın. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a. Bir kısım evler var ki Allah o evlerde kendi adının yüceltilmesine izin vermiştir. Ya da bunu şöyle anlıyoruz. Yeryüzünde bir kısım evler var ki Allah o evleri yüceltmiştir. O evlerin kadri kıymetini artırmıştır. Sanki o evler gökteki yıldızlar gibi yeryüzünde parlamaktadır. Peki neymiş o evlerin özelliği? Acaba bizim evler mi anlatılıyor? Dinleyelim. Ve yuzkera fîhe ismuhu. O evlerde kendi adının anılmasına Allah izin vermiştir. Kendi isminin zikredilmesine izin vermiştir. Yusebbihu lehu fîhâ bil gudûvi vel âsâl. O evin ehli, o evin erkeği ve kadını akşam sabah Allah'ı tesbih etmektedir. Bakın, parıl parıl parlayan, gökteki yıldızlar gibi nur saçan, Allah'ın vahyine kandillik yapan evlerin özelliği neymiş? O evlerde sürekli Allah zikredilirmiş. O evlerde sürekli Allah tesbih edilirmiş. O evlerde sürekli Allah gündemde tutulurmuş. O evlerde sürekli Kur'an okunurmuş. O evlerde sürekli sünnet tanınmaya çalışılırmış. O evin erkeği ve kadını, o evin çocukları Kur'an ve sünnetle bilgilenmeye çalışırlar. Günlük mü, haftalık mı, şu kadar saat mi, bu kadar zaman mı? O evlerde Kur'an sünnet eğitimi yapılırmış. Ey Müslümanlar, sizin evlerinizin de böyle Allah tarafından kadri kıymeti yüceltilmiş, yıldızlar gibi parlayan birer ev olmasını istemez misiniz? Bir düşünün. Sizin evlerinizde en çok kim konuşuluyor? Sizin evlerinizde en çok kimin ayetleri gündemde? Yoksa şeytan vahiyleri mi gündemde? Evinizin baş köşesine oturttuğunuz televizyondaki şeytan vahiylerini mi en çok dinliyor? Onlarla mı en çok bilgilenmeye çalışıyorsunuz? Yoksa Allah'ı hamd etmiyor da başkalarını mı hamd ediyorsunuz? Yoksa Allah'ı gündeme almıyor da başkalarının vahiylerini mi gündeme alıyorsunuz? Bakın, Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde buyurdu ki, o evlerde Allah gündeme alınır, o evlerde Allah'ın adı yüceltilir, o evlerde Allah'ın istediği bir hayat yaşanır. Söyleyin Allah aşkına, ziyaretlerinizden ziyafetlerinize varıncaya kadar, mutfağınızdan kazanma harcama anlayışınıza, kılık kıyafetinizden çocuklarınıza verdiğiniz eğitime varıncaya kadar, Kur'an sünnet mi egemen, Kur'an sünnet mi hakim, yoksa başkaları mı hakim? Allah için onu bir daha düşünelim. Bundan sonra bakın, Rabbimiz o evlerin sahiplerinin, o evlerin ehillerinin durumlarını anlatmaya başlayacak. Bakın şöyle buyuruyor. Ricalun, Allah'ın öyle yiğit kulları var ki, Allah'ın öyle er kulları var ki, la tulhihim ticaretun ve la bey'un. Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret onları alıkoyamaz. Neden alıkoyamaz? An zikrillahi, Allah'ın zikrinden. Allah'ı gündeme almaktan, Allah'ın kitabıyla birlikte olmaktan, Allah'la diyalog kurmaktan o yiğitleri hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret, hiçbir meşguliyet alıkoyamaz. Bir de ve ikamis salati, namazı ikame etmekten, namazı yerlerde sürünür olmaktan kurtarmaktan, namazı ayağa kaldırmaktan ve itaiz zekati, bir de zekatı vermekten Allah'ın o yiğit kullarını hiçbir meşguliyet, hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş alıkoyamaz. Evet, aydınlık bir dünyaya açılan evlerin sahiplerini anlatıyor Rabbimiz. Acaba gerçekten bizler de öyle miyiz? Bakın, Allah bir kısım yiğitlerden söz etti. Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret, hiçbir meşguliyet onları Allah'ın kitabıyla birlikte olmaktan, namazı ikame etmekten, zekatı vermekten alıkoyamaz dedi. Peki kim bunlar? Yani bunların işleri aşları yok mu? Bunlar melek mi? Bunlar günah işlemeyen insanlar mı? Bunların rızık derdi yok mu? Bunların geçim derdi yok mu? Bunların çoluk çocukları yok mu? Bunlar dünyanın sıkıntılarıyla mağlul kimseler değil mi? Evet, bunların dükkanları, tezgahları var. Çünkü öyle olmasa zekat veremezler. Bakın Allah diyor ki, zekat vermekten onları da hiçbir meşguliyet alıkoymaz. Ticaretleri, dükkanları, işleri, aşları olmasa bunlar nasıl zekat verecekler? Evet, dükkanları da var, tezgahları da var. Dükkanlarını, tezgahlarını kapatmış değiller bunlar, ama hayatlarının hiçbir programı, hayatlarının hiçbir meşguliyeti bunları namazdan alıkoyamaz, zekattan alıkoyamaz. Hangi ortamı yaşarlarsa yaşasınlar, hangi şart altında bulunurlarsa bulunsunlar, namazsız bir hayatı asla kabullenmez o müminler, zekatsız bir hayatı asla kabullenmez. Kim bunlar? Bunlar ne doğuda ne batıla, doğuda da var bunlar, batıda da var bunlar, kuzeylerde de güneylerde de var bunlar. Bunlar yeryüzünün her tarafında mevcut olan yiğit müminlerdir. Bunlar Allah'ın vahyinin çırağıdır, kandilleridir. Bunlar dünyayı aydınlık bir dünyaya çıkarmanın kavgasını verirler. Bunlar kendileri yemezler, başkalarına yedirirler. Bunlar kendileri giymezler, başkalarına giydirirler. Bunlar başkalarının çocuklarını bile kendi çocukları bilirler. Onları da cennete kazandırmanın kavgasını verirler. Dünyada zulümlere, dünyada haksızlıklara engel olurlar. Dünyada karanlıkların tümüne, karanlık sistemlerin tümüne savaş açan kimselerdir bunlar. Bunlar ister fakir, ister zengin fark etmez. Bunlar ister hür olsunlar, ister köleleştirilmiş olsunlar. Bunlar ister zayıf, ister güçlü olsunlar fark etmezler. Şu özellikleriyle bunlar yeryüzüne ışık tutan Allah'ın kandilleridir. Bunlar vahyin çırağlarıdır. Bunlar önce Kur'an'ı öğrenirler. Kendilerini Kur'an'la aydınlık bir dünyaya ulaştırırlar. Sonra tüm çevrelerini aydınlık bir dünyaya ulaştırmanın, tüm çevrelerine Allah'ın ayetlerini, aydınlık Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini, sünnetini ulaştırmanın kavgasını veren insanlardır. Bunlar namazla Allah'tan mesaj alan, zekatla da o mesajı Allah kullarıyla paylaşan müminlerdir. Biliyorsunuz namaz Allah'tan mesaj alma makamı, zekat da alınan bu mesajı Allah kullarıyla paylaşma makamıdır. Bunlar namaz ve zekatla toplumsal problemleri çözümlemeye çalışan, toplumdaki tüm haksızlıkların kökünü kazımaya çalışan Allah'ın yiğit kullarıdır. Bakın Allah diyor ki: "Yahafune yevmen." Bunlar öyle bir günden korkarlar ki "tetekallabu fihi'l kulubu ve'l absar." O günde gözler ve kalpler yerinden oynamıştır, tepe takla gelmiştir. Allahu ekber. Gözlerin gözlükten çıktığı, kalplerin de kalplikten çıkacağı bir günden korkarmış bunlar. Gözlerin ve kalplerin döndüğü bir günden tir tir titrermiş bunlar. İşte bu endişe onları bu yola sevk edermiş. Demek ki böyle yiğitler olabilmenin yolu ahiret endişesinden geçermiş. Eğer bir insan yahu ben yarın ne yaparım? İnsanın insanlıktan çıktığı bir günde, gözlerin döndüğü, kalplerin döndüğü bir günde ben ne yaparım, ne ederim? Kendimi nasıl kurtarırım? Kendimi öyle bir dehşetten nasıl korurum? Endişesi taşıyan insanlar bu özelliğe sahip olan insanlarmış. Ama ahireti iki kaşlarının arasında hissetmeyenler, yarın ne yaparım, ne ederim endişesi duymayanlar bu özelliğe sahip olamazmış. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, ahireti iki kaşımızın arasında hissedelim. Yahu ben yarın ne yapar, ne ederim? Rabbıma karşı kendimi nasıl savunabilirim? Hangi amellerle Rabbimin huzuruna çıkabilirim? Ne yüzle ben Rabbimin huzuruna çıkabilirim? Ben Kur'an'ın çırağı olmak zorundayım. Ben sünnetin kandili olmak zorundayım. Ben kitabı ve sünneti tanımak, kendimi aydınlattıktan sonra evimi, mahallemi, şehrimi, ülkemi, tüm dünyayı aydınlatmak zorundayım diye bu yola inşallah biz de girelim. Bakın Allah diyor ki لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Allah Allah, şu ifadeye bakın. Allah da böyle yaşayan müminlerin amellerinin en güzeliyle onlara mükafat verecek. Allahu Ekber. Önce de geçti böyle bir ayet, önceki derslerimin birisinde de geçti. Orada söyledim ama yeri gelmişken burada bir daha söyleyeyim. Bakın Allah diyor ki böyle yaşayan yiğitlerin amellerinin en güzeliyle biz onları mükafatlandıracağız. Allahu Ekber. Dünyada en güzel kıldığınız namaz ne zamandı bir düşünün. En ihlaslı kıldığınız bir namaz, en güzel eda ettiğiniz bir namaz hangisiydi? Bütün namazlarınızı Allah onunla çarpıverecek. Bütün namazlarınızı Allah o namazınız gibi kabul ediverecek. Dünyada en güzel verdiğiniz infakı ne zaman yapmıştınız? Çok ciddi bir sıkıntıyı gidermiştiniz. Dertli bir müminin yüzünü güldürmüştünüz. Bir probleme çözüm getirmişti sizin infakınız. En ihlaslı, en samimi verdiğiniz o infakınız hangisiydi? Allah tüm infaklarınızı onunla çarpıverecek, onun gibi kabul ediverecek. Bir zalim karşısında hakikati haykırmıştınız bir gün Allah adına.
2: Allah'ı savunmuştunuz, Allah'ın dinini savunmuştunuz, zalim bir iktidar karşısında hakkı haykırmıştınız ya, tüm konuşmalarınızı Allah o haykırışınızla çarpıverecek, o ameliniz gibi kabul ediverecek. Ne muazzam bir mükafat bu. Sonra devam ediyor bakın Rabbimiz. Ve yezidehum min fadlihi. Bir de üstelik fazlından, kereminden Allah daha da artıracak. Allah Allah. Daha da artıracak diyor. Bire bazen 10, bire bazen 100, bazen bire 700, bazen bire 1000, bazen bire 30.000, bazen bire 100.000, bazen de ezafe muzaafe, kat kat. Yani hesap edemeyeceğiniz cinsten Allah diyor ki ben fazlımdan, keremimden daha da artıracağım. Ya Rabbi bize de artır. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hesab. Şüphesiz ki Allah kullarını hesapsız bir biçimde rızıklandırır, rızıklandırandır. Kimse ona hesap soramaz. Evet, müminleri anlattı Rabbimiz. Aydınlık bir dünyanın insanlarını anlattı. Şimdi de karanlık dünyanın insanlarını, yani kafirleri, nurdan nasipsiz olanları, ışıktan, vahiden, dinden nasipsiz olanları anlatmaya başlayacak. Bakın şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. Kafirlerin amelleri, kafirlerin düşünceleri, kafirlerin ekonomik, siyasal hayatları, kafirlerin sosyal ve siyasal yapılanmaları, yani kafirin tüm hayatı bir serap gibidir. Bikiyatin, ıssız çöllerdeki bir seraba benzer. Serap. Yahsebuhu zam'anu ma'en. Susamış bir insan orada su var zanneder. Hani düz bir arazide ya da çölde susamış bir insan karşısında deniz var, su birikintisi var zanneder. Oraya doğru koşar. Hatta izâ câehu. Nihayet oraya vardığı zaman lem yecidhu şey'a, orada hiçbir şey bulamaz. Ne su var, ne göl var, ne deniz var. İşte buna serap denir değil mi? İşte bakın, kafirin hayatı böyledir diyor Allah. İnşallah açıklayacağım. Ve vecedallâhe indehu. Kafir su aramak üzere, hakikati aramak üzere gittiği o yerde Allah'la karşı karşıya gelir. Allah'ı bulur. فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ. Allah da orada onun hesabını görüverir. Allah da orada o kafiri gebertiverir. وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Şüphesiz ki Allah hesabı çok seri olandır. Hesabı çok seri görendir. Ne anlattı Rabbimiz bu ayeti kerimesinde? Bakın, kafirin hayatı bir serap gibidir. Suyun peşinde koşar. Hakikatin peşinde koşar. Hakikati bulacağım diye Allah'a müracaat etmez. Vahye müracaat etmez. Allah'ın kitabına, Allah'ın elçisine sormaz. Kendi aklıyla, kendi mantığıyla gerçeği bulacağım diye, hakikati bulacağım diye bir batılın peşine düşer. İşte şu anda öyle değil mi? Adamlar yasa yapıyorlar. Tamam bulduk diyorlar. En güzel yasayı bulduk diyorlar. En fazla 3 yıl dayanıyor. O yasa çöpe atılıyor. Bulduk zannediyorlardı. Doğruyu bulduk zannediyorlardı. O yasayı çöpe atıyorlar. Tamam diyorlar, bundan sonra daha güzelini yapacağız, daha güzelini bulacağız. Yeni bir yasa yapıyorlar. Tamam bulduk diyorlar. Gerçeğe ulaştık diyorlar. Hakikati bulduk diyorlar. İnsanları mutlu edebilecek en güzel sistemi yaptık diyorlar. 3-5 yıl dayanıyor. O da çöpe atılıyor. Bakın, kafirin bütün hayatı seraptır. Hakikat zannıyla batılların peşine düşer ve geberdiği anda da Allah'ı buluverir. En son Allah'ı buluverir. Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın yargılamasıyla, Allah'ın hesabı kitabıyla karşı karşıya geliverir. İşte kafirin karanlık dünyasını Allah bu örnekle anlattı. Bir başka şekliyle bunu şöyle de anlayabiliriz. Kafir Allah'ı bitirdim der. Benim aklım var, benim fikrim var, benim keyfim var, benim zevkim var. Nereden kazanıp nerede harcayacağımı, nasıl giyineceğimi, çocuklarımı nasıl eğiteceğimi, hukukumu, siyasetimi, sosyal ve siyasal yapılanmamı nasıl belirleyeceğimi pekala ben de bilirim. benim keyfim var, benim zevkim var, benim aklım mantığım var. Nasıl bir hayat yaşayacağımı, hayatıma nasıl bir program çizeceğimi ben de bilirim. Benim Allah'a ihtiyacım yok. Benim peygambere de ihtiyacım yok. Benim kitaba da ihtiyacım yok. Ben bilimimle her şeyi çözerim. İşte şu anda bilimin çözemediği bir şey kalmadı. Ben bilimle her şeyi çözerim diye bir serabın peşinde, bir batılın peşinde koşarken en son ölümle karşı karşıya geliveriyor kafir. Bir ömür beyhude, huvardaca harcanmış. En son Allah'ın değer yargısıyla, Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın sorgulaması ve azabıyla karşı karşıya geliveriyor kafir. İşte kafirin tüm hayatı böyle bir seraptan ibarettir. Bir başka örnek daha verecek Rabbimiz. Evke zulumatin fi bahrin lucciyin. Kafirin hayatına bir örnek daha vereyim diyor Allah. Kafirin hayatı ıssız denizlerde bir karanlığa benzer. Bakın diyor ki yağşahu mevcun min fevkihi mevcun. Üst üste dalgalar onu kuşatmıştır. Şimdi bir gemi düşünün. Geminin içinde denizde, okyanuslarda yol almak durumunda olan bir grup insan düşünün. Dağlar gibi dalgalar onların üzerine gelmeye başlamış. Simsiyah dalgalar. Sonra min fevkihi sahabun, bir de üzerlerine simsiyah bir bulut inmiştir. Yıldızların ışığına bile engel olacak, yukarıdan ışık sızdırmayacak kesif bir bulut, simsiyah bir bulut geminin üzerine inmiştir. Zulumatun ba'duha fevka ba'din, üst üste karanlıklar, deniz karanlık, denizin dibi karanlık, dalgalar karanlık, gökyüzü karanlık, bulut karanlık, üst üste karanlıklar altında kalmış insanlar. Gemi o dağlar gibi dalgaların etkisiyle bir aşağıya doğru iniyor, sanki denizin dibine iniverecek, bir yukarı doğru kalkıyor. İşte böyle can havliyle kurtulmak isteyen, ölüm korkusuyla yüreği ağzına gelmiş bir insan düşünün. İşte kafirin hayatı budur. Allah Allah. İşte kafirin hayatı budur diyor Rabbimiz. İza ahraca yedehu lem yeket yaraha, elini uzatsa göremeyeceği kadar karanlığın içindedir. Hani burnunun dibini göremiyor filan diye karanlık tasvir edilir ya, elini uzatsa diyor Allah elini göremeyecek kadar karanlık bir atmosferde, böyle bir anaforun içinde ölüm korkusuyla çırpınan, can hıraş çabalayan bir insan düşünün. İşte kafirin tüm hayatı böyledir diyor. Kafasında binlerce soru işareti var. Ölüm ne? Hayat ne? Niçin bu dünyada varız? Bizi bu dünyaya kim getirdi? Öldükten sonra başımıza neler gelecek? Bu hayatın anlamı nedir? Kabir nedir? Hesap kitap nedir? Kafasında bin türlü soru işareti var kafirin. Dünyası karanlıktır. Zerre kadar bir önünü aydınlatacak ışığı yoktur kafirin. Çünkü nur Kur'an'dır. Nur vahidir. Nur peygamberdir. Nur Allah'ın dinidir. Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine başvurmayan bir kafir nuru nereden bulsun da? Bakın en sonunda şöyle diyor. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Allah kimin için nur kılmamışsa, yani adam kendisi nurdan yana tavır almamış, nur elde etmek, ışık bulmak üzere Kur'an'a sünnete müracaat etmemiş, Allah da onun için nur yaratmamışsa bu adam nuru nereden bulacak? Nur sahibi nereden olacak diyor Rabbimiz. İşte kafirin hayatı bu. Şimdi şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Böyle bir kafire imrenilir mi? Böyle bir kafirin hayatına imrenilir mi? Hayır. Yahu keşke biz de bunlar gibi olsaydık. Bizim ekonomimiz, bizim hukukumuz, bizim sosyal ve siyasal yapılanmamız da keşke bunlar gibi olsaydı. Ey kafirler, bizi de koltuğunuzun altına alın, bizi de kuyruğunuzun altına alın diye kafire imrenenler yeniden bir daha iman etsinler. Kafirlere imrenenler yeniden bir daha iman etsinler. Yahu böyle bir kafire imrenilir mi? Kesinlikle hayır. Dedikten sonra Rabbimiz, bakın bizi görsel birkaç ayetiyle göz göze, yüz yüze getirecek. Bakın şöyle buyuruyor. Elem tera, görmüyor musun? Ennallâhe yusebbihu lehu men fissemâvâti vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa canlı ve cansız hepsi Allah'ı tesbih ediyor. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ Kuşlar da saf saf Allah'ı tesbih ediyor.
0: Kullun her bireri göklerde ve yerde canlı ve cansız her bir varlık قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ Salatını bildi, duasını, kulluğunu, ibadetini bildi وَتَسْبِحَهُ Tesbihatını bildi.
2: Bakın bu ayetinde Allah şunu söyledi. Ey kullarım görmüyor musunuz? Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Ey kafirler! Canlı ve cansız varlıklar Allah'ı tesbih ederken, kuşlar bile Allah'ı tesbih ederken, bitkiler, hayvanlar bile Allah'ı tesbih ederken, yeryüzünde onlardan çok daha şerefli bir biçimde yarattığım, çok mükerrem bir biçimde yarattığım siz insanların beni tesbih etmemesi, bana kulluğa yanaşmaması, bana ibadete yönelmemesi sizin için ne kadar onur kırıcı, ne kadar utanç verici bir durum değil mi? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Göklerde ve yerde canlı ve cansız, en küçük bir böceğinden en büyük bir yıldızına varıncaya kadar hepsi Allah'ı tesbih ediyorken sizin kendi kendinizi tesbih etmeniz, kendiniz gibi aciz varlıkları tesbih etmeniz, kendi fikirlerinizi, kendi sistemlerinizi tesbih etmeniz, hamd etmeniz sizin için utanç verici bir şey değil mi diyor Rabbimiz. Bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyor. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bir varlığa Allah nasıl bir rol biçmişse, bir varlığı Allah ne için yaratmışsa, onun boynuna nasıl bir görev yüklemişse, o varlığın Allah'ın kendisine yüklediği o rolü oynamasının adına tesbih diyoruz. Ateşi Allah yakacaksın demiş, ona öyle bir rol biçmiş, ateşin yakışı onun tesbihidir. Bülbülün ötüşü onun tesbihidir. Gülün kokuşu onun tesbihidir. Bıçağın kesmesi bıçağın tesbihidir. Çünkü Allah ona öyle bir rol yüklemiş. Bulutun yağmur yağdırması bulutun tesbihidir. Rüzgarın bulutları kovalaması, kokuları ve dokuları farklı yerlere götürüp getirmesi rüzgarın tesbihidir. Güneşin ısı ve ışık göndermesi güneşin tesbihidir. Elma ağacının elma vermesi o ağacın tesbihidir. Koyunun süt vermesi, arının bal yapması onun tesbihidir. Yani bir varlığı Allah ne için yaratmış? O varlık, o yaratılış gayesi istikametinde hareket ediyorsa bilelim ki o varlığın tesbihidir. Allah kullarından da tesbih istiyor. Sonra diyor ki ve ilallahil masir. Ey kullarım, isterseniz tesbih etmeyin, isterseniz bana kul olmayın, bana düşmanca bir tavır takının, ama şunu unutmayın, dönüşünüz banadır, hesabı bana ödeyeceksiniz. Elem tera, görmüyor musunuz? Görmüyor musun ey Müslüman? Ennallâhe yüzci sahaben, Allah bulutları gönderir, sümme yüellifu beynehu, aralarını telif eder, birleştirir, öyle ayrı ayrı duran bulutlar varsa şöyle sıkıştırır, aralarını birleştirir, sümme yec'aluhu rukâmen, sonra üst üste onları istif eder, sıkıştırır, böylece yoğunlaştırır bulutları, فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ Siz de o bulutların arasından suların indiğini, yağmurların yağdığını görürsünüz. Kim yapar bunu Allah'tan başka? Gökten bir damla su indirecek birilerini biliyor musunuz? Yok değil mi? وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ Yine gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutları da Allah indirir. İçinde dolu bulunan dağlar gibi bulutları indirir. Fe yusibu bihi men yasha. Dilediği arazilere onu isabet ettirir. Ve yasrifuhu ammen yasha. Dilediği arazileri de ondan korur. Allah Allah. Görürsünüz, ben köyde çok gördüm. Dolu yağar, bıçak keser gibi şu tarla tamamen gitmiş. Bu tarlada bir şey yok. Dibindeki tarlada hiçbir şey yok. Değil mi? Bıçak keser gibi. Bakın, İstediği arazilere o bulutları, o doluları indirir Allah. Dilediği arazileri de korur diyor. Yekadu sena berqihi yezhebu bihil absar. O bulutlardan çıkan şimşeklerden dolayı neredeyse insanların gözleri alınıverecek. Yukallibullahul leyle ven nahar. Allah geceyi gündüzü peş peşe getirir. Geceyi gündüze, gündüzü geceye sokar. İnne fî zâlike le'ibraten li'ulil absar. Şüphesiz ki Bütün bunlarda akıl sahipleri, basiret sahipleri için ayetler var, ibretler var.
1: Vallahu halaka kulle dabbetin min ma'in.
2: Şüphesiz ki Allah bütün canlıları, bütün varlıkları sudan yaratmıştır. Kur'an'ın bir ayetinin beyanıyla gökleri ve yeri 6 günde yarattığında Allah'ın arşı suyun üstündeydi. Bir ayet böyle diyor. Anlıyoruz ki ilk yaratılan varlık sudur. Diğer canlıların, diğer varlıkların

0: O konuda ona hesap soramaz. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Her şeye güç getirendir. Zamanımız doldu inşallah. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 nepmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform.

0: Bona.com.
1: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kimde Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu dava

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamlar.

0: Özel FM. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisi'ne dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
0: دنیا دندوکچه.
5: السلامو علیکم و رحمت الله سیبیل اوزر افم دینلیجیلری. Efendim bu haftada yaklaşık bir saat kadar Ahmet Faral hocamla ve Dünya Döndükçe programıyla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Malumunuz geçtiğimiz bir haftanın değerlendirmesini Ahmet hocam dünya çapında bizi ilgilendiren konularda ağırlıklı olmak üzere tabii değerlendirmesini yapacaklar. Bizler de size aktaracağız inşallah. Ahmet hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
5: Allah razı olsun. Efendim dilerseniz hemen konularımıza geçelim. Konu başlıklarımız. Bu haftanın, geçtiğimiz haftanın daha doğrusu en dikkat çeken konusu malum Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu bir savunma anlaşması. Bir pakt bir anlamda. Tabii bazı çevreler bunu çok kıymetli, değerli buldular ve alkışladılar. Çünkü bu bölgede söz sahibi olabilecek nitelikteki 3 tane ülkenin böyle bir savunma anlaşması, bir pakt oluşturması. Kimiler de tabii bunu daha farklı olarak değerlendirirler. Yani bu aslında Amerika'nın ya da İsrail'in içine yarayacak bir anlaşma olduğunu, daha çok hayati meselelerde bir araya gelemeyen bu ülkelerin neden şimdi böyle bir şey yaptığı konusunda çeşitli görüşler duymaya da devam edeceğiz. Siz hocam bu bir araya gelmeyi, bu üçlü anlaşmayı, savunma anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? İleriye yönelik ülkelere ya da ümmete artısı mı olur, eksisi mi olur? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu hocam?
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi tabii herkes kendi penceresinden bakarak hadiseleri farklı değerlendiriyor olabilir. Ama bir de vakaya bakarak değerlendirmek lazım. Realiteye ve duruma, şartlara göre. Tabii ki İslam dünyasında çeşitli sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor olmasına rağmen biz yine de mevcut haliyle İslam dünyasında bir dayanışma ve işbirliğinin olmasını arzu ederiz. Mesela diyelim ki bir yerde siyasi otorite yanlış bir politika, yanlış bir sistem, yanlış bir anlayış içerisindedir. Fakat bu konudaki yanlışı düzeltme çabasını öbür tarafta işbirliği çabasından bağımsız olarak değerlendirmek lazım. Çünkü bu işbirliği, yani ortak faaliyetler, eğer ki Müslüman toplumların, Müslüman halkların meşru haklarıyla ilgili bir ittifak, bir dayanışma ise bu bizatihi maslahattır. Yani ayrıca öbür taraftan mesela yanlışın düzeltilmemiş olması buradaki maslahatın da terk edilmesini gerektirmesin. Yani bunu ne amaçla söylüyorum? Yani mesela diyelim ki bugün Pakistan'ın bir takım yanlışları var. Ne yapıyor? Afganistan'a yerli yersiz saldırıyor. Suudi Arabistan'ın yanlışları var. Ne yapıyor? Hala birçok ilim adamını hapiste tutuyor. İşte bu gibi sebeplerden dolayı, buna benzer şeyler Türkiye'de de çeşitli şekillerde tezahür ediyor. Toplumsal oluyor, siyasi oluyor, başka sebepler oluyor. Bu gibi sebeplerden dolayı bu ülkelerin bir araya gelmesinin önünde bir engel varmış gibi düşünülmesi ve bu ülkelerin öbür tarafta Siyonist işgalden kaynaklanan tehdit yahut da işte beri tarafta Hindistan'dan kaynaklanan tehdit veyahut da İslam dünyasının geneline yönelen bir takım tehditler karşısında kendi aralarında askeri güçlerini birleştirmeleri ve bir ittifak kurmaları açısından bir engel oluşturmaz. Çünkü dediğim gibi bu ittifak, bu işbirliği bizatihi maslahattır ve Müslüman halkların lehine olan bir şeydir. Ve bundan dolayı böyle bir teşebbüsü ayrıntıya dair ve ikinci planda kalan sebeplerden yola çıkarak veyahut da eleştirilerden veyahut da yaklaşımlardan yola çıkarak Bu tür girişimleri reddetmek ve üstünü çizmek mantıklı değildir. Aynı şey iktisatta da olabilir. Yani burada mesela iki ülke arasında ekonomik işbirliği söz konusu olduğunda siyasi bazı ayrıntılar göz ardı edilmekte. Başka konularda da. Çünkü bu işbirliğinden beklenen oradaki yanlışın doğrudan hedef alınması ve düzeltilmesini sağlamak değildir. Bu işbirliğinden beklenen şey her iki tarafında lehine olacak bir ekonomik atılımdır, bir gelişmedir, bir ilerlemedir. Burada da bölge ülkeleri açısından tehdit oluşturan unsurlar karşısında askeri güçlerin birleştirilmesi hepsinin lehine olan bir amaç içermektedir. Böyle bir amaca yöneliktir. Ondan dolayı bu bizatihi kendisi maslahat olduğu için öbür taraftaki yanlışların düzeltilmemiş olması engel sayılmaz ve burada yani genel anlamda demek istemiyorum. Hukuki anlamdaki tavırlarınızla, ahlaki tavırlarınızla, siyasi tavırlarınızla demek istemiyorum. Yani buradaki işbirliğinde onlar göz ardı edilebilmektedir. Bu tarihte de olmuştur, günümüzde de olmaktadır, gelecekte de olabilecek bir şeydir. Onun için böyle bir işbirliğinin oluşturulması olumlu bir gelişme ve bizim her zaman İslam dünyasında bir ittifaka, bir güç birliğine, bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamamızla paralel bir durumdur. Yani biz sürekli bunu vurguluyoruz değil mi? Yani işte İslam dünyasının güç birliğine ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var. Mesela bugün Siyonist işgal rejimi Gazze'de korkunç bir katliam yapmış durumda ve hala da yapıyor. Ama diyoruz ki işte Arap dünyası nerede? İslam dünyası nerede? Bir İsrail bu kadar katliam yaparken İslam dünyasından kimse engel olamıyor. Neden? Çünkü İslam dünyası parçalanmış durumda. Dağılmış durumda. İşte aralarında bir güç birliği, iş birliği yok. İttifak yok. Eğer olsaydı, yani şimdiye kadar diyelim ki böyle bir dayanışma, böyle bir iş birliği olsaydı, bu biraz daha ileri seviyede olsaydı, belki Siyonist işgalci kendisini bu kadar cüretkar hissedemeyecekti, göremeyecekti. Onun için bu dayanışmayı basit sebeplere bağlayarak dışlamak yahut da hedef haline getirmek mantıklı bir tavır değildir. Onun için bu dayanışma İslam dünyasının geleceği açısından ümit verici, olumlu bir dayanışma. Ve aynı zamanda bir diğer yönü İslam dünyasında özellikle işte İslam dünyasının birlik ve beraberliğini, ittifakını ve gücünü temsil eden en önemli müessese durumundaki hilafet müessesesinin etkisini kaybetmesinden sonra, yani sadece kaldırılmasını demiyorum, etkisini kaybetmesinden sonra İslam dünyasında ortaya çıkan en şey kapsamlı askeri dayanışma niteliği taşımaktadır. Daha önce ikili askeri anlaşmalar olmuş ama üçlü askeri anlaşma hiç olmamıştı. Yani ilk kez böyle üçlü askeri anlaşma yapılıyor. Ve aynı zamanda şu an İslam dünyası için önemli bir askeri güç ifade eden üç ülke. Yani hem Pakistan'ın nükleer gücü var, kara gücü var. Türkiye şu an teknolojisini geliştiriyor, daha da ileriye götürmeyi hedefliyor ve aynı zamanda kara gücü. Suudi Arabistan'da stratejik bir yönü var ve aynı zamanda askeri gücü destekleyebilecek bir finans potansiyeli var. İşte bunların bir araya gelmesiyle önemli bir ittifak ortaya çıkmıştır. Bu daha da genişlerse o zaman İslam dünyasında ileriye dönük daha güçlü bir cephe oluşturulması söz konusu olabilir. Şimdi bununla ilgili olarak gündeme gelen çeşitli konular oldu. Birisi mesela bu Türkiye'nin NATO üyeliği açısından bir sorun oluşturur mu? Türkiye NATO'ya alternatif bir teşkilat mı oluşturuyor şeklinde. Yani bunu baştan söyleyelim. Her şeyden önce bu anlaşma bir teşkilat kurma anlaşması değildir. Bu anlaşma üç ülkenin kendi aralarında dayanışma anlaşmasıdır. Yeni bir teşkilat kurulmuş değil. Yani NATO'ya alternatif bir teşkilat niteliği taşımıyor. Yani NATO bir teşkilattır. Ve çeşitli ülkeler bunun üyesidir. Şimdi burada öyle bir formalite yok. Öyle bir düzenleme yok. Yani bir teşkilat kurulmuş değil. Üç ülke aralarında ittifak kurmuşlar. İşte böyle bir şey. Bunun NATO'ya alternatif bir yönü olmadığı gibi Türkiye şimdilik NATO ile irtibatını kesme gibi bir hesap da yapmıyor. Onun için bu NATO ile kıyaslanacak bir konu değil. Ama ileride olur mu? Şimdilik öyle bir şey. Şu anda bir çekirdek yapısı olabilir. Belki ileride bu bir teşkilata dönüşebilir. Yani bir askeri işbirliği teşkilatına dönüşebilir. Şu anda ülkeler kendi aralarında bir ittifak kurmuş durumdalar. Zaten konuşuluyor. Buna katılacak başka ülkelerde olur. Yani olursa ne yapacak? Bu dayanışmaya ben de katılacağım. Bu dördüncü bir ülkenin de dayanışmaya katılması veya beşinci bir ülkenin de katılması şeklinde olacak. Ama bu şekilde ülke ülke katılmak yerine bunu bir teşkilata dönüştürür belki ileride. Ondan sonra bu teşkilata üye ülkeler bir ortak işbirliği anlaşmasının çerçevesinde bir ittifak oluşturmuş olurlar. Zaten belki de ileriye dönük hedefi de budur. Şimdilik açıklanmıyor. Ha, o zaman NATO'ya alternatif olur mu? Olursa güzel olur. Yani bizim açımızdan bir sorun yok. Çünkü neden NATO'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya mahkum durumdayız? Bunu konuşuyoruz, sorguluyoruz. Şimdiden gene sorgulayalım, ne olacak? Yani niye Amerika'ya mahkum durumda olalım? Niye Avrupa'ya mahkum durumda olalım? İslam ülkeleri kendi aralarında bir askeri ittifak oluştursalar, kendi alternatiflerini oluştursalar ve NATO'ya mahkum olmasalar daha güzel olmaz mı? Ama o şimdilik konuşulan bir konu değil. Yani şimdilik bu bununla alakalı bir şey değil. Bir diğer husus, işte başlangıçta İran'ın da yanlışlarından kaynaklanan ve sonrasında işte İran'ın herhangi bir şey söylemesinin durumunda bir takım yorumcuların yanlış bakış açısından kaynaklanan bir iddia gündeme geldi. Sonra İran bu konudaki yanlışını düzeltti. Ama ne kadar ilginç ki İran düzelttiği halde öbür tarafta İran'ın hesabına konuştuklarını düşünenler düzeltmedi. Yani bu da işin başka bir boyutu. Yani sanki bu ittifak İran'a karşı oluşturulmuş bir ittifakmış, İran için bir tehdit oluşturuyormuş gibi bir anlayışla yorumlandı. Halbuki öyle bir şey yok. Yani her şeyden önce İran şu an için, yani her ne kadar Suudi Arabistan'la bir takım sorunlar yaşıyor olsa bile Türkiye ve Pakistan'la herhangi bir sorun yaşamıyor. Askeri yönden de, ekonomik ve siyasi zaman zaman bir takım eleştiriler olsa bile ikili bir sorun yaşamıyor. Bir diğer husus, hani işte mesela İran şu an bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılar düzenliyormuş. Bu saldırılar karşısında böyle bir ittifak sağlandığında yarın bir gün işte Suudi Arabistan'daki bir hedefi vurunca Suudi Arabistan hedef alındı, o zaman biz de devreye gireceğiz şeklinde bir anlayışla buraya müdahale edilecekmiş gibi bir senaryo oluşturuldu. Ama böyle bir şey yok. Çünkü bu daha sonra da konuşuldu ve baştan da düşünülen bir şeydi. Suudi Arabistan'da veyahut da bölgedeki herhangi bir ülkedeki Amerikan üssü o ülkenin kendi savunması gereken bir askeri mekanizma değildir. Yani onu gene Amerika savunmak zorundadır. Yani Suudi Arabistan'ın sivil hedefleri vurulmadığı sürece Amerikan üslerinden dolayı Suudi Arabistan herhangi bir destek talep edemeyecek. Çünkü Amerikan üssünü Amerika savunmak durumundadır. Ve istese bile öbür ülkelerin burada itiraz etme imkanları var. Neden? Çünkü bu senin ilgilendiren bir konu değil. Dolayısıyla bizi de ilgilendirmiyor. Bu işi Amerika'ya bırak diyebilecekleri bir konu. Bundan dolayı zaten bu sonradan açıklığa da kavuşturuldu. Sonrasında İran da zaten bunu yanlış değerlendirdik, yani başlangıçtaki açıklamalarda yanlış değerlendirdiğinin farkına vardı ve kendisi resmi açıklamalarda burada endişe edilecek bir durum yok dedi. Ve bu konuda bir sıkıntı olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Üstelik yani eğer ki burada İslam dünyasında gerçekten bir dayanışma, bir askeri işbirliği olursa ve bunun çerçevesi zaman içerisinde gelişirse bu İran'la lehine olmaz ki. Lehine olur. Yarın bir gün İran tamam ben de katılmak istiyorum dediğinde önünde bir engel oluşmadığı sürece burada ileriye dönük olarak Amerika'nın ve Siyonist işgal rejiminin tehditleri karşısında İran'ın da dayanışma içerisinde gireceği bir mekanizma, bir yapılanma ortaya çıkmış olacaktır. Bu da İran'ın lehine olacaktır. Aynı şey Mısır için de söz konusudur. Yani her ne kadar bugün Mısır'da bir dikta rejimi, bir zulüm rejimi hüküm sürüyor olsa da biraz önce zikrettiğim sebeplerden dolayı yani Mısır'ın böyle bir ittifaka girmesi kimseyi rahatsız etmez. Bilakis herkesi memnun eder. Neden? Çünkü Mısır böyle bir ittifaka girerse bu Siyonist işgal rejimi karşısındaki cepheyi güçlendirir. İşte ondan dolayı yani yarın bir gün Mısır'ın da böyle bir şeye girmesi bir sorun, bir tartışma oluşturmayacağına göre İran'ın da girmesi sorun ve tartışma oluşturmayacaktır. Ve böyle bir ittifakın içerisinde yer almak İran'ın da Mısır'ın da lehine olacaktır. Onun için bugün böyle bir çekirdeğin ortaya çıkması ileriye dönük olarak Mısır açısından da İran açısından da Körfez ülkeleri açısından da bir ümit ışığı oluşturmaktadır. Şimdi şu an diyelim ki bu ülkelerdeki yönetimler Avrupa ile Amerika ile işbirliği içerisindeler. Peki bunlar politikalarını değiştirecek mi acaba? Yani şunu baştan belirteyim. Bu işbirliği tamamen pragmatist, çıkarcı bir işbirliğidir. Kimse Amerika'nın, Avrupa'nın kaşına gözüne açık değil. Yarın bir gün Amerika'nın, Avrupa'nın balonu söndüğünde bu ülkeler kendilerine kesinlikle bir alternatif, bir başka çözüm formülü, bir başka düzen, bir sistem arama ihtiyacı duyacaktır. Eğer ki bu ihtiyaç İslam dünyası içerisinde giderilirse, yani karşılanırsa, o zaman göreceksiniz bu yönetimler kendi halklarının değerleriyle barışma ihtiyacı duyacaklardır. Yani bugün eğer bu yönetimler kendi halklarının değerlerine karşı cephe almış durumdalarsa işte o işbirliğinden kaynaklanıyor. Yani şu an Amerika'yla ve Avrupa'yla işbirliği ve bu kendilerini böyle bir işbirliğine mahkum hissetmelerinden kaynaklanıyor. İşte bu konudaki ihtiyaç İslam dünyasının kendi sınırları içerisinde giderilirse o zaman durum değişir. Ve o zaman bu siyasi yönetimler kendi halklarının değerleriyle karşı karşıya gelmektense barışmayı tercih ederler. Çünkü çıkarları burada bu değerlerle barışmayı gerekli kılacaktır. Bu da olumlu bir gelişmeye vesile olacaktır. Bir diğer husus bu konuda ele alınması gereken bir başka husus ise dengelerdir. Bakın dünyada dengeler her zaman şunun veya bunun istediği şekilde olmaz. Yani işte şunun hakimiyeti ilelebet sürecek diye bir şey yok. Ve bugün dünyada değerler ve dengeler değişmektedir. Şu an Amerika'nın dünya çapındaki tahakküm gücü zayıflamış durumdadır ve gittikçe de zayıflamaktadır. Yani Amerika Siyonist işgal rejiminin geleceğini sağlama alabilmek için geldi Gazze'de bir fiil savaştı. Ama bu savaş ona bayağı külfetli oldu. Çünkü savaş bütün yükünü Amerika kaldırdı. Onun hemen arkasından Siyonist işgal rejimi kalktı dedi ki bu Gazze'deki direnişçileri İran silahlandırıyor. Biz asıl kaynağı kurutmadan buradaki şeyi kurutmakla sonucu elde edemeyiz. Ve İran'a saldırdı. Fakat İran saldırısı da Amerika'nın boyunun ölçüsünü bir kez daha ortaya çıkardı. Ve artık bugün Amerika askeri yönden bir tehdit gücü olma özelliğini kaybetme aşamasına gelmiş durumdadır. Ve gittikçe de bu konuda geriye doğru gidecektir. Onun için bakın işte Körfez ülkeleri bile bu şu gerçeği gördüler. Amerika kendi topraklarına inşa ettiği askeri üslerini korumaktan bile aciz kalmış durumda. Öyleyse bu Amerika ile biz nereye kadar gidebiliriz sorusunu sorma ihtiyacı duyacaklardır. Buna alternatif oluşturma veyahut da arama ihtiyacı duyacaklardır. Peki eğer ki İslam dünyasında İslam toplumlarının değerleriyle barışık, yani o değerlere geri dönmüş demek istemiyorum. Yani o değerleri tümüyle sahiplenmiş, İslami yönetimlere dönüşmüş demek istemiyorum. En azından barışık. Yani bu toplumların değerleriyle barışık ve dış tehditler karşısında kendi içerisinde dayanışma içerisinde olan bir yapılanma oluşturulursa bu Siyonist işgal rejimin lehine olur mu? Olmaz tabii ki. Aleyhine olacaktır. Yani ondan dolayı zaten Siyonist işgal rejimi bundan rahatsız oluyor. Yani Amerika çok belli etmiyor ama Amerika'da şu anda bu Siyonist işgal rejiminin daha ne kadar sırtında taşıması gerektiği konusunda biraz düşünmeye başlama ihtiyacı duymuş gibi görünüyor. Yani henüz tam net değil. Yani böyle tahminler var. Bu yönde tahminler var. Çünkü şu anda Siyonist işgal her ne kadar İslam dünyasının kalbine yerleştirilmiş bir uzak karakol vazifesi görüyor olsa da bir yandan da külfeti de ağır oturuyor. Sırtlarında ağır bir yük taşıyorlar. Bu yükü daha ne kadar taşımaları gerektiğinde sorgulama ihtiyacı duyuyorlar. Eğer ki Siyonist işgal rejimi bu desteği kaybederse, yani Batı emperyalizminin desteğini kaybederse, öbür tarafta İslam dünyasında da askeri bir dayanışma oluşursa en azından bu kadar azgın olma cüreti gösteremeyecektir. Sonrasında ne tür gelişmeler olur o da siyasi gelişmelerle paralel bir şekilde belli olacaktır. Onun için netice itibariyle bu Mekke anlaşması, burada şunu da özellikle belirtelim, bu anlaşma bir saldırı anlaşması da değildir, bir savunma anlaşmasıdır. Zaten ortak savunma anlaşması şeklinde isimlendirildi. Yani herhangi bir saldırı olduğunda dayanışma olacak. Birisine saldırmak amacıyla bu ülkelerden bir tanesi diyelim ki bir plan yapsa, bir askeri plan yapsa, kendisini rahatsız eden birilerine saldırmak istiyor. Mesela Suudi Arabistan'a, Yemen'e saldırmak istiyor. Diyelim ki böyle bir şey temenni etmeyiz de farz edelim ki böyle bir şey oldu. Bu gibi bir plan için Suudi Arabistan destek isteyemeyecek. Sadece saldırıya maruz kaldığı zaman, mağdur edildiği zaman destek isteyecek. Böyle bir dayanışmanın çok fazla sorgulanmasına da ihtiyaç yok. Çünkü bu bir savunma anlaşması, savunma işbirliği anlaşması ve caydırıcılık gücünü artırma anlaşması. Yani işte bunlardan bir tanesine herhangi bir ülke saldırı planı yaparsa, diyelim ki Türkiye'ye herhangi bir ülke saldırı planı yaparsa, o ülke sadece Türkiye'ye değil Pakistan'a ve Suudi Arabistan'a da saldırı planı yapmış olduğunun farkında olacak. Buna da kolay kolay cesaret edemeyecek. Aynı şey diğer ülkeler açısından. Yani Hindistan yarın bir gün Pakistan'a saldırı planı yaparsa sadece Pakistan'a değil Türkiye'ye ve Suudi Arabistan'a da saldırı yapmış olacağının hesabını yapacak ve ona göre plan çıkaracak. İşte buna da kolay kolay cesaret edemeyecek. Ondan dolayı İşte bu böyle bir savunma işbirliği anlaşması hepsinin lehinedir. Aynı şey işte bu olumlu pozisyondan, olumlu mahiyetinden dolayı ileride bu çerçevenin genişletilmesi sonucunu da doğuracaktır ki şimdiden bazıları buna istekli olduklarını belli ediyorlar. Her ne kadar Mısır şimdilik pek belli etmese de mesela Katar belli etmiş durumda. Yani buna destek verdiğini zaten açıkladı. Katılmayı da istediğini belli etti. Belki ileride dediğimiz gibi İran da dahil olabilir buna. Başka ülkeler de dahil olabilir ve dediğim gibi bu bir teşkilata dönüşebilir. Bir savunma işbirliği teşkilatına dönüşebilir. Bu da aynı zamanda İslam dünyasında ikili sorunların siyasi yollarla çözülmesi için de bir kapıyı açar. Askeri çözümler yerine, yani mesela bugün Afganistan ile Pakistan arasındaki soruna askeri saldırılarla değil, siyasi görüşmeler yoluyla çözüm aramayı tercih etmek gibi bir kapı da açılmış olur ki bu da İslam dünyasının lehine olur. Çünkü küresel emperyalizm İslam dünyasını parçaladıktan sonra bir de bu parçalanmış İslam coğrafyasında birbirine komşu her iki ülke arasına mutlaka bir fitne tohumu ekti. Ve şu an işte bütün İslam dünyası bu fitne tohumlarından kaynaklanan sıkıntılarla birlikte yaşıyor. Bu sıkıntıların siyasi yollarla giderilmesi herkesin lehine olacaktır. Kimsenin aleyhine olmayacaktır. Bunun için böyle bir dayanışmayı olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Fakat asıl önemli olan bunun daha da güçlendirilmesi ve yine olumlu yönde ilerletilmesi, bir ümit oluşturması, ileriye dönük hesaplar yapılması, güdük kalmamasıdır. Eğer bu başarılırsa inşallah ileride tüm İslam dünyası açısından daha iyi bir işbirliği ve dayanışma vazifesi görür diye ümit ediyoruz.
5: Eyvallah. Biz de tüm hüsnü niyetimizle bunun bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Bu gelişmeler inşallah belki ümmetin de bir araya gelmesinin her ne kadar kimi kesimden çekinceleri olsa da biz dediğim gibi sünnetimizi muhafaza ederek bu ileride olacak bir İslam birliğinin, bir ümmet birliğinin başlangıcı olmasını dileyelim. Ve görelim bakalım ne olur. Bizler de Rabbim nasip ederse göreceğiz. Bu birliğin kadık mı kalacak, yoksa gerçekten hızlı bir şekilde çoğalıp diğer Müslüman ülkelerle beraber bir güç mü olacak ilerleyen dönemde? Bunu da biz de göreceğiz inşallah. Efendim, diğer taraftan Amerika'nın ortaya koyduğu bir Gazze Barış Planı vardı. 15 maddelik bir plan. Terör devleti bunu reddetti. Bu planın uygulamasının, yani daha doğrusu böyle bir plana uymayacağını açıkladı. Reddettiğini açıkladı. Gerekçe olarak da işte Hamas'ın kayıtsız şartsız silah bırakıp efendim tamamen kendini lağvetmesi, etkisiz hale gelmediğini söyleyerek bu planı reddettiğini açıkladı. Hemen akabinde de Mahmut Abbas'ın bir Türkiye ziyareti var. Bu ikisini hocam birbirine ilintilerek nasıl değerlendirirsiniz dinleyicilerimize?
6: Şimdi bugünlerde bilindiği üzere İsrail ile Amerika arasında sanki bir şey var, muhalefet. Öyle bir muhalefet var mıdır yok mudur, o konuda da zihinlerde soru işaretleri var. Ama biz mümkün ve muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Yani böyle bir muhalefetin olabileceğini tahmin ediyoruz. Neden? Çünkü Amerika artık bu Gazze dosyasının bir şekilde kapanmasını ve bir çözüm formülü oluşturulmasını istiyor olabilir. Neden? Çünkü Amerika hemen arkasından bir İran savaşı tecrübesi yaşadı ve hala da sıkıntısını yaşıyor. Gazze'deki savaşta Amerika'ya bayağı bir külfet yükledi. Bir yandan da kendisi seçime hazırlanıyor. Seçime hazırlanırken Amerikan toplumunda İsrail aleyhtarlığı da gittikçe etkisini artırıyor. Toplumda yani. Yönetimde o kadar değil de nitekim geçtiğimiz günlerde şu anki Amerikan Başkanı Trump, Amerika'da hiç İsrail aleyhtarlığı bu düzeye çıkmamıştı şeklinde, yani buna benzer açıklamalar yaptı. İsrail aleyhtarlığının Amerikan lobilerinde ve işte Amerikan toplumunda çok belirgin bir şekilde kendini göstermeye başladığı gündeme geldi. Ondan dolayı tabii ki siyasi arenada da ona göre bir tavır sergilenmesi gerekiyor. O yüzden işgalci Siyonist rejimi bir şeye ikna etme ihtiyacı duyuyor olabilir. Ama aynı durumun tersi de bu sefer Siyonist işgal rejiminde ortaya çıkmış durumda. Siyonist işgal rejimi de seçim hazırlanıyor. Bir erken seçim kararı alındı ve Netanyahu tam Amerika'dakinin tersi bir şekilde Siyonistlerin bu aşırı kesimlerinin oylarını çekmeye çalışıyor. Çünkü bu aşırı kesimlerin oyları işte Smotrich'in partisine, Ben-Gvir'in partisine, onun gibi bazı kişilerin partilerine kaymıştı. Şu an onlarla koalisyon halinde. Fakat adamlar aynı zamanda kendilerini öne çıkarmak ve Netanyahu'yu sürekli bir şeylere zorlamak istediklerinde hükümetten çekiniriz tehdidini kullanıyorlar. O yüzden şu an zaten işgal rejiminin hükümetini bu adamlar yürütüyor. Netanyahu bir bakıma onların emir evliği gibi çalışıyor. İşte şimdi o adamlara giden oyları

0: bu konudaki şeyi açıklaması net değildi. Ama bu hafta artık kesinleşmiş oldu. Bu ne anlama geliyor? Şimdi yani o planla birlikte bir taraftan da Filistin cephesinde görüşmeler oluyordu. Filistin direnişi bu aracı ülkelerle, Mısır'la, Türkiye'yle görüşmeler yapıyordu. Ve silahlar konusunu pazarlık gündemine alabileceğini söylemişti. Yani silahlar konusunu gündeme getiriyordu ya Amerika. Ve bu konuda da özellikle baskı yapıyordu Trump. Yani Trump'ın bu baskısından dolayı aracı ülkelerde işte bu silahlar konusunu da gündeme alalım diye Hamas'ı sıkıştırdılar. Hamas da tamam o zaman bizim şartlarımız kabul edilsin. Bizim şartlarımız tamamen sivil. Yani o da ne? İşte ateşkesin birinci aşaması ile ilgili şartların yerine getirilmesi. O da insani yardımların içeri sokulması ve saldırıların tamamen durdurulması. Bu gerçekleşmiş değil, bu gerçekleşsin önce. Sonra işgal rejimi Gazze'den tamamen çekileceğine dair taahhütte bulunsun. Bunun garantisi verilsin vesaire gibi şartlar ileri sürdü. Bunlar eğer böyle bir şey olursa biz de elimizdeki silahları bölgede oluşturulacak teknokrat hükümetin emniyet teşkilatına teslim ederiz ya da depolanmasını kabul ederiz demişti Hamas. Fakat şu an Netanyahu'nun tutumu veya sergilediği tavır ortaya koyduk. Bu adamların derdi o değilmiş yani. Siz onlara silahlarınızı bile teslim etsiniz. Adamların karınları doymuyor. Bu sefer bir başka şart ileri sürecek. Diyecek ki artık Gazze'yi tamamen terk edin, çıkın gidin buradan. Yani çünkü adamlar kendilerini güçlü hissettikleri zaman her keresinde daha fazlasını istiyorlar. İsteklerinden onları bir kere geri adım atmaya zorlayacaksın, bir baskı olacak ki senin pazarlığın bir işe yarasın. Aksi takdirde hadi tamam bu konuda senin dediğini yapıyoruz dersen tamam o zaman hadi anlaşalım demiyor. İstediğimi verdiysen biraz daha istiyorum diyor yani sürekli. Yani elinde ne varsa Yasir Arafat bunlarla pazarlık yapıyordu geçmişte. Vefat etti biliyorsunuz. Oslo sürecinde bayağı pazarlık yapmıştı. O zaman ilginç bir söz söylemişti. Şimdi üzerimizde palto vardı. O paltomuzu istediğiniz verdik. Gömleğimizi istediğiniz verdik. Külahımızı istediğiniz verdik. Yani şimdi çırılçıplak striptizi oynamaya başladık. Daha ne verelim diye. Yani verecek bir şeyimiz de kalmadı. Ya daha ne istiyorsunuz bizden? İşte bunların anlayışı bu. Tarihte yaşanmış bu tecrübeleri kimse bugün konuşmuyor. Yasir Arafat'ın yaşadığı tecrübeyi şu söylediği sözü bir kere daha hatırlayın. Yani bunlara külahınızı istediğinde verin, paltonuzu, her şeyinizi verin. En sonunda onunuzu isteyecekler. Yani hiçbir şey onları ikna etmez. Onun için burada dur diye tepesine yüklenmediğiniz zaman o istemeye devam eder. Bunu bizzat gördük. İşte Siyonist işgal rejimi Amerika'nın ileri sürdüğü bir plan olduğu halde, onu öne çıkardığı bir plan olduğu halde Siyonist işgal rejimi kabul etmiyoruz dedi ve neticede orada işgalci askerlerin yani Gazze'deki işgalci askerlerin tutmaya devam edeceğini dile getirdi. Fakat arka planda tabii ki biraz da İsrail seçimleriyle ilgili hesaplar var. İşte bugünlerde Filistin Devlet Başkanı diye anılan Mahmut Abbas Türkiye'ye geldi, Türkiye'yi ziyaret etti. Yani bu iyi bir şey. Türkiye'nin Filistin davasıyla bilfiil ilgilenmesi açısından. Ama şunu da görmek lazım. Burada Filistin davası konusunda Mahmut Abbas aslında çok fazla olayların içinde olan birisi değil. Yani resmi sıfatı devlet başkanı da olsa, Türkiye'deki unvanı da öyle olsa, yani Türkiye'de Filistin devlet başkanı olarak tanımlanıyor.
1: Eyvallah. Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
3: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri.
4: Öyle de olsa Gazze'deki katliam karşısında herhangi bir aktivite gösterebilecek bir şahsiyet değil. Ve olayların da çok fazla içinde olan birisi değil. Ama gene de ne olursa olsun Türkiye'nin burada Filistin davasına iki yönden temas etmesi, iki yönden el atması olumlu bir durumdur. Türkiye tabii Mahmud Abbas'la görüşmeler yaparken öbür taraftan Hamas'la da görüşmelerini sürdürüyor. Aslında Siyonist işgal rejimine karşı verilen mücadelede sahada bulunan hareket Hamas'tır. İslami direniş hareketidir. Mahmud Abbas'ın zaten işgal rejimiyle herhangi bir kavgası, gürültüsü yok yani. Çözüm üretilmesi için de Hamas'ın devreye girmesi, Hamas'la irtibat içerisinde bulunması gerekiyor. Bunu da yapmak lazım ama burada asıl önemli olan Filistin halkının haklarının alınabilmesidir. Yani Filistin halkının gasp edilmiş haklarının alınabilmesi için gerekli bütün araçların kullanılması, değerlendirilmesidir. Çünkü Siyonist işgal rejimi maalesef hala katliamlara devam ediyor. Gazze'de saldırılara yani gündelik olarak gene devam ediyor. Ateşkes ilanlarına devam ediyor. İnsani yardım girişini engellemeye devam ediyor. İçerideki hareketin zorlaştırılması ve evlerin yıkılması işlemlerini sürdürüyor. Sonra bir yandan da Batı Şeria'da Yahudileştirme faaliyeti çok yoğun bir şekilde artırıldı. 2005 yılında boşaltılan Yahudi yerleşim merkezleri vardı Batı Şeria bölgesinde. Cenin, El Halil civarında. 2005 yılında bir tahliye anlaşması olmuştu. 4 tane Yahudi yerleşim merkezinin tahliye edilmesi yönünde karar verilmişti. Oraları boşaltmıştı Siyonist işgal rejimi. Şimdi 2023'te Yahudi yerleşimcilerin geri dönmeleri konusunda bir kanun çıkardı. Şimdi de o yerleşim merkezlerini yeniden restore edip doldurmaya çalışıyor. Yani o zaman yani bundan 21 yıl önce boşaltılmış yerleri şimdi yeniden düzenliyor, restore ediyor. Bunu da resmi kurumlar vasıtasıyla yapmıyor. Yahudi yerleşimci diye nitelendirilen o terör çeteleri vasıtasıyla yapıyor. Ama bu çeteleri kim besliyor? Siyonist işgal rejimi bizzat kendisi besliyor. Yani tam ikili oynuyor. Bir taraftan bir itiraz geldiğinde ya bunu sivil örgütler yapıyor. Biz bunları uyarıyoruz ama gene de yapıyorlar falan diyor. Peki bunları uyarıyorsun ve neden engel olmuyorsun? Öbür taraftan Filistinli birisi işgal edilmiş topraklardaki evini tamir etse bile geliyorsun diyorsun ki burayı tamir etmek için benden ruhsat alman gerekiyor. Ruhsatsız tamir ettiğinden dolayı senin evini yıkıyorum diyorsun. Yıkıyorsun. Kaç tane evi yıktı bu şekilde ruhsatsız diye veyahut da ruhsatsız üstüne ekleme yapılmış falan diye. Onlarca evi yıktı. Hala da yıkıyor. Sonra mesela geçtiğimiz günlerde yani geçen hafta bazı olaylar yaşanmıştı. Bu olaylarda bir Filistinli Siyonist işgalci askerlerinden bir tanesinin silahını kapmış ve işgalcilerden iki subayı öldürmüştü. Sonra kendisi de şehit edildi bu genç. Fakat daha sonra işgal rejimi geldiler bu gencin ailesinin evini havaya uçurdular. Neden? Çünkü böyle bir kanun var. Dünyada hiçbir yerde böyle bir kanun yok. Eğer ki bir Filistinli herhangi bir işgalciye saldırır veyahut da işte bir işgalci askeri öldürürse onun ailesinin evini yıkma yetkisi veriyor askeriye, işgal rejimi. Böyle bir kanunu var. Dünyanın hiçbir yerinde işkenceye izin veren yasa yoktur. İsrail, Filistinlilerin sorgulanması esnasında işkence yapılmasına izin veren yasa çıkarmıştır. Yani böyle bir İsrail yaşıyor bugün dünyada. Öbür taraftan da insan haklarını konuşuyoruz. İşte Cenevre İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları bilmem Uluslararası Anlaşması falan filan. Bunlar kenarda kaval çalmaktan başka bir şey değil yani. Öbür tarafta Siyonist işgalci istediği gibi işkence ediyor, istediği gibi katlediyor, istediği gibi yıkıyor. Yani bunu da bu gerçeği de görmek lazım.
3: Eyvallah. Öbür taraftan hocam malum Körfez'de de hala böyle istikrarsız bir durum söz konusu. Çünkü İran ve Amerika'nın o Körfez'deki ihtilaflarına hala ikna edici, tatmin edici bir çözüm bulunamadı. Burada sadece bir 60 gün daha uzatılması söz konusu oldu ateşkesin. Bu da sanki sizin aslında program başında söylediğiniz gibi Amerika'nın iyice bu bölgede, bu bölge başta olmak üzere tabii, bu bölge daha doğrusu esas olmak üzere dünya genelinde böyle askeri anlamda, diğer anlamda itibarının sarsıldığı imajını da aslında oluşturuyor. İran da tabii bunu, İran çünkü Amerika gibi 200 yıllık bir devlet değil, 2000-3000 yıllık bir devlet ve siyaset üstadı bir devlet de diyebiliriz bir anlamda. Amerika'yı sıkıştırıyor. İsterseniz biraz da bu Körfez'deki, bu Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu dinleyicilerimize değerlendirelim. Ahmet Hocam, nedir buradaki son gelişmeler?
4: Şimdi ateşkesin 60 gün daha uzatılması kararı alındı. Bu biraz prosedür anlaşması gibi. Her ne kadar geçmişte hakkıyla uygulanmadıysa da resmiyette devam ediyormuş gibi algılandı. Bundan sonra da öyle olacak tahmin ediyorum. Yani resmiyette devam ediyor olacak ama uygulamada çeşitli aksamalar yaşanacaktır. Ve özellikle de Hürmüz Boğazı konusunda İran, Amerika'nın isteklerini tam olarak yerine getirmedi. Amerika da tabii İran şartlarına riayet etmedi. Zaman zaman İran'a saldırdı. Ama bu konuda Trump'ın yaptığı açıklamalar tamamen kendini beğenmişlik havası. Gerçekte Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın askeri mekanizmasının tesir gücü İran'ın tesir gücü kadar değildir. Geçtiğimiz günlerde İşte güya bir açıklama yaptı. Dedi ki İran Hürmüz Boğazı'nda kontrolü kaybetmiştir, bir şey yapamıyor falan filan, biz kontrolü sağlayalım. Bu yalan yani. Belki de işte kendini kandırmak için yahut da halkını kandırmak için, kendisi belki gerçekleri biliyor da halkını kandırmak için bu tür açıklamalar yapıyor. Hürmüz Boğazı'nda hala Amerikan gemileri sıkıntı yaşıyor.
3: Evet.
4: Ve İran'da son olarak açıklama yaptı. Dedi ki Amerika'nın ve İsrail'in gemilerinin geçmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü Amerika ve İsrail'de kendileri taahhütlerine uymuyor. Gazze'de saldırıya devam ediyor. İsrail, Lübnan'da saldırıya devam ediyor. Onlar şartları yerine getirmedikleri sürece biz de burada Hürmüz Boğazı'nda düşman gemilerini engellemeye devam edeceğiz. Düşman gemileri derken de işte Amerika ve İsrail gemilerini kastettiğini dile getirdi. Çünkü şu an Amerika ve İsrail her ne kadar ateşkesi kabul, yani İsrail değil tabii, Amerika tek başına ateşkesi kabul etmiş olsa da savaşı başlatan ikisi ortak bir şekilde bir ittifakla. Dolayısıyla bu savaşta iki düşman taraf var. Bir tarafta İran var, bir tarafta da Amerika ve İsrail var. O yüzden düşman gemileri denilirken bunlar kastediliyor. Yani Hürmüz Boğazı konusunda şu an İran uluslararası çapta bir sorun oluşturmamaya ama Amerika ve İsrail'i sıkıştırmaya için oradaki kartını kullanmaya devam ediyor.
3: Eyvallah. Zaten program başında söylediniz. Aslında şimdi Trump'ın tek sorunu Körfez değil. Trump'ın aslında daha büyük bir sorunu var kısa vadede. Kasım seçimleri. Bu seçimler için de işin kötü tarafı ortaya koyabileceği hiçbir şey yok Körfez'le alakalı. Olmadığı gibi bir de Amerika'nın tabii askeri yetkilileri dediler ki biz şu anda fizyostatomuzu ciddi anlamda erittik. Dolayısıyla bu tempo ile devam ederse hani çok daha ciddi olması umulan, çok yakın gelecek değil belki ama mesela Çin bir saldırı başlatsa Amerika sıfır. O anlamda. O yüzden daha temkinli gidip biraz daha böyle ağırdan alıp sizin dediğiniz gibi esip gürlüyor ama o daha ziyade türbinlere yönelik tabii bir esip gürleme. Ama şu bir gerçek ki İran bu bölgede Amerika'nın da belki Amerika'nın müttefikleri olan ülkelerin de hiç ummadıkları bir dirençle bölgede gerçekten ağırlığını koyduğunu da gösterdi. Bunu da net bir şekilde belli ediyor. Efendim oradan geçelim Suriye'ye dilerseniz. Suriye'de 60 küsur yıllık Baas rejimi yıkıldı. Elebaşları ülkeyi terk ettiler. Yakalanan askeri yetkililer yakalandı ama üst kurmay takımı büyük oranda Beşer Esad ailesi başta olmak üzere işte kaçtılar. Onlar Rusya'ya farklı farklı ülkelere sığınanlar da oldu. O ekipten Beşer Esad'ın kuzeni Atif Necip dışındakiler diyelim. Bir o şu anda devletin elinde, diğerleri firariler. Ve geçtiğimiz günlerde bunlar hakkında idam kararı netleşti, kesinleşti ve duyuruldu. Bu tabii sembolik de olsa bir anlam, ciddi bir anlam ifade ediyor. Sembolik dememin sebebi de şu, bu pratikte ne kadar tabii uygulanırlığı var o tartışılır ama böyle bir karar, mahkeme hükmünü nasıl değerlendirirsiniz hocam siz?
4: Şimdi bu kararı öncelikle bu adamların suçlu olduklarını ilan etmek anlamına gelir. Hem de idamı gerektirecek suç işledikleri. Neden? Çünkü kasıtlı olarak insanları öldürmek, hem bir değil birçok kişiyi kasıtlı olarak veyahut da işkence yoluyla öldürmek gibi suçlarla soruşturuluyor ve haklarında işte idam kararları veriliyor. İşte bunların başında Beşar Esed'in kendisi var. Eski Cumhurbaşkanı Suriye Arap Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanı. O kaçak, onun kardeşi Macid Esed var. Başka kişiler de var ama bunların hepsi şu anda firaride. Bir tanesi işte dediğin gibi Suriye Emniyeti'nin kontrolünde. O da Atıf Necip Beşşar Esed'in kuzeni. Bu adam hakkında belki idam cezası uygulanır, belki ertelenir, zamanla ortaya çıkacak ama o da idama mahkum edildi. Birçok kişiyi işkenceyle öldürdüğü biliniyor yani. Çünkü emniyet teşkilatı Dera bölgesinin emniyet teşkilatı müdürlüğünü yapmış. Bu bölgede çok korkunç işkenceler yapıldı insanlara. Yani bunun görev yaptığı dönemde, bu adamın görev yaptığı. Şu anda bu adam yakalanmış ve kontrol altında tutuluyor. Öbürlerini teslim edeceklerini zannetmiyorum. Özellikle Rusya'ya kaçmış olanları teslim edeceklerini zannetmiyorum. Fakat şöyle bir şey var, diyelim ki teslim etmeseler neticede 15 sene sonra Allah idam edecek bir şekilde. Yani bu dünya hayatı hiç kimse için ebedi değil. Ebedi olan hayat ölümden sonra gelecek. O hayat asıl kazanan veya kaybeden olmak meselesi var. Eğer kazananlardan olursa ebediyen kazanacak, kaybedenlerden olursa da ebediyen kaybedecek. Öyle bir durum söz konusu olacak. Yani bu kafayla giderse Beşşar Esed ne kadar kaçarsa kaçsın, bu farz edin ki işte Suriye mahkemesinin idam cezasından kaçıyor. Cenab-ı Allah Cuma suresinde diyor ki yani Yahudilere, o Yahudilerin bilgelerine hitaben, sizden birisi belki 1000 yıl yaşamak ister ama sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizi arkanızdan takip etmektedir. Yani bir yere gidemezsiniz, o kaçtığınız ölüm sizi arkanızdan takip etmektedir.
3: Eyvallah.
4: Yani bir gün mutlaka yakalayacak. Bunun için yani idam cezasının verilmesi, adamın suçunun ifşa edilmesi, izhar edilmesi açısından anlamlı. Şu anda belki ölümden kaçacaklar. Ne kadar kaçacak? Allah'ın gönderdiği ölüm meleği onu yakalayıncaya kadar.
3: Eyvallah. Tabii geçtiğimiz dönemlerde bize gösterdi ki bu tür çeşitli örnekleri de var çünkü. Bu tür kaçışlar yani ölüm olmasa bile hayatta denilemeyecek bir kaçışlar. Yani Rusya'da Rusya'nın güvenliğiyle her an nereden ne olacağı kaygısıyla yaşamak belki onun için ölmekten daha kötü bir şey. Dediğiniz gibi nihai sonuçtan da kaçamayacakları bir gerçek. Yine oradan dolaylı olarak Suriye'ye de kalalım. Suriye'de malum bu terör devletinin işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri uzun yıllardan beri elinde tutuyor. Artık bununla alakalı şu tür açıklamalar da yapıyor oradaki terör hükümeti, işgalci hükümet. Burası benim diyor. Yani öyle her ne kadar işte Birleşmiş Milletler'in sair kurumların hilafında kararı olsa da orayı işgalci olarak kabul etse de İsrail'i bunlar dediler ki yok dediler, biz madem bunca yıllık burada duruyoruz bundan sonra da gitmeyiz, burası bizim toprağımız. Burada tabii şöyle bir şey var, yani bunun belki fiil olarak çok ciddi bir anlamı da olmayabilir, hatta hiç anlamı da olmayabilir ama yani Kolombiya'nın bu işgal rejiminin bu işgalini tanıması, resmen tanıması. Bu arada Venezuela hariç bu Güney Amerika ülkelerde işte Arjantin falan da böyle başta olmak üzere böyle bu terör devletine karşı bir şey var, böyle bir sempatimsi bir şey var. Birkaç ülkede var Güney Amerika'da. Hani belki bu ülkelerin biraz daha etkisi altına alması kolaydır. Bunlar için bir diplomatik ya da ekonomik bir destek neticesinde mi oluyor bilmiyoruz ama yani Kolombiya'nın bunu tanıması ne anlam ifade eder hocam? Yani belki pratikte bir karşılığı yok ama siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?
4: Yani Venezuela hariç dedin de Venezuela
3: eski hükümeti tabii, özür dilerim.
4: Şu anki Venezuela.
3: Eyvallah, doğru
4: söylüyorsunuz. O şeye katıldı, o kuyruğa girdi.
3: Doğru söylüyorsunuz.
4: Kolombiya'ya gelince, yani Kolombiya'nınki bir kere her şeyden önce tam bir sahtekarlık, hainlik, insanlığa ihanet. Yani hainlik derken insanlığa ihanet ediyor. Burada yani Golan Tepelerindeki askeri varlığının işgal olduğu bütün uluslararası şeylerde, kararlarda kesin bir şekilde tespit edilmiş durumdadır. Amerika bile Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in hakimiyetini resmi olarak tanımıyor. Fakat destekliyor, aynı bir şey. Yani siyasi yönden destekliyor, aynı bir şey. Resmiyette konudaki Birleşmiş Milletler kararlarını esas alıyor. Kolombiya'nın ki aslında kendini iyice zillete düşünmek. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kolombiya bir deprem de yaşadı. Depremde zorluk yaşayan insanlar için Kolombiya'nın siyasi iktidarının çizgisinden dolayı oradaki halkın acılarına, ızdıraplarına sevinebilecek kadar bir aşırılık içerisinde olamayız. Eyvallah. Elbette. Bazıları olabilse bile kesinlikle biz öyle bir şey yapmayız. Ama şu var, yani Kolombiya'da aslında yönetim halkıyla da barışık bir yönetim değil. Böyle kısa vadeli hesaplarla aslında şu anda uzun vadeli hesap yapabilen bir yönetimin, Piyonist işgal rejiminin gelecekte çok kötü bir imaj olacağını tahmin etmesi lazım. Yani gelecekte Siyonist işgal rejimiyle olan işbirlikleri bunların sicillerine bir kara sicil olarak geçecektir. Çünkü artık insanlık Siyonist işgalden nefret etmektedir. Yani şu an dünyada Hitler'in durumu neyse yakın bir gelecekte Netanyahu'nun durumu da olacaktır.
5: Eyvallah. Yani buna biz de inancımızın bir gereği olarak da bunu görüyoruz, buna inanıyoruz desem herhalde çok haddimi de aşmış olmam. Çünkü bu zulüm artık geçiştirecek ya da sadece Müslümanları ilgilendiren bir şey değil. Artık bunun tüm dünyada, sizin de söylediğiniz gibi tüm dünyada artık bunu gördü, baktılar ki bunların hücrelerine kadar, DNA'larına kadar bu zulüm, katliam, soykırım sinmiş. Yani bunların böyle bir anlaşmak gibi bir dertleri yok. Üstelik uzun vadede bunların dertleri Müslümanlar falan da değil. Şu an Müslümanlar. Uzun vadede bunların tüm insanlıkla bir problemleri var ve bunu da dünya yavaş yavaş görmeye başladı. Efendim, bu haftanın son konusu yine bir hatırlatma, bir tarihi hatırlatma. Malum Mısır'da, belki Mısır tarihinde ilk defa halkın iradesiyle seçilmiş olan Muhammed Mursi'ye karşı yapılan askeri darbeye karşı halkın meydanlarda toplanıp buna tepki göstermesi neticesinde ordu ve ordunun destekçisi olacak sivil unsurların da gerçekleştirdiği bir katliam ki bu Rabia katliamı olarak geçen tarihe ve Mısır'da çok ciddi sayıda ölümlere sebebiyet veren ve yani biliyorsunuz onun devamı olan işte Muhammed Mursi'nin yakalanması, idam edilene kadar giden süreci de dinleyicilerimize bir hatırlatmak isteriz. Efendim, o süreçten dilerseniz programımızın son konusu olarak da bir hatırlatmış olalım. Oluşu ve neticeleri konusunda 13 yıl evvelki gerçekleşen bir katliam.
4: Evet. 14 Ağustos tarihi bu katliamın yıl dönümü olarak hemen hemen her sene gündeme getiriliyor. Çünkü gerçekten korkunç bir katliam olmuştu 14 Ağustos 2013 tarihinde. O zaman junta siyasi yönetime el koydu. Halk da buna tepki göstererek Rabia meydanında toplanıyordu. İşte junta yönetimi halkın burayı terk etmesi, boşaltması yönünde talimatlar vermişti. Ama halk tamamen sivil bir şekilde gösteriye devam etti. Yani hiçbir askeri faaliyet, işte silahlı veyahut da şiddet eylemi bile yok. Yani sadece protesto. Yani biz oylarımızla seçtiğimiz siyasi iktidarın geri gelmesini istiyoruz. Bu iktidarın silah gücüyle alınmasına razı değiliz diyelim. Mesaj okuyordu oradan sadece. İşte juntacılar da o zaman sabahın erken saatlerinden itibaren saldırı düzenlediler ve resmi açıklamalara göre 278 ama gayri resmi derlenen bilgilere göre en az 1300 kişi bir gün içerisinde katledildi. Ve bunların çoğunu da kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. Çünkü orada toplananların çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu. Ondan dolayı işte bu 14 Ağustos tarihi Dünya Rabia Günü diye de isimlendirildi. Zaman zaman bu vesileyle etkinlikler düzenlendi. Yani bu gerçekten utanç verici bir zulüm olarak tarihe geçmiştir. İnsanlık adına utanç vericidir. Fakat ne yazık ki bu zulmü işleyenler hala siyasi iktidarlarını sürdürebiliyorlar. O da işin bir başka boyutu. Bu sene Allah izin verirse inşallah Türkiye'de gene bu olayın yıl dönümü vesilesiyle cumartesi akşamı Saraçhane'de bir gösteri düzenlenecek. Yani hem Rabia katliamının anılması hem de halen Sisi Cuntası'nın zindanlarında esaret altında. Tamamen siyasi görüşlerinden dolayı, tercihlerinden dolayı Cunta rejiminin zindanlarında esaret altında tutulan insanların davalarının gündeme getirilmesi amacıyla bunun da buradan duyurusunu yapmış olalım. Yani.
5: Eyvallah. Yani tarihte bu tür örneklerin çokça bildiğimiz, gördüğümüz, yani Müslüman halkların tek düşmanı yabancı emperyalist işgalci kafirler değil, onların işbirlikçileri yerli hainler de, yani kendi hükümetleri de, bazen kendi orduları da, kendilerinden bildikleri güçler de aslında Müslüman halkların bazen düşmanları, hatta en büyük düşmanları da olabiliyor. Bu Rabia katliamı da bunun en yakın örneklerinden bir tanesi. Rabbim tabi bunları bizim unutmadan ama bunlardan da bir şeyler çıkartarak dirilmemizi, ayağa kalkmamızı nasip etsin diyelim. Bu haftaki programımızda bu katliamı hatırlatmakla neticelendirmiş olalım inşallah. Efendim Ahmet Hocam sağ olsunlar, geçtiğimiz haftayı değerlendirmesini sizler için yaptı. Bizler de sizlere aktardık. Haftaya inşallah yeni gelişmelerin Ahmet Hocam tarafından değerlendirmesiyle sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
6: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
7: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
8: دشمن رو باید شناخت. ابزارهای دشمن رو باید شناخت. حیله‌های دشمن رو باید شناخت. از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
9: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
10: Dünya döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
10: 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışı

0: 34-34 Arnavutköy.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 18.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan ederiz ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu imtihan bilincidir. Yerlerin ve göklerin yegane Rabbi, ilahı ve meliki olan Allah Azze ve Celle, kendisine ibadet ve itaat için yarattığı insan kullarını yaratıp sonra da onları başıboş bırakmamıştır. Onlara belirli bir süre hayat vermiş ve bu hayatta da onların mükellefiyetliklerinin başlamasından ecellerinin sonuna kadar olan süre zarfında kendilerini bela ve musibetlerle, çile ve dertlerle, varlık ve yokluklarla, emir ve yasaklarla, helal ve haramlarla, maddi ve manevi çeşitli imtihanlara tabi tutmuştur. Bu imtihanlara sabrederek Allah'a itaat edip isyan etmeyen kullarına cenneti, bu imtihanlara sabretmeyip isyan eden ve onun sınırlarını aşan günahkarlara da cehennemi hazırlamıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz senin Rabbin cezası

çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayan ve merhamet edendir. Enam suresi 165. ayet. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik deyivermekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut suresi 2 ve 3. ayet. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenler ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tevbe suresi 16. ayet. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki kendilerine bir bela ve musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Bakara suresi 155 ve 156. ayetler. Değerli Müslümanlar, bu ayetlerde de gördüğümüz gibi bizler için imtihan olmak kaçınılmazdır. Öyle ki bu dünyada okul, iş veya mevki yükseltmek gibi imtihanlara girip girmemek elimizde olan imtihanlar gibi de değildir. İstesek de istemesek de tabi tutulacağız. Bundan kaçış yoktur. İnsanların kimi zenginlikle ve fakirlikle, kimi rahatlık ve meşakkatle, kimi dertler ve hastalıklarla, kimi hanımı, kocası, annesi, babası, çocuklar ve kardeşleriyle, kimi komşu, akraba ve dostlarıyla, kimi ilmi, gücü, zekası ve kabiliyetleriyle, kimi makam, mevki ve şan, şöhretle, kimi beden ve yüz görünüşünün sağlam ve güzel olup olmamasıyla, kimi esaret, işkence ve savaşlarla, kimi ırk, renk ve dil farklılığıyla, kimi iftira ve düşmanlıklarla, kimi gurur, kibir, riya, haset, gıybet ve ucub gibi kalbi hastalıklarla, kimileri de bu saydığımız imtihanların birkaçıyla birden ve daha birçok değişik imtihanlarla imtihan edileceklerdir. Kısacası Allah Celle Celaluhu insanları onlara verdiği ve vermediği şeylerle onları imtihana tabi tutacaktır. Kendilerine bol imkan ve nimet verdiği insanların o nimet ve imkanları Allah'ın istediği ve razı olduğu şartlar dahilinde kullanıp sabredip sabretmemeye devam edeceğini ve kendilerine bol imkan ve nimet vermediği kullarının da o sıkıntılı durumlara sabredip sabretmeyeceklerini görmek, ortaya çıkarmak için onları mutlaka imtihan edecektir. Zaten hayat ve ölümün yaratılış sebebi de budur. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yetendir. O ki hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk suresi 1 ve 2. ayetler. Değerli Müslümanlar, imtihan şuuruna yakın derecede sahip olan Müslümanlar imtihanlarda daha başarılı olan kimselerdir. Çünkü imtihan bilinci gelişmiş olanlar devamlı olarak dikkatli, uyanık ve ihsan derecesinde yaşamaya çalışırlar ki imtihan anlarında gaflet halindeyken imtihana yakalanmasınlar. Yani her an imtihana hazırdırlar. Kendilerine bir bela ve musibet geldiğinde telaşlanmaz, sendelemez, eğilmez, bükülmez, sitem edip isyan etmez ve her önüne gelene de derdini döküp sızlanmazlar. Başlarına bir bela ve musibet geldiğinde, bir zorluk ve yoklukla karşılaştıklarında biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Ve bu imtihanlar vesilesiyle de günahlarından arınacaklarına iman ederler. İmtihan bilincine erememiş olanlar ise basit imtihanlar karşısında bile sendeleyip panikleyerek kendilerini kaybederler.
bazen farkında olmadan Allah'a isyana götürecek söz ve davranışlarda bulunabilirler. Bu bela ve musibetler, bu dert ve kederler, bu yokluk ve hastalıklar hep beni mi buluyor diye sızlanıp sitem edebilirler. Allah'a iman ettikleri halde Allah'ı gazaplandıracak sözler sarf edip isyankar davranışlarda bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, bizden önceki muvahhid müminler gerçekten çok çetin imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Diri diri ateş çukuruna atılanlar, demir testerelerle ikiye bölünenler, kızgın demirlerle dağlananlar, demir taraklarla eti kemiğinden sıyrılıp alınanlar, kaynar kazanlara atılanlar, kızgın kumlar üzerinde aç ve susuz bir şekilde çeşitli işkenceler görenler ve tarih içinde zindanlarda acımasız işkencelere maruz kalanlar. Onlar bütün bu imtihanlara, bu acılara rağmen Allah'a isyan ve sitem etmeden sabır, şükür ve tevekkül ederek, direnerek imtihanları kazandılar. Şimdi o yiğit Müslümanlardan birinin ibretlik imtihanından bir kesit sunuyoruz inşallah. Müşrik kadınlardan Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardandı. Müşrikler onun çıplak vücudunu dikenler içinde sürürlerdi. Çıplak vücuduna demir gömlekler giydirilip en sıcak günde Remda'da güneşin altında vücudunun yağı eritircesine tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşte kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri küfür sözünü ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular. Düz bir yere yatırdıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarını bastı ta ki ateş sönünceye ve yer soyuncaya kadar öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab'ın sırtındaki yanık yerleri ve alacaları kaybolmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği sırasında Habbab bin radıyallahu anh'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab, ey müminlerin emiri, sırtıma bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca, doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab, benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi benim sırtımın yağı söndürmüştü dedi. Habbab bin Eret radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde bürdesini ve kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sırada idi ki yanına vardık, halimizi kendisine arz edip ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'a bizim için dua et, yardım dile dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değiştiği halde doğrulup oturdu ve şöyle dedi: vallahi sizden öncekiler içinde müminlerden bir kimse yakalanır, kendisi için yerde bir çukur kazılır, o kimse o çukura dizlerine kadar gömülür, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konup biçilerek ikiye bölünürdü de bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır, kazınırdı da yine bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Allah'tan korkunuz. Hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi mutlaka tamamlayacaktır. Bu işin hükmünü yerine getirecektir. O kadar ki hayvanına binmiş bir kimse Sana ile Hadramevt arasında gidip gelecek de yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ancak varsa koyunu hakkında kurt kapmasından kaygı duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz.
Değerli kardeşlerim, işte imtihan bilincine ermişlerin durumları böyleydi. Onlar, o günkü Müslümanlar onca işkence ve yokluklara rağmen yine de doğru yoldan sapmamışlardı. Sadece bu acıların biraz hafiflemesi veya son bulması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua talep etmişlerdi. Ama bu durumda olmalarına rağmen, bu sıkıntılara rağmen bu talep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazla hoşuna gitmemişti. Ama bugün Allah yolunda olduğunu iddia eden, iddiada bulunan Müslümanların bir kısmı bunca rahatlığa ve konfora rağmen daha Allah yolunda bir tokat yemeden bile sırat-ı müstakim yolundan saparak demokratik yollarda yürümeye başlamışlardır. Allah yolundaki çileleri göze almadan, dünyadaki rahatlıklarının bozulmasından korkarak 5 senede bir demokrasi sandığına bir zillet kağıdı atmakla görevlerini yerine getirdiklerinin zannıyla yaşamaya başlamışlardır. Bu Allah yolunda olduğunu iddia eden kimselerin durumudur. Allah yolundaki çalışmalar içinde yer almayan, yani hedefsiz bir şekilde yaşamaya devam eden Müslümanların imtihan karşısındaki durumları ise daha da acıdır. Evet kardeşlerim, imtihanlarımız devam ediyor ve yaşadığımız süre de devam edecektir. Bu imtihanlardan başarılı olmak istiyorsak, en başta bütün zalim ve tağutlardan ve bütün batıl yollardan uzak durup, sırat-ı müstakim üzerinde yol alarak, Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışan sadık ve muttaki kimselerle beraber olmamız gerekir. En önemli başarı kaynağı budur kardeşlerim. Ne zaman ki biz sadıklarla, müttakilerle beraber olup, onlarla beraber hayatımızı sürdürmeye devam edersek, kendimizi korumamız mümkündür. Sonra da kendi nefsimizde ve ailemizde sadık ve müttaki olmaya, her konuda dosdoğru ve sabırlı olmaya gayret edip Allah'tan yardım dilemeliyiz ki imtihanları kazananlardan olalım inşallah. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de imtihanları kazananlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
5: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
13: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 4141.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli

0: www.takom.tr.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com. Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
4: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e saygısı olmayanların dinde nasipleri olmaz. Allah'ın dinini anlamaya çalışırken Allah'ın peygamberini devre dışı bırakmaya çalışanlar, kendilerini Allah'ın dininden çalmaya çalışanlardır. Şunu bilelim ki, peygambersiz din, dinsiz de peygamber olmaz. Peygambersiz din arayışları, tasavvurları, din dışı kalmış olmanın alametleridir. Sünnetsiz din arayışı, peygambere karşı saygısızlıktır. Peygambere saygısızlık, bir dinsizlik alametidir. İslam literatüründe peygambere saygısızlık, sep ve şetm kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bu kelimeler sözlükte sövmek anlamına gelir. Türkçemizde küfretmek anlamındaki sövmenin konumuzla bir ilgisi yoktur. Çünkü bir sinir boşalması olan bu tür kaba ifadenin herhangi bir insana karşı bile kullanılması çok çirkin bir olaydır. Peygamberlere veya diğer yüksek şahsiyetlere yöneltilen sep ve şetm, dil uzatmak, tan etmek, şahsiyet zedeleyici ve yaralayıcı asılsız tenkitlerde bulunmak manalarına gelir. Hazreti Peygamber'e karşı gösterilebilecek saygısızlıkların dini hükmünü ilk defa detaylı bir şekilde konu edinen ve Eş-Şifa Bi-Tarifi Hukukil Mustafa adlı eseri sonraki çalışmalara kaynak teşkil eden Kadı İyas, sep ve şetmi şöyle tasvir eder. Peygamber aleyhisselama doğrudan dil uzatan ve onu ayıplayan, bizzat kendisine, soyuna, dinine veya ona has vasıflardan birine bir eksiklik ve kusur nispet eden, ona dolaylı bir şekilde dil uzatan yahut da şahsiyetini yaralamak, hakaret etmek, şanını küçümsemek, küçük düşürmek ve ayıplamak maksadıyla birine veya bir şeye benzeten kimse ona sebbetmiş olur. Aynı şekilde Resulullah'a lanet okuyan ve dua eden, zarar görmesini isteyen, yermek amacıyla makam ve şerefine yakışmayan şeyleri ona nispet eden, onun yüce katına münasebetsiz, asılsız ve çirkin sözler yakıştıran, maruz kaldığı bazı musibet ve problemleri diline dolayarak kendisini ayıplayan yahut da herkeste vuku bulabilecek bazı beşeri arızaları bahane ederek onu gözden düşürmeye çalışan kimse de ona sebbetmiş olur. Bütün bu saydıklarım, Ashab-ı Kiram döneminden itibaren İslam alimleri ve fetva adamlarının ittifak ettiği hususlardır. Başta Ebu Hanife ve diğer Hanefi hukukçuları olmak üzere Şafii'den gelen tercihe şayan rivayete ve diğer iki imamın da bir görüşüne göre peygambere söven kimsenin tövbe etmesi istenir. Şayet tövbe ederse ölümden kurtulur. Aksi takdirde mürtet kabul edilerek ceza uygulanır, Müslüman muamelesine tabi tutulmaz. Müslümanlar, Müslümanlar tarafından Müslüman muamelesine tabi tutulmaması gereken mürtetlerden dini dersler

almaya başladıkları günden bu yana peygambere saygısızlık, tepki gösterilemeyen toplumsal bir alışkanlık halini aldı. Kur'an'a dönüş adına peygamberi postacı gibi göstermeye çalışan anlayışın gayesi peygambersiz İslam'dır. Kur'an Müslümanlığı adına buldukları 3-5 uydurulmuş hadisi bahane ederek ashabı kötülemek, sünnetle alay etmek, insanlığa örnek bir yaşantıyı bu şekilde zihinlerden silmek, küresel münkir ve müşriklerin holistik din planına işlerlik kazandırmaktır. Kur'an'ı anlamaya çalışırken sünnete karşı müstahnilik hareketi, Müslümanların cehaletini çok iyi bilen ve İslam konusunda özel eğitim alan din ajanları tarafından organize edilmektedir. Amaç, Müslümanların gönül dünyalarına İslam'ın üst değil, ast bir din olduğunu kabul ettirmektir. İnancımız şudur, İslamiyet üst çatıdır, üzerine çatı çıkılmaz. İslamiyet'in üstüne çatı çıkanlar, İslam'ın dışına çıkanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ve yaptıklarını ötelemek için, Hazreti Peygamber yaşasaydı, şöyle söyler, şöyle yapardı, böyle davranırdı deyip, sonra şahsi kanaatleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden şahsi kanaatleri pazarlamak, sahte peygamberlik iddiasında bulunmaktır. Bu işi yapanlar bu çağın Müseylemetül Kezzaplarıdır. Sahte peygamberlik iddiasında bulunanları ve onların söylediklerini tarihin çöplüğüne atmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi doğru anlamak mümkün değildir. Tabiinin büyük alimlerinden Said bin el-Müseyyeb vefat edeceği anlarda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini nakletmek ister ve şöyle der. Beni oturtunuz. Çünkü ben böyle uzanmış bir halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmeyi uygun görmüyorum. Peygamberin sözünü kendi sözleriyle eşitleyenler, kendi sözlerini peygamber sözlerine hakem kılanlar, peygamberin, sahabenin ve tabiin neslinin yolundan ayrılan zalimlerdir. Müslümanlar Firavun ve benzeri olan zalimlere karşı direndikleri gibi bu zalimlere karşı da direnmelidirler. Şunu her Müslüman bilmelidir ki, zalimlere karşı direnmek fıtrattandır. Çünkü vücut bile kendisine saldıran yabancı bir mikrop sezdiğinde ona karşı direnir. Dolayısıyla zalimlere karşı sessizliği ve tepkisizliği karakter edinenler mikroplaşanlardır. Müslümanları mikroptan ve mikroplaşanlardan temizlemek Rabbani alimlerin misyonundandır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
4: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

0: Muhammed.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselamın amcası Ebu Talib'in o günlerde fakir düşmesinden dolayı yine diğer amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu teala'nın getirdiği teklif üzere Ebu Talib'in birer erkek çocuklarını yanlarına aldılar. Onların bakımlarını üzerine aldılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam İmam Ali radıyallahu teala anha almış idi. Akrabalık bağlarından dolayı, yakınlıklarından dolayı üzerine düşen akrabaya karşı merhameti gündeme getirmişler, yakınlığı gündeme getirmişler ve yardımcı olmuşlar idi. Bundan hareketle akrabalık bağlarından bahsediyorduk. İslam'daki akrabalık neydi, ne değildi, ne yapılması gerekliydi, bunun üzerinde duruyor idik. Ki zamanımızda çok gevşemiş olan bu bağların yeniden sıkılaşması için müminlerin, Müslümanların harekete geçmesi lazım. Özellikle müminler kendi aralarında en yakınlarından başlayarak birbirlerine yardımcı olmaları gerekli. Şu denilebilir: efendim, akrabalarımız İslam'dan uzaklaşıyorlar veya şöyle şöyle yaramazlıkları var, fısk içindeler, zulm içindeler. Bunların bütünü elbette ki zamanımızda maalesef olması istenmiyor ama oluyor. Bize düşen bunların ıslahına yardımcı olmaktır. Elbette ki ıslah edecek Allah Azze ve Celle'dir. Rabbimiz onlar için ne takdir buyurmuşsa o gerçekleşecek. Onu bilmeyiz. Gaybı olan bir meseledir. Kadere dair olan bir meseledir. Bize düşen zahire hükmetmektir. Hani bazen ifade ederler, canım adam iyi niyetle yapmış, sen onun kalbine bak gibi ifadeler aslında yanlış şeylerdir. Elbette ki her insan için biz iyi niyetli olmayı düşünürüz. Ya da onların yaptıklarının inşallah hayırlıysa iyi niyetle yapmışlardır deriz. Ama kimsenin kalbini yarmaya, kalbindeki niyetinin ne olduğunu bilmeye hiç kimseye böyle bir hak tanınmış değildir. Zaten buna imkan da yok. Ancak bize düşen müminler olarak zahire göre hükmetmektir. İslam zahire hükmeder, bize düşen de zahire göre hükmetmektir. Eğer kendisi zahirde iyilik üzere ise, hayır üzere ise, İslam üzere ise, Allah ve Resulüne itaat üzere ise, iman konusu gene kalple ilgili olan bir durumdur, onu bilmeyiz. Ama diliyle mümin, Müslüman olduğunu beyan ediyor ve haliyle de ibadi meselelerde, ahlaki meselelerde İslam'a uygun bir şekilde hareket etmeye gayret ediyor ise biz zahirine bakarak bu insanı İslam'a mal ederiz. Bu kişi İslam ehli olan bir şahsiyettir deriz. Ve akrabalarımız arasında ölçümüz mutlaka İslam'dır. Kesinlikle kan birliği din birliğinin önüne geçmemeli. İslam bunu yasaklamış. Kesinlikle kavmiyetçilik, kabilecilik, aşiretçilik, ırkçılık İslam'ın reddettiği gayri insani olan durumlardır. İnsan bütünüyle bir anne ve bir babanın çocuğu. Adem Aleyhisselam'dan olma, Havva radıyallahu teala'nın çocukları. Şimdi bir babanın çocuklarından dolayı hangisi hangisinden üstündür? Üstünlük malumunuz ancak takvada olur. Kan bağıyla beraber gündeme gelebilecek bir üstünlük yok. Aynı babanın çocukları, aynı annenin çocukları birbirlerine ırkçılık yaparak üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu mutlaka yanlış olan bir meseledir. Kan bağından dolayı bu şekilde. Ancak dinden dolayı, imandan dolayı, tevhidden dolayı, takvadan dolayı bir üstünlük gündeme gelir. Yoksa kesinlikle Allah muhafaza eylesin, üstünlük meselesi söz konusu olmaz. Bunun için İslam ırkçılığı tamamen kan bağına bağlı olarak insanların üstünlüklerini gündeme getirdiği ırkçılık, milliyetçiliği reddetmiştir. Başta haram kabul etmiştir. Hiçbir mümin bu harama tevessül edemez. Hiçbir mümin ırkçılık yapamaz, milliyetçilik yapamaz. Kardeşliği iman bağıyla olur. Kan bağıyla değil, din bağıyla olur. Onun için Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 10. ayet-i kerimesinde ancak müminler kardeştirler buyurdu. Hucurat Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de hiç kimsenin birbirlerine takvadan başka herhangi bir üstünlükleri yok. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirlerinizle tanışasınız, kaynaşasınız. Allah Azze ve Celle'nin hikmetlerini tefekkür edesiniz diye ayrı ayrı kabilelere ve kavimlere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız, takvaca en üstün olanınızdır. Dolayısıyla şu kavim bu kavimden üstündür. Ne mutlu falancayım diyen, İslam bunu tamamen reddeder. Ne mutlu Müslümanım diyeni de kabul etmez. Demekle olmaz. Demek meselesi münafıkların işidir. Kalben inanmadıkları halde dilleriyle Müslüman olduklarını söylüyorlar idi. Elbette ki İslam'ın hakim olmuş olduğu bir ülkede ibadet meselelerinde dikkat ederler. Dinle zorlama var. Dine zorlama yok. Din egemen ise din sadece İslam'dır. İslam'ın dışındaki din nitelikli olanların hepsi batıl ideolojilerdirler. Onlar da birer dindir. Batıl dinlerdir. Bütünüyle Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik bunlara dahil. Bütünüyle batıldırlar. İnsan aklından ortaya çıkmış, insan mantığından ortaya çıkmış batıl olan ideolojiler dinlerdirler. Ancak hak din İslam'dır. Allah katında hak din İslam'dır. Hak din üzere olanlar ancak haklıdırlar. Onun dışındakiler bütünüyle batıl. İşte o batıl dinlerden bir tanesi de milliyetçilik dinidir. Kendi kabilesini, kendi ırkını diğer kabilelerden, diğer ırklardan, diğer aşiretlerden üstün kabul etmek. Sadece ismi şu milletten, daha doğrusu şu kavimden, şu ırktan olmasın. Millet kelimesi malumuzdur ki din manasınadır. Akide manasınadır. Yoksa ırk manasına, kavmiyet manasına değildir. Her ne kadar milliyetçilik diyorlarsa da bu yanlış bir ifadedir. Irkçılık kelimesi onun tam karşılığı. Yani daha doğrusu iddia edilenin tam karşılığı. Yoksa İslam milleti akideyi gündeme getirir. İslam milleti küfür milleti, tevhid milleti, şirk milleti. Yoksa Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti, Fars milleti, İngiliz milleti, Fransız milleti. Hayır, bunlar ırktırlar. Ama iman ediyoruz aynı annenin, aynı babanın çocuklarıdırlar. Birbirlerinden bir üstünlükleri yok. Ama birileri hayvandan geldiklerini ifade ediyorlarsa, maymundan, balıktan türediklerini söylüyorlarsa, ha mümkündür ki şu maymunlar bu maymunlardan üstün kabul edilsin. Ya da şu balıklar bu balıklardan üstün kabul edilsin. Ama kesinlikle onlar dahi yanlıştır. Balık balıktır. Efendim onun lezzeti ayrı, bunun lezzeti ayrı, o işin başka tarafı. Hangi maymun hangi maymundan üstün ki? Maymun maymundur. İşte insan da insandır. Üstünlükleri ancak imanlarındadır, ahlaklarındadır, terbiyelerindedir. İnsanlık şahsiyetlerinin güzelliklerindendir. Ahlaklarının hayırlı oluşu, güzel oluşundandır. Bundan dolayı akraba dediğimiz kan bağıyla yakın olan ırkçılık duyguları söz konusu değil. Madem ki yakınlığımız var, daha rahat görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz, ortak değerlerimiz var akrabalıklardan dolayı. İşte müminler bundan hareket edip davetlerini en güzel lisan ile gerçekleştirmeleri gerekli. Bir müminin annesine, babasına, kardeşlerine, amcalarına, dayılarına, halalarına, teyzelerine veya kendi kabilesine daveti elbette ki diğerlerine davetinden önceliklidir ve daha rahat bir ortam gündeme gelebilir. Daveti güzel bir lisanla, ilmi bir üslupla gündeme getirdiğinden, ahlaki yapısından dolayı diliyle hali birbirlerine örtüşürse, sözüyle özü birbirlerini tamamlayıcı olursa, akrabaları biraz daha rahat dinlerler. Güzel bir şekilde izah edilirse, anlatılırsa, faydalı olursa, suçlayarak değil, suçlama meselesi gündeme gelince elbette ki karşı taraftaki insan da, muhatabı olan insan da bunu kabul edici değildir. O gerçekten suçlu olup da suçunu kabul etmek bir fazilettir, bir hayırdır, bir güzelliktir. O suçu kabul edip, o hatayı kabul edip, evet gerçekten ben yanlışlık yaptım, hata ettim dediği takdirde o yanlışlığını düzeltir. Keşke her gün birileri bizi tenkit edeydiler. Ama hevalarından, nefsani tenkit değil. Bizim hayırlı, güzel bir mümin olmamız için mümkündür ki biz kendimizi görememiş olabiliriz. Kardeş bak şöyle bir hatam var. Bir mümine bu yakışmaz. Başkaları senin için dedikodu yaparlar. Hatta senden hareketle İslam'ı kötülemeye çalışırlar. Kendini düzelt kardeşim. O mümin de mutlaka ona teşekkür etmeli. Çünkü ona ayna olmuş. Mümin müminin aynası. Zaman içinde insan insanın da aynası olur. Kendini düzeltirse o düzeltmelerle 1, 2, 3, 5 kamilleşir. Ahlak yapısı dost ve düşmanlar tarafından takdir edilen, güzel ahlak sahibi olan bir şahsiyete sual ettiler. Ya bu güzel edebini, güzel ahlakını kimden aldın? Nasıl oldu? Kim sana nasihat dedi? Kim seni yetiştirdi? Dedi ki ahlaksız olanlardan aldım. Kardeş bu nasıl olur? Cevaben dedi ki topluma dikkat ettim. Bir yerde bulunduğumuzda birisi bir harekette bulundu. Diğer insanların hoşuna gitmedi. Ya onun yüzüne söylediler ya daha sonra dedikodusunu yaptılar. Kendime ders çıkarttım. Dedim ki kesinlikle böyle davranmamak lazım. Böyle yapmamak lazım. Sessiz sedasız bir eğitim gündeme geldi. Ne muazzam bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Tebriğe mutlaka her çağdan tebriğe şayan olan bir şeydir. Tebrik etmek lazım. Ve ondan her mümin kendisine ders çıkarması lazım. Bir mümine, diğer bir kardeşi ya da herhangi bir tanıdık insan. Ya kardeş sen mümin bir insansın, Müslüman insansın. Bakın insanlar sözlerine kulak veriyorlar. Dikkat et. Gözlerin bütünü sendedir. Dilin güzel şeyleri söylüyor. Halin de mutlaka dilini tasdik etmeli. Ama dikkat ediyorum insanlar senin için şöyle şöyle de diyorlar. Ne diyorlar genel manada? Ya bakma güzel konuşuyor ama sözünün eri değil. Hani Türkçe'de derler kalıbının adamı değil. O halde bir muvahhid mümin, hele hele davetçi bir mümin, tebligatçı bir mümin hem sözlerine hem de hal ve hareketlerine çok dikkat etmeli. Birileri onu tenkit ettiği vakit mutlaka o tenkidi gözünde bulundurmalı. O tenkidi gözünde bulundurmalı ve dolayısıyla kendisini düzeltmelidir. Kendisini güzellikle ikaz edene hadi canım sen de başkaların neleri var onları görmüyorsunuz da beni mi görüyorsunuz gibi bir ifaden gerçekten bir mümine asla yakışmaz. Kardeşi onu tenkit ettiği vakit veya bir insan ona güzellik söylediği vakit kendisine teşekkür etmeli. Evet gerçekten de dediğin doğrudur. Ben o gün hata etmiştim. O kelimeleri kullanmamam lazımdı. O harekette bulunmamam lazımdı. Allah seni de beni de müminleri affetsin ki gerçekten hata ettim. İnşallah bir daha dikkat edeyim kendime, bu işi yapmayayım. Böyle söylediğimiz vakit bizi uyarmaya çalışan o şahsiyetten bizden dolayı sevinir. Bizden dolayı sevinir ve dolayısıyla kendisini ikaz ettim. İnşallah kendini düzeltir. Hele hele bir de kendini düzeltmiş olarak görürse çokça sevinir. Defalarca bize ayna olur. Dolayısıyla teşekkür etmek lazım. Akrabalar arasında da önce halimizle neyi söylüyorsak mutlaka kendimizden ilgili olan bölümünü halimizde ortaya koymamız lazım. Yaşamamız lazım. İnsanlar sadece dile bakmıyorlar. Özellikle hale bakıyorlar. Ya gerçekten adamı tebrik ediyorum arkadaş. Adama duacıyım. Söylediklerini yaşayan bir insan. Biz yapamıyoruz ama gerçekten yiğit bir insandır. Çok güzel bir Müslümandır. Sözünün eri olan biridir. İşte bu şekilde davrandığı takdirde akrabalar arasından mutlaka bir güzellik, bir iyilik gündeme gelir ve bir ahlak numunesi olur. Olacaksan filanca gibi ol kardeşim. O tertemiz bir Müslüman, emin bir insan, güvenilir bir insan. Keşke biz de onun gibi olsaydık. Ne kadar güzel bir söz. Ha o insanı gururlanıp kibirlendirmemesi lazım. Hepimiz için çok güzel bir durumdur. Hani derler ya, keşke hepimiz öyle olabilsek, öyle olmamız lazım. Böyle hasret duyulması gerekli olan bir mesele değil. Her mümin önce kendince İslam'ı öğrenecek ve üzerine fardul ayn olan ilimleri elde edip o ilimle amil olacak. Amel eden bir şahsiyet olacak. Ve akrabalar arasında da mutlaka takdire şayan olarak görülür. Ondan sonra akrabalık bağlarıyla ilgili hem onları İslam'a davet etmek, gerçekten noksanlıklar varsa tamamlamak, mümin olarak hem akrabalık bağı, hem kan bağı, hem din bağını güzelleştirmek, özellikle din bağının sağlamlaşması ve bir de akrabalık bağı da bununla beraber sağlamlaşırsa alaül ala olur. Ebu Hureyre radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bize rivayet etti. Rahm adı ki karın yakınlığı, yani hısımlık demektir. Genellikle akraba kelimesi kullanılır. Hısım kelimesi de aynı manayı gündeme getirir ama genellikle akraba kelimesi kullanılır. Rahm, Rahman isminden alınmıştır. Rahame, yani aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu rahm yakınlığı sık ağaçların birbirine sarılmış kökleri gibidir. Allah Teala buyurdu ki, ey rahm, ey rahm karabeti, ey akrabalık yakınlığı, her kim sana bağlı bulunur, hısımlık bağını ekler durursa, ben de ona rahmetimi ekler dururum. Kim de seninle münasebetini keserse, ben de ona rahmetimi keserim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle buyurdu. Özellikle akrabalık bağına, kendisinin yaratmış olduğu, malum yaratılış dediğimiz vakit maddi ve manevidir. Hani günün tabirlerine derler soyut ve somut. Somut maddi, soyut manevidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin yarattığı mahlukat, yaratmış olduğu varlıklar, somut varlıklar, gözle görülen, elle tutulan, duyulan varlıklardır. Soyut varlıklar ise gözle görülmeyen ama varlıklarını mutlaka iman ediyoruz. Melekler gibi, cinler gibi. Birçok şeyi gündeme getirebiliriz. Ama hepimizin bildiği budur. Bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin yarattığıdır. Rabbimizin bize bildirdiği Kur'an'da ya da Resulullah Sellem'in hadislerinde gayipten olarak bize bildirildiği varlıkların dışından Rabbimiz Allah Azze ve Celle neyi yaratmış olduğunu biz bilemeyiz. Gaybi bir meseledir ve iman ediyoruz ki birçokları yaratılmış, birçokları yaratılmış. Bize bildirilmeden Rabbimin hikmeti gereği neler yaratılmamış ki? İşte rahm da onlardan biridir. Rabbimiz Azze ve Celle o rahm, yani akrabalık bağının duygusu, manevi duygu, ona hitap ediyor. Seni canlı tutan, birbirine ekleyip duran, yani hakkını verene ben de elbette ki onun hakkını veririm. Hadis-i kutsi: ey rahm garabeti, her kim sana bağlı bulunur, hısımlık bağını ekler durursa ben de ona rahmetimi ekler dururum. Kim de seninle münasebetini keserse ben de ona rahmetimi keserim. Sahih Buhari Kitabul Edeb Bab 13 Hadis 17. Yine İmam Buhari'nin El Edebül Müfret'inde yer aldı. Bab 32 Hadis 65. Ayrıca Abdullah İbni Mübarek'in Bir Rüvesıla isimli eserinde de yer almaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi annelerimizden Hazreti Aişe radıyallahu teala anha ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi bize nakletti: rahm sık ağaçların birbirine sarılmış kökleri gibidir. Kim onunla ilgiyi ekler durursa ben de ona ihsanı ekler dururum. Kim de onunla ilgiyi keserse ben de ondan ihsanı keserim. Aleyhissalatü vesselamın da buyurduğu Sahih Buhari Kitabul Edeb Bab 13 Hadis 18. Allah ve Resulün akrabalık bağına bu kadar önem verdiler. Özellikle de zamanımızda, özellikle işgal edilen İslam topraklarındaki şeytanın türettiği, her birinin şeytani bir ideoloji olan batıl dinler, ki onlardan biri de ırkçılık, kavmiyetçilik, milliyetçiliktir. İslam'ın tamamen reddettiği, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, ne mutlu Türk'üm diyene, Arap'ın Arap'tan başka dostu yok, ne mutlu Arap'ım diyene, Kürd'ün Kürt'ten başka dostu yok, ne mutlu Kürd'üm diyene, alabildiğine 72 milleti say. Bütünüyle boş bir meseledir, boş bir hadisedir. Hiçbir değeri yok. Türk olmanın, Kürt olmanın, Arap olmanın, İngiliz, Fransız olmanın İslam nezdinde hiçbir değeri yok. Hatta iman etmezler, imanı reddeder, İslam'ı reddeder. Allah Azze ve Celle'nin alemlerin Rabbi, insanların yegane Rabbi, ilahı, meliki olduğunu reddeder. Kabul etmez. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini kabul etmez. Bulunmuş oldukları beldede egemen olmuşlarsa Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakmış, hatta yasaklamış ve kendilerinin ortaya koyduğu yasalarla o bölgedeki insanları yönetiyorlarsa Rabbimiz Azze ve Celle bunlar ya kafir, ya zalim, ya fasık, ya da her üçünü bir arada bulunduranlar olduğunu bize beyan buyurmuştur. Ve bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Maide Suresinin 48 ve 49. ayet kerimesinde onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet ve onların hevasına uyma. Onların hevası, istekleri, arzuları, malumunuzdur ki İslam'ın dışında İslami olmayan, gayri İslami olan devletler, düzenler bütünüyle hevalarından kaynaklanan yasalarla, kanunlarla, tüzüklerle, ilkelerle yönetilirler. Onların hevalarına uyma. Onların hevaları şunu şunu şunu ister. Bakıyorsunuz ki Allah'ın dininde bunlar tamamen yasaklanmış, haram kılınmış. Ama hevaları çok arzu ediyor. Haşa, zinayı arzu ediyor. Ve dikkat ederseniz gayri İslami düzenlerde zina serbest. Hatta vergilendirerek zina yaptırıyorlar. Eğer birileri sadece zevklerini tatmin etmek üzere erkekli dişileri birbirlerine karşı bunu gerçekleştirmiyor da bizzat bundan para kazanıyorlarsa, bunu ticaret sermayesi haline getirmişlerse mevcut egemen düzenler diyorlar ki madem ki bundan para kazanıyorsun o halde beni de bu konuda görüver. Vergilendiriyorlar, kapısına, o zinahanenin kapısına askerlerini, polislerini koyuyorlar. Belediye haftada bir ya da iki defa doktorunu gönderiyor. Zina eden kadınların müsait olup olmadığın sıhhi kontrolden geçiyor. Buna karşılık da onlardan vergi alıyor. Hem belediye hem o bölgenin mevcut gayri İslami düzeni. İçki nefsin hoşuna gidiyor. Hevasının hoşlandığı bir şey. Serbest devlet eliyle, hükümet eliyle içki fabrikaları kurulur ve halka ikram edilir. Meyhaneler ticaret hanelerdir. Ayrıca içkili olan eğlence yerleri ticaret hanelerdir. Vergiye tabidirler. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vakitler ben Müslümanım diyenlerin de kendi hayallerini gündeme getirerek tatlı laflarla, güya iyi niyetlerle oy verip seçmiş oldukların tekel bakanı çıkmıştı. Demişti ki hatırlanacağı üzere bundan sonra içki içenler sevap kazanacaklar. Çünkü içkiye eğitim katkı payı konulmuş. Onlar içecekler, onların içkilerinden dolayı bu eğitim katkı payı ücreti milli eğitime gidecek. Onunla milli eğitim kitapları yayınlayacak ya da okullar yapacak ve yeni nesil de o okullarda okuyup adam olacak. Subhanallah. Rabbimizi tenzih ederiz. Bu hasreten bu topraklarda yaşayan ben Müslümanım deyip de demokratik faaliyetler gösteren gayri İslami demokrasinin birer unsurları olan demokratik partileri birbirlerine tercih edenlerin dikkatine yüzlerce hadise anlatılabilir. Onların dikkatine Allah ve Resulü akrabalık bağlarını sıkılaştıranlar için bu vaatte bulunuyorlar. Rabbimiz onlara rahmet ediyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara ihsanda bulunuyor. Akrabalık bağlarına dikkat etmek kesinlikle ırkçılık duygusuyla değil, milliyetçilik duygusuyla değil, iman duygusuyla, tevhid duygusuyla, İslam duygusuyla hareket etmek müminlerin vazifesi. Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Rahim, Rahman isminden ayrılmadır. Yani ana rahmi dediğimiz bizzat bebeğin, insan olarak bebeğin 9 ay orada Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyla geliştiği, oluştuğu rahm, ana rahmi ve ondan sonradan akrabalık bağları olarak ifade edilmiştir. Rahim, Rahman isminden ayrılmadır. Yani ondan türedi. Onun bir dalıdır. Onun hakkını kim korursan, sıla ve iyilik edersen Allah ona ihsan eder. Kim de onun hakkını korumazsa, sıla ve iyilik etmezse Allah ondan ihsanı keser. Rahmin yani yakınlara iyilik ve merhametin kıyamet gününde fasih ve beliğ bir lisanı vardır. Allah Azze ve Celle onun konuşacağı bir lisanının yaratılmasıyla beraber ona ihsan eder. O da akrabalık bağına devam edene Allah'tan rahmet diler, merhamet diler. Onu kesen, ona dikkat etmeyenler de şikayet eder. Allah ona bir dil verir, Rabbine karşı Rabbinin huzurunda konuşur. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfred isimli eserinde bab 27 hadis 54. Ayrıca Ebu Davud et-Taylisi'nin müstedinde yer alan bir hadistir.

münasebeti bileydi, bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Nasıldı bu? Allah'a yemin ederim, insanlar kardeşi arasında ilgi bulunur. İnsanların kardeşleri, yani hısım, akraba olanlarda ilgi bulunur. Eğer kardeşiyle kardeşi arasında rahim sılasında olanı, yani önemli münasebeti bileydi, bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Eğer ki onu bilseydi, hısım ve akrabalığın Allah tarafından ne kadar beyan olunduğu, Resulullah tarafından ne kadar önemsendiği, İslam'ın bu konudaki kendisine emirlerini bilseydi, idrak etseydi, şuuruna varmış olsa idi, bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Çünkü artık hem biliyor hem idrak etmiş. Kesinlikle akrabalarına mutlaka yardımcı olması, yakınlık kurması, en azından ilişkiyi kesmemesi. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret Bab 38 Haber 72'de Emir-ül Mü'minin İmam Ömer radıyallahu teala'nın bu tespiti kayıt altına alınmıştır. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle demiş: akraba ve yakınlarınızı hatırınızdan tutun. Akraba ve yakınlarınızı hatırınızda tutun ki sıla-i rahim yapasınız. Kimlerdir benim akrabam? Babamdan, dedemden, amcamdan, dayımdan, yani anne ve babamdan dolayı akrabalarım kimlerdir? Önce malumunuz en yakınları, daha sonra aşireti olur, sonra kavmi olur. Eğer müminler ise mutlaka onlara sıla yapması lazım. Değiller ise iyi ahlakıyla, güzel ahlakıyla en azından onlara davet götürmesi lazım. İşte akrabadırlar. Yabancı bir insana gidip selam verdikten sonra kendini tanıtması, takdim etmesi, onun üzerinde durması elbette ki o mümin için kendisini zorlayabilir. Ama ya anne tarafından ya baba tarafından akrabadırlar. Gidip selam verip ben filancanın oğlu, feşmancanın torunuyum dedikten sonra onun muhatabı mutlaka kendisine ilgi gösterir, yakınlık gösterir. Müminler iseler zaten dinde kardeştirler. İslam kardeşliği onların sımsıkı bağıdır. Ama hem İslam kardeşliği hem de kan kardeşliği olunca iki bağ ile bağlanmış olurlar. Kıymetlerini bilirlerse, birbirlerinin kıymetlerini bilirlerse, ki müminlerin mutlaka birbirlerinin kıymetini bilmesi lazım. Eğer ki kan bağıyla birbirine bağlı ama din bağıyla değil, en azından kan bağından dolayı bir yakınlık gündeme gelir. O zaman İslam daveti de rahatça yerine ulaşabilir. Zira rahimin uzağı yoktur. Akrabalığın uzağı söz konusu değil. Akrabalar zaten yakınlık meselesi gündeme getirir. Akrabalık uzak olsa bile, eğer ki sadece birinci derece akraba değil, akrabadır ama ikinci, üçüncü, dördüncü derecedeki akrabalıklıdır, böyle bir uzaklık söz konusu olursa, sıla yapınca rahimin de yakını yoktur. Akrabalık yakın olsa bile sıla terk edilince, çok yerinde bir ifade. Tekrar okuyayım. Akraba ve yakınlıklarınızın hatırında tutun. Akraba ve yakınlıklarınızın hatırınızda tutun ki sıla-i rahim yapınız. Zira rahmin uzağı yoktur. Akrabalık uzak olsa bile, rahmin uzaklığı yoktur. Akrabalık uzak olsa bile o senin için yakın kabul edilir. Sıla yapılınca bu gerçekleşir. O artık uzak bir

0: akraba değildir. Sıla yapılmış, ziyaret yapılmış, yakınlaşılmıştır. Rahminde yakını yoktur. Akrabalık yakın olsa bile sıla terk edilince o çok uzak bir akraba sayılır. Demek ki sıla-i rahim yapıldığı vakit bu kadar bir güzelliği ve iyiliği gündemdedir. İbn Abbas sözüne devam ediyor. Her akrabalık bağı yani rahm kıyamet günü sahibinin önüne gelir de lehine şahitlik eder. Eğer sıla-i rahim etmişse, eğer sıla-i rahmi terk etmiş ise aleyhine de ilgiyi kesmekten şahitlik eder. Allah Azze ve Celle ona bir dil verdi. O diliyle kendisine nasıl muamele yapılmış ise o konuda şahitliğini ortaya koy. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eseri Bab 38 Haber 73'ten kayıtlıdır. İbni Abbas radıyallahu teala anhumanın bu güzel yerinde hayırlı tespiti. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurdular. Onlar yani akıl sahipleri Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten yani akrabalık bağlarını koruyup onlara iyilik eden, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Onlar iman etmişler, fıkh etmişler, akletmişler, idrak etmişler, şuuruna ermişler. Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, yani sılayı gözeten, akrabalık bağlarını koparmayıp onları iyi bir şekilde koruyan, onlara iyilik eden, akrabalarına Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimseler aynı zamanda akrabalık bağlarına çok dikkat ederler. Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Onlar öyle sapıklardır ki önce iman edenlerin Allah'tan sakınan iman etmiş olanların akrabalık bağlarının ne kadar dikkat edip sıkılaştırmaya çalıştıkları beyan olundu. Şimdi de o sapıklara bakalım vasıfları nedir? Onlar öyle sapıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler. Ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Bakara suresi ayet 27. Akrabalık bağlarını kesmiş, akrabalık bağlarına dikkat etmemiş olanlar Allah Azze ve Celle ehli dalal olduklarını beyan eder. Onların özellikleri kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırlarının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler. Akrabalık bağlarını keserler. Hiç oralı olmazlar ve yeryüzüne fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardırlar. İsra suresinin 26 ve 27. ayetleri. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Allah sana mal verdi, mülk verdi, zengin oldun. Zenginlik malumunuz en güzeli, en hayırlısı gönül zenginliğidir. Gönül zenginliğine beraber Allah Azze ve Celle cüzdan zenginliğini de verdi. İman zenginliği verdi. Bir de cüzdan zenginliğini verdi ki kulunu imtihan ediyor elbette. İşte o imkan tanındı ya sana dikkat et. Malını gereksiz yere sarf etme. Malını koruma altına al. Önce helal ve temizden kazan. Kesinlikle muvahit müminler, Müslümanlar helal yollardan servet edinmeye çalışırlar. Rızıklarını Rableri Allah Azze ve Celle'nin helal olarak beyan etmiş olduğu yollardan kazanmaya gayret ederler. O helaldan çalışmış oldukları, helaldan kazanmış oldukları rızıklarından eğer ki imkanları olmuş ise zenginleşmişlerdir. Gerek fakir olsun gerek zengin olsun helaldan ve temizden kazandıklarının helal ve temiz olarak ihtiyaçları olduğu kadarıyla sarf ederler. Kesinlikle israf etmezler. Çünkü israf haramdır. Boş yere. Hele hele kibirlerinden, kurularından, riyakarlıklarından dolayı sarf ederlerse insanlar onları tebrik ederler. Ama Allah katında hiçbir kıymetleri yoktur. Hatta o riyakarca sarf etmiş olduklarından dolayı da hesaba çekilirler. Bir de akrabaya, madem ki Allah sana bu imkanı verdi, önce yakınlarından başla. Çoluk çocuğundan başla. Anneden, babadan, kardeşlerinden, yakın akraban olan amcalarından, dayılarından ve onların çocuklarından. Önce yakınlarından başlayarak akrabaya hakkını ver.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: بود tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Yoksullara sadaka ederek, infak ederek hakkını ver. Ayrıca yolcuya da, sana misafir olmuş, sefere çıkmış, mutlaka misafirin hakkını ver. Ayrıca kendi memleketinde gerçekten zengin idi ama gurbete çıktın, yanındaki bulunan masraf edeceği servetini kaybetti. Ya da çalındı, yolunu kestiler, onu soydular. Gurbet elden fakir düştü. Mutlaka onu yedir, içir, cebine harçlığını koy, gideceği şehre, köye, gideceği vasıtanın biletini kes ve kendini gönder. Kendisini o tarafa gönder, o senin üzerindeki hakkıdır. Gereksiz yere de malınızı saçıp savurmayın. Gereksiz yere. Akrabalara yardımcı olduk. Rabbimizin emrettiği şekliyle gereksiz yere değil, mutlaka ihtiyaç olunduğu için, yoksullara ihtiyaç olunduğu için, yolcuya, gurbette kalmış olanlara ihtiyaç olunduğu için yardımcı olundu. Böyle hareket ederken sakın israfa dalmayın. İsrafı gündeme getirmeyin. Zira böylesine saçıp savuranlar, zira bu şekilde saçıp savurmayın emrini dinlemeyip malını saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Şeytan Rabbine karşı çok nankörse onun dostları da Rabbine karşı çok nankördürler. Halbuki mümin, Müslüman, muvahhidler nankör değildirler, itaatkardırlar. Nimetin değerini bilirler, takdir ederler, şükrederler, hamd ederler. Alemlerin Rabbi, Rableri Allah Azze ve Celle'ye. O halde akrabalık bağını gündeme getirirken kesinlikle onlara yardımcı olmaya çalışılır ama İsraf gündeme gelmemeli. Sadece bu konuda mı? Hayır, her konuda. Her konuda israf, dengeyi bozmak, dengesiz davranmak, bu israftır. Hangi konuda olursa olsun, o konunun gereğini gündeme getirmek bir müminin vazifesi. Gereği neydi? Sünnet olarak bize Resulullah Sellem nasıl bir örneklik beyan buyurmuşsa, örneğimizden, önderimizden hareketle bizim de aynı şekilde davranmamız lazım. Onun dışında hareket edildiği takdirde israf olur. İlimde israf olur, güç kuvvette israf olur, para pulda israf olur, sözde israf olur. Konuştuğumuz vakit hayrı konuşuyorsak konuşmaya devam. Eğer hayrı konuşmuyorsak o zaman sukut etmemiz lazım. Kesinlikle konuşmamak lazım. Çünkü şer konuşulur. Sözde israf gündeme gelir. Malum olarak bildiğiniz o ki büyüklerimizin bize nasihatı, bir dilin iki kulağın var. O halde bir söyle, iki dinle. bazı insanlar var, gerçekten bu konuda eğitilmemişlerdir. Ya da kendilerine dikkat etmiyorlar. Ya da bulundukları yerde dikkatleri üzerine çekmek istiyorlar. Bu riyakarlıktır. Hiç kabul edilecek bir mesele değil. Ahlaki olarak da gerçekten insanı rahatsız eden, üzen bir ahlaki yapıdır. Çok konuşurlar. Boş konuşurlar. Böyle insanlar için insan der ki keşke susaydı. Ya konuşmaktan dinlemeye vakit bulamıyoruz. Bu gibi ifadeleri zaman içinde duymuşsunuzdur. Dolayısıyla mümin konuştuğu vakit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Allah'a ve Resulüne iman eden ya da edenler ya hayır konuşsunlar ya da sussunlar. Ya da ya hayır konuş ya da sus. Gerek tekil gerek çoğul. Allah'a ve Resulüne iman eden şahsiyetlerin durumu. Resulullah'ın buyurduğu Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayrı konuşsun ya da sukut etsin. Ne kadar güzel bir şey. Devamlı sukut etmek ve devamlı konuşma, ikisi de yanlış. E canım ben hayır konuşamıyorum ki. Niye konuşamıyorsun? Hayırdır. Hayrı niye konuşmuyorsun? Eğer ki hayrı bilmiyorsan önce öğren. Çünkü ilim erkek olsun, kadın olsun her müminin üzerine farzul ayn'dır. Farz olan ilimleri öğren. Kendi mesleğinle ilgili güzellikleri öğren. Ve insanlarla konuşurken o öğrendiğin farz ilmin gereği ifade olunsun. İnsanlara hayırlı şeyler söyle. Hayırlı şeyler bilmiyorum. Öğren. Hani meşhur ifadesiyle bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıptır. İmkanım var. Okuma yazmam var. Kitaplar var. Gayet rahat öğrenebilirsin. Ya da çevremde soruyu sorup da öğreneceğin insanlar var. O halde Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayrı konuşacak. Hayırlıyı konuşacak. Faydalıyı, güzelliği konuşacak. Eğer o anda konuşamıyorsan, ortam müsait değilsen, konuştuğunda hayır konuşmayan kişi mutlaka şer konuşacak. O şerden kendini alıkoysun ve sukut etsin. Bu da onun için hayır olur. Hayır konuşamıyorsan hiç olmazsa sukut edip şer konuşmaktan kendini alıkoy ki senin için bir hayır olmuş olsun. Ebu Hureyre radıyallahu teala anlatıyor. Bir adam ya Resulallah benim hısımlarım var. Ben onlara sıla yapıyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana karşı cahillik ediyorlar. Demiş. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eğer dediğin gibi ise sanki onlara sıcak kül yuttürüyorsun gibisin. Eğer dediğin gibi ise sanki onlara sıcak kül yutturuyorsun ya da yediriyorsun gibisin. Sen bu minval üzere devam ettikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır buyurdular. Tekrar okuyalım ki birçoklarımız da aynı konumda olabilirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sanki bizim adımıza soruyu sordu o mübarek insan. Halini anlattı ama şu anda birçoklarımızın hali de bu şekilde. Ya Resulullah benim hısımlarım yani akrabalarım var. Ben onlara sıla yapıyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana karşı cahillik ediyorlar. Ne yapayım? Nasıl davranayım? Benim durumum nedir ya Resulullah? Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu, eğer dediğin gibi ise, ben buna şahit değilim, görmemişim, sen anlatıyorsun. Bakın bu çok önemli bir mesele. Bazı insanlara da dikkat ediyorum, bu konularda dikkat etmiyorlar. Sanki şahit olmuşlar gibi. Bak dikkat et, birisi size anlatıyor. Siz ona şahit değilsiniz. Mutlaka ise şartını koşmak lazım. Fetva makamında bu şartı koştuğunu görüyoruz. İslam müftisine gerçekten dört başı mamur, mümin, muvahhid, Müslüman, alim, o konunun gerçek uzmanı bir İslam müftisine bir mümin derdi var. Bir meselesi var. Gidip kendisine sual ediyor. Efendim, benim şöyle şöyle bir meselem var. Akrabalar arasında şöyle bir konu gündeme geldi. Acaba nasıl davranayım? Ya da İslam'daki bunun hükmü nedir? Güzelce anlatır. Müftü nedir? Eğer anlattığın gibi ise, bir kelime ziyade edersen hüküm değişir. Bir kelime noksan söyle, anlattıklarında gene hüküm değişir. Gece demişsin hükmü ayrı, gündüz demişsin hükmü ayrı. Öyle meseleler var. Ekonomi demişsin hükmü ayrı, hal hatır demişsin hükmü ayrıdır. Kul hakkı demişsin hükmü ayrı, Allah hakkı demişsin hükmü ayrıdır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Eğer anlattığın gibi ise bu konudaki hüküm budur der ve o konudaki hükmü kendisine beyan eder. Anlattığın gibi ise sanki onlara sıcak kül yediriyorsun. Sen bu minval üzere devam ettikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır. Daima bir yardımcı bulunacaktır. Sahih Müslim Kitab-ı Birru Vesselam, Kitab-ı Birru Vesselam Bab 6 Hadis 22. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfredinde Bab 27 Hadis 52. Aynı zamanda Ahmet bin Hanbel İmam Rahimallahu Aleyh Müsnedinde de aynı hadisi bize rivayet etmiştir. O halde akrabalık bağlarına çok dikkat etmeli, onu canlı tutmalı, elimizdeki bütün imkanlarla, elimizdeki bütün imkanlarla doğrusunu, hakkı olanı ortaya koymamız lazım. Akrabalık bağlarını gündeme getirdiğimizden kesinlikle ırkçılığın, milliyetçiliğin, kavmiyetçiliği değil, İslam'ın ölçüsünü ön planda tutmamız lazım. Bu konuda İslam'ın hükmü nedir? Onun gündeme gelmesi ve ona göre hareket etmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Ali radıyallahu teala'nın yanına alması bize akrabalık bağı nedir, ne değildir, sıla-i rahim nedir meselesini gündeme getirdi ve konuyu bu şekilde elimizdeki imkanlarla birbirlerimize nasihat etmek üzere ortaya koyduk. İnşallah konuşan da dinleyenler de İslam'ı ölçü edinerek, onun dışında herhangi bir ölçü gündeme getirmeden akrabalık bağlarına dikkat eder, onları sıkı tutmaya gayret etmiş olurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
5: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi'yi dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2
4: En güzel ezgi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: çiğleyecek bir sancak var.
1: Özel FM uyarıyor.
2: İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
9: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
10: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ziynete olan düşkünlüğü ortaya çıkardığı düşünülen, bak Allah da işte tam da bizim düşündüğümüz gibi söylüyormuş diye insanların içten içe tebessüm edeceği ayetler sınıfına geldik. Araf suresinin başındaki ayetlerin birkaç hafta üst üste tekrar ettiğimiz gibi şeytanın insanı kandırma yollarından bahsetmesi ilginçti. Bunu etraflıca sizlerle işlemeye çalışmıştık. Bu hafta ise mescide gelirken insanların ziynetlerini takınması, ziynetin Türkçe karşılığının ne olduğu ve ziynet kelimesini neden hep biz tek yönlü algılıyoruz, bunun başka yönlerinin olup olmadığı gibi konulara girerek konuyu daha da etraflıca açmaya çalışacağız inşallah. En son 30. ayeti tamamlamış, 31. ayeti de okumuştuk. Oradan itibaren devam etmeye çalışacağız inşallah. Allah diyor ki Araf suresinin 31. ayetinde, ey Ademoğulları, yani ey bizler, ey insan nesli, her mescit yanında ya da mescide yöneldiğinizde diye de bunu okuyabiliriz, o şekilde tercüme edebiliriz, ziynetlerinizi takının, yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o, yani Allah, israf edenleri sevmez. 32. ayet de bu konuyla ilgili. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Bunlar haram değildir anlamında. De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. İman edenlere de vardır. İman edenler de bunlarla beraber olabilir anlamı ilk başta gözüküyor ama başka anlamlar daha var, onlara birazdan gireceğiz inşallah. Kıyamet günü ise yalnızca onlaradır, iman edenleredir. Bilen bir toplum için ya da bilebilen bir toplum için diye de bunu çevirebiliriz. Bilebilecek olan, anlayabilecek olan, düşünebilecek olan bir toplum için ayetleri biz böyle birer birer açıklarız. Şimdi ziynet kelimesi nedir, insanla ilişkisi nedir ve insanoğlu neden ziyneti sever? Bunu tahlil etmeye çalışacağız. Ziynet, insanın özünde olmayıp, özünde de ziynet var da genel itibariyle söylüyorum, özünde olmayıp sonradan bir takım tabi ya da gayri tabi, yani tabiattan gelen ya da insanların oluşturarak imal ettikleri, üretmiş oldukları süs ve ona benzer güzelliklerdir. Tabi takı diye de çevrilebilir ama o bir yönüdür sadece. Bunu belirtmekte yarar var. Ziynet sadece takı değildir. Takı onlardan bir şubedir, bir baptır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ziynete, ziynet kavramına nasıl baktığını tam olarak algılayabilmek için şu ayeti de hemen bu ayetlerin yanına yerleştirmek lazım. Diyor ki Rahman mesela, ibadetlerin en önemlilerinden bir tanesi, müthiş bir dönüşüm insanda oluşturan, insanı parmak uçlarına kadar çarpan, titreten ve geldikten sonra aylarca kendisine gelememesine sebep olan hac ibadeti. Orada diyor ki mesela Rahman, hacca gideceğiniz zaman ya da gitmeden önce rızık hazırlayın. Fakat rızıkların en hayırlısı takva rızığıdır, takvadır, takvalı olun der. Şimdi Allah-u Teala'nın rızık kavramına bizim baktığımızdan daha başka bir anlam yükleyip insanın iç dünyasının hissettiği ve istemiş olduğu rızıkları maneviyata gidecek şekilde sıralaması ilginçtir. Burada da takvadan bahsetmesi yine ilginçtir. Mesela biz biliyoruz, daha önce bu mikrofonlardan sizlerle paylaşmıştık. Size diyordu Rahman, bir örtü indirdik. Üzerinizi kuşanmanız için size bir örtü indirdik. Fakat takva örtüsü daha güzeldir, daha hayırlıdır. İşte ziynet kavramını bu ayetlerden bağımsız olarak düşündüğümüz vakit sadece takı süs olarak algılanır. Bu eksiktir. Tamamen yanlıştır kelimesini kullanmadım, dikkatinizi çektiyse. Eksiktir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bir ibadete, haccı saydık, şimdi namaz geliyor.

0: hac gibi çok büyük bir ibadet, dinin özü, direği diye Resul Efendimizin hadislerde işaret buyurduğu müthiş bir ibadet. Bu ibadette, bu ibadete başlamadan önce, yönelme anında, ister mescit olsun ister ev ortamı olsun, ziynetlerinizi takının ayeti ilginç. Mesela çok ilgisi yokmuş gibi zannedebilir bazı kardeşlerimiz ama biraz ince düşünmeye çağırmak istiyorum. Namaza kalkacağınız zaman abdest alın ayeti de çok düşündürücüdür. Biz hep bu abdesti fiziki olarak, bir eylem olarak düşünürüz. Bu doğru ama eksik. Yani sadece fiziki bir temizlenme olarak düşünmek, ibadetlerin içsel boyutunu, iç boyutunu hesaba katmadan düşünmek, ibadetlerin bir bütün olmasını gölgeler. Bir bütün olarak bakamayız biz ibadetlere o zaman, öyle bakarsak. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın fiziksel temizlikten içsel temizliğe insanı götürmek istediğini görmemiz gerekir. Çünkü namazın ne yapmak istediğini Allah-u Teala anlatırken, muhakkak ki namaz insanı kötülükten alıkoyar diyor. Kötülük dış kirliliğiyle ilgili bir şey değildir. Mesela yüzü gözü tertemiz, bembeyaz, pak olan bir insan, dünyada birçok kötülük işlemiş bir insan olabilir. Yine yüzü gözü kapkara, hiçbir nur yok zannettiğimiz, bizce zannettiğimiz insanlar, belki Allah'a çok yakın veli zatlardır. Dolayısıyla biz böyle hemen dıştan bakıp bir şeyler etiketlediğimiz zaman insan tabiatının düşmüş olduğu temel hatalara düşeriz. Bunları tahlil etmeye çalışıyoruz ki, ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ki bu hatalardan artık uzaklaşalım. O yüzden sevgili dinleyenler, mutlaka manevi ziynetlerin de bizim üzerimizde olması gerekir. Mesela bu nedir? Bu ilk başta, ilk manevi ziynetlerin başında saflık gelir, temizlik gelir. Manevi saflık. Dürüstlük ve doğruluk bunun, yani saflığın doğrucu etkenleridir. Dürüstlük ve doğruluk insanda ziynet olarak bütün hayatına yerleşmiş ise, o insanda artık tabii bir güzellik oluşur, saflık oluşur. Temizlik, pürüpak haline gelir. Bu takva ile de birleşirse, zaten takva olmadan da bu tam olarak olamaz. Bir süre sonra takva ile birleşir. Bu da olduğu zaman artık o kişi Allah-u Teala'ya iyi bir kul olarak gelmeyi başarmış olur. Yani ziynetlerini takınmış olur. Ziynetten sadece dünyevi güzellikler, lezzetler, mal mülk, güzel elbiseler, süsler, takılar olarak bakacak olursak, şu ayeti o zaman Kur'an-ı Kerim'den silmemiz gerekir. Böyle bir ayetin olmaması gerekir. Allah diyor ki Celle Celaluhu, onlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine gözünü dikip bakma. Onlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine, buna dünya ziynetlerine diye de çevirebiliriz. Çünkü oradaki dünya nimetleri, dünyanın güzellikleri, insanın hoşuna giden şeyler. Tefsirlerde bunları okuyacaksınız zaten. Onlara gözünü dikip bakma. Yine başka bir yerde, dünya ancak oyun ve eğlencedir der. Yine başka bir ayette, işte mal biriktirmek, çocuklarla övünmek, şöyle böyle diye Allah-u Teala izah eder. Dünyanın, dünyadaki o güzel gördüğümüz şeylerin özelliğini anlatırken. Yine başka bir yerde, imandan sonra, Allah hepimizi korusun, inkara düşen insanları, imandan sonra inkara düşen insanları Rahman tanımlarken, bunun sebebini ve hikmetini anlatırken şöyle bir ayet zikrediyor. Onlar ahirete karşı dünyayı satın aldılar. Ya da bu da var, şu da var, şu okuyacağım şey de var. Dünya güzellikleri onlara galip geldi, galebe çaldı. Şimdi Allah-u Teala bize bir vaatte bulunuyor. Yani vadeli bir teklifte bulunuyor. O teklif şu anda gözler tarafından fiziki anlamda görülemediği için, sadece bir söz olarak ortada durduğu için, görmüş olduğumuz şeylere göre de bizler imtihan edildiğimiz için bunun mahiyetini kavrayamıyoruz. İşte bu kavrayamıyor olmamız dünyadaki süslere ve zinetlere temayül, yani yöneliş duygusunu bizde körüklüyor. Ve bu bizim maalesef dünyevileşmemizin de yolunu açıyor. O yüzden sevgili dostlar, mutlaka iç zinetlere yönelen insanlar olmamız lazım. Dünya süsüne değil, ahiret süsüne değer veren insanlar olmamız lazım. Tüm bunlarla beraber Allah şunu istiyor değil. Yani madem dış güzelliğin hiçbir önemi yok, sadece iç güzellik önemliymiş deyip de şöyle yaparsak başka bir hata yapmış oluruz. Benim üstüm başımın temiz olmaması, kirli olması, tabiri caizse pasaklı olması ve dağınık olması, saçımın sakalımın birbirine karışmış olması, derli toplu olmamış olmamın bir önemi yok demek de yanlıştır. Yani halk tabiriyle yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak lazım. Bu konuda Resul Efendimizin çok ilginç, çok da gündeme gelmeyen, maalesef kenarlara itilmiş hadisleri var. Resul Efendimizin huzuruna saçı sakalı, üstü başı dağınık bir insan geldiği zaman git saçını sakalını tara, öyle yanıma gel diye ifadeleri var. Buna benzer başka birçok yerde gelmiş. Resul Efendimiz her gün her sabah saçlarını, üstünü başını çok güzel bir şekilde düzeltirdi. O üstüne başına dikkat etmeyen, öylesine yaşayan bir insan değildi. Sahabeler de öyleydi. Zengin bir şekilde markalarla yaşamak başka bir şeydir. Sade ve mütevazi bir şekilde ama derli toplu, ama temiz, ama özenli bir şekilde yaşamak başka bir şeydir. Psikolojik açıdan söylemek gerekirse markaların peşinde koşan, etiketlere çok değer veren, dış kıyafeti iç kıyafetin önüne geçiren insanlar kompleksli insanlardır. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum, çok önemli. Markaların peşinde koşan, etiketlere dikkat eden, dış kıyafetine iç kıyafetinden çok daha fazla önem verip başkalarının da bunu beğenmesi için uğraşan insanlar kompleks ehli olan insanlardır. Çünkü komplekste biz daha önce konuşmuştuk, hatırlayalım. İçteki boşlukları başka malzemelerle, yani başka materyallerle doldurup o çukur olan yerleri tamamlama evresidir. O yüzden cep telefonlarımız en son model ve moda olan markalardan oluşuyor. O yüzden araçlarımız en pahalısından oluşuyor. O yüzden parayı bulduğumuzda evlerimiz çok zengin olan insanların bile kıyıp alamayacağı kadar aşırı abartılı lüks olabiliyor. O yüzden bütün hayatımızda rüküşlük ve lüks hali hakim olmaya başlamış. Çünkü yıllardır yokluğunu ve yoksunluğunu çekmiş olduğumuz şeylerin tam da intikamını alacağımız bir imkan elimize geçti. Bunu fırsat bilen ehli iman insanlar, istisnalar bunun dışında, o zorluk çektiği yılların acısını çıkartırcasına en rüküş kıyafetlerini giyiyorlar. Mesela hanım dinleyici kardeşlerimizin hepsi üzerine alınmasın ama tesettürü bozmuş ve kendisine göre bir ayet indirmiş olan bazı tesettürlü hanım kızlarımız ne yazık ki o kadar fosforlu ve o kadar albenin renkler giyiyorlar ki ehli dünya insan bile, açık saçık bayanlar bile bu kadar giyinmiyor. Neden? Kompleks var. O kadar çok yara almış ki başörtüsü ve tesettür ayetleri onun dünyasında o kadar çok içten içe tahribat yapmış ki, Allah'ın ayetlerinden o kadar çok rahatsız olmuş ki bunun intikamını alırcasına, acısını çıkartırcasına rengarenk fosforlu renkler giyerek, madem sen tesettür verdin bak biz de bunun acısını nasıl çıkartırız dercesine bir kıyafetle geziyorlar. Bu %100 kompleksin dışa yansımasıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen diyorum ki iyi ki tesettür ayeti farz. Sünnet filan olsa 100 tane hanım kızımızdan sadece 10-15 tanesi tesettürlü olacak. Nereden nereye gelindi? Erkekler böyle değil mi? Erkekler daha başka, bunlara değinmiştik. Ticaretine haram karışmayan bir ehli iman tüccar neredeyse kalmadı. Faizle para almayan, bir takım yolsuzlukla dolu ihalelere girmeyen, entrikalar yapmayan, hırs üstüne hırsla dünyaya saldırmayan, kapitalistten daha kapitalistleşmemiş mümin bulmak gerçekten zorlaştı. İşte bunlar dünya ziynetine yönelişin birer hastalıkları. Peki bunun sebebi ne? İnsan yüzünü Allah'a çevirirse sevgili dostlar, Allah'ın dışındaki şeylere karşı bir burukluk ve sevgi azalması oluşur. Allah'ın sevmediği şeylere karşı bir burukluk ve sevgi azlığı oluşur. Çünkü yürek artık Allah'a dönmüştür. Allah'a dönmüş olan bir yürek, Allah'ın arzu etmediği bir şeyden zevk almamaya başlar. Bunun tam tersi de böyledir. Eğer bir insan Allah'a yönelmişken gözleri başka yerlere kaymaya başlıyorsa, başka yerler onun için ilgi çekici ve güzellik arz ediyorsa, artık Allahi değerler onun yüreğinde ve özünde soğuma oluşturmuştur. Allahi değerlere karşı bir iltifat artık oluşmamıştır. Yani soğuma başlamıştır. Bir topluluk kendi içinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez ayetini unutmamak lazım. Bir toplum eğer içinde olanı değiştirmeye başladığı zaman mutlaka dışı da değişecektir. Yani dışın değişmesi için değişmesinin işaretidir. Peki o bozulan içler nasıl tekrar güzelleşecek? İlginç bir örnekle, örnek vererek konumuza başlayalım. Perhizle ilgili, yani çok kilo alıp da kilosunu vermek isteyen insanların yapmış olduğu yöntemlerde perhizle ilgili şu formül altın bir formüldür. Kilo nasıl alınmışsa o şekilde verilir. Gelelim konumuza. Bozulma nasıl olmuşsa düzelme de o şekilde olur. Bozulma bizim dünyamıza akan şeylerin hızını ve sayısını arttırmasıyla, olumsuzların hızını ve sayısını arttırmasıyla başlar. Düzelme de bu şekilde olur. Yani olumlu ve güzel, Allah-u Teala'nın razı olduğu, hoşlandığı şeylerin bizim hayatımıza akmasıyla bu mümkün olacaktır. Bir bardak su elimizde olsun ama o suyun içi, o bardağın içindeki su temiz olmayan bir su olsun. Eğer bardağı tamamen yana yatırıp içindeki suyun son damlasına kadar boşalmasını yapabiliyorsak, ki bu bizim kişisel devrimimizdir, bu mümkün olmaz. Çünkü olur da olmaz, bize zor şu anda. Normalde olur ama bizim hamurumuzun suyu çok zayıf olduğu için biz onu kaldıramayız. Bizim değişimimiz, yani iyiye doğru olan değişimimiz ve dönüşümümüz, kirli suyun içine akan, sürekli akan temiz suyla mümkün olacaktır. Nasıl ki kirli bardağın içine temiz olan su akmaya başladıkça bir süre sonra kirli su artık yerini tamamen nasıl bardağın içerisinde temiz suya bırakmış ise, bırakır ise, aynen bizim hayatımızdaki kirlenmeler de temiz suların, temiz olan bilgi ve duyguların içimize akmasıyla dönüşüm oluşturacaktır. Bunun başka bir yolu yok sevgili dostlar. Bundan önce tabii önce niyet meselesi var. Niyetin, yani yeterli arzunun ve isteğin var olduğunu hesap ederek bunu söylüyoruz. Yeterli istek ve arzu yoksa bu söylediklerimizin hiçbir anlamı da yoktur. Zaten kişi bunu yapmak istemeyecektir de. Dolayısıyla Allah'ın huzuruna çıkacağımız, gözümün nuru namaz dediği Resulü Efendimizin, çok önemli ibadetleri yapacağımız zaman maddi ziynetlerimizi ama ondan daha çok manevi ziynetlerimizi takınmamız gerekir. Maddi ziynetler üstümüzün derli toplu olması, temiz olması, dağınık ve pasaklı olmamasıdır. Manevi ziynetlerse ruhumuzun Rahman'ın huzuruna Miraç'ta olduğu gibi yönelir ve gider durumda olması lazım. Namaz kılarken gözlerimizi yumduğumuzda Kabe gözümüzün önünde canlanmalı. Rahman'ın huzurunda olduğumuzu hissetmeliyiz. Her şeyden aklımızı ve fikrimizi çektirerek, bazen zorlayarak, kendimizi buna mecbur hissederek, manevi ziynetlerimizi takınarak ibadetlerimizi yapmalıyız. Unutmayalım ki sevgili dostlar, ancak bizi bu kurtaracak. Maddi ziynetlere olan düşkünlük, manevi ziynetlerin azlığından kaynaklanır. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Maddi ziynetlere olan düşkünlük, manevi ziynetlere olan eksiklikten, azlıktan kaynaklanır. Bir insanın içinin güzelliği azalmış ya da bitmişse dıştaki şeyleri güzelleştirmenin peşine düşer. Her şeyin en iyisini yapma çabasıdır bu. Ama iç güzelleşmişse, içe takva gelmişse, ihlas gelmişse, iman doruk noktaya çıkmışsa artık etiketlerin ve markaların peşinde koşmaz, ilahi markaların peşinde koşar. Onlar da zaten Kur'an'ın içerisindedir. 33. ayetten itibaren devam edelim. De ki, Rabbim yalnızca çirkin hayasızlıkları, onlardan açıkta olanı ve gizli olanlarını. Demek ki bir hayasızlığın sadece açıktan işlenmiş olması yasak ve günah değil, kimsenin bilmediği ortamlarda da yanlış olan şeylerin yapılmaması lazım. Gizli olanlarını diyor. Günah işlemeyi haklı nedeni olmadan, öyle bir özelliği olmadan, hiçbir haklı sebebe dayanmadan isyan ve saldırıyı, kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi, Allah'a şirk koşmanızı, haşa, ve Allah hakkında, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Dikkat ettiysek, ayetin tekrar baş tarafına dönecek olursak, Allah Teala bir insandan, ama özelde iman sahibi insandan çirkin hayasızlıkları istemiyor. Çirkin hayasızlıklar nedir? Bunun Arapçası fahşadır. Türkçesi açılımı çirkin hayasızlıklar. Günaha ait şeyler, insanı günaha götürebilecek yanlışlıklar, doğru olmayan evreler. Bunun da altında insanın zevki, nefsi duyguları yer alır. Çünkü çirkin ve hayasızlık fahşa bir yerde varsa mutlaka birilerinin keyfi var demektir. Bu önemli. Birilerinin zevki var demektir. Birilerinin nefsani faydaları var demektir. Hayasızlıklarda, fahşalıkta bu böyledir. Dolayısıyla iman sahibi olan insanda fahşanın bulunması mümkün değildir. Normal şartlarda. Olmaz, olamaz. Peki oluyorsa kısmen ya da bazı insanlarda genel olarak bunun sebepleri nedir? Biraz buna değinelim. Fahşaya düşmenin en büyük sebebi nefsin ipinin koparılmasıdır tabiri caizse. Yani nefse ön vermektir. Nefse yüz vermektir. Nefsi şımartıp beslemektir. Nefisten memnun olmaktır. Nefsin sevdiği ve arzu ettiği şeyleri kişinin hayatında artık ikame etme çabasıdır. Bunlar olursa çirkin ve haksızlıklar, fahşalar, yanlışlıklar kişinin hayatına hakim olmaya başlar. Ayet-i kerime devam ediyor. Onlardan açıkta olanı ve gizli olanı. Çünkü insanlarda şöyle bir duygu gelişiyor. Bir şey açıktansa kötüdür ama kimse onu görmüyorsa zaten görmediği için bunu yapmamanın bir anlamı da yoktur diye düşünüp kimsenin olmadığı ve görmediğine inandığı, halbuki Allah ve melekleri ve cinleri onu görüyor ama onu aklına getirmediği için fiziki anlamda görmüş olduğu insan sınıfının dışındakileri görmediği için, sadece insanlara göre ayarlı olduğu için, insanlar da yoksa kimsenin olmadığı bir yerde ben günah işliyorum diye düşünüyor. Öyle değil. Allah bunu da yasaklıyor, dikkat edelim. Nerede? Araf suresinin 33. ayetinde. Bu konuda hadisler de var. Bilenlerimiz hatırlayacaklardır. Bir başkasının yanında yapmayacağınız şeyleri kimse olmadığı zaman da yapmayın diyor Peygamber Efendimiz. Bunu da bize nehyediyor. Allah Teala da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla bir günahın ve kusurun işlenmesinde başkalarının yanında olup olmamak diye bir şey yoktur. Onun kendisi yanlışsa, doğru değilse ondan uzaklaşmak gerekir. Bu iman sahibi olan insanların önemli bir ilkesidir. Bu şu demektir de aslında, bunu biraz daha arttıracak olursak, başka insanların fark etmediği yerde bizler her türlü entrikayı çevirebiliriz diyemeyiz. Yani bir iş yapacağız, diyelim ki bir yanlışlık yapacağız ticaretimizde, fakat bunu kimse fark etmiyor. Mesela bir ihale aldık, o ihaleye bir parça fesat karıştıracağız ama bunu kimse anlamıyor. Ancak ben biliyorum ve Allah biliyor diye düşünüyor kişi. Dolayısıyla bunu yapmamam için bir sebep yok ki diye düşünürse hata eder. Hem de büyük hata eder. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. yapmış olduğumuz ya da yapmayı tasarladığımız bir yanlışlığı. Kimsenin bilip bilmemesi diye bir şey söz konusu değildir. Allah biliyor ve sen biliyorsun. Yeter. Dolayısıyla Allah-u Teala başka insanların gözünden kaçırarak entrikalar yapmayın diyor. Bu iman sahibi olan insanlara önemli bir emirdir ve önemli bir istektir. Açıkta olanı ve gizli olanı diyor. Günah işlemeyi, ayetler devam edecek de günahla ilgili biraz konuşalım. Günah nedir? Allah-u Teala'nın yapılmasından hoşlanmadığı şeyleri yapmak ve bunda ısrar etmektir. Günah bunun karşılığıdır. Ceza da bunun somut karşılığıdır. Günah bir bedel alma anlamında karşılığıdır. Ceza da yani cehennem ya da ateşte ya da dünyevi cezalarda iki türlü ceza vardı biliyorsunuz. İnsanların o günah karşılığında elde etmiş olduğu verilerdir. Aslında insanların kalbi ve fıtratı iyice bozulmuş olanları bunun dışında tutabiliriz ama büyük bir kısmı ne yaptığının farkındadır. Özelde de iman sahibi olan insanlar daha da bir farkındadır. Dolayısıyla bizlerin günaha olan temayülü ahirete olan yönelişimizdeki enerjimizin azlığından kaynaklanır. Zaman zaman düştüğümüz hatalar, gafletler, günahlar bunun dışında. İnsan çok dikkat etmesine rağmen bazen hatalar yapabilir. Allah genel itibarıyla düzgün olan insanların bu tip ufak tefek kusurlarını affedeceğini zaten vaat ediyor. Ama burada ilke çok dikkatli olmasına rağmen kaçak yapan günahlardır. Kul günah işlemeyi hiç arzu etmediği halde ve bu konuda da dikkat sarf ettiği halde artık insan olmasından kaynaklanan bazı kişisel zaaflarının ona galebe çalmasıdır. Bu da Rahman tarafından üstü örtülecektir. Kur'an'da birkaç yerde bu defaatle zikrediliyor. Dolayısıyla sevgili dostlar, eğer biz dikkatli olursak, yüzümüz ve gönlümüz ve de hayatımız Allah'a dönük olursa, günahlar da hayatımızda azalır. Günahın çoğalması buna karşı duyulan hassasiyetin zayıflamasından kaynaklanır. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Günahın çoğalması bizim günah duygusuna olan hassasiyetimizin zayıflamasından kaynaklanır. Hassasiyet zayıflarsa Allah da günah işleme yeteneğini bize kolaylaştırır. Sürekli günah işler duruma geliriz. Peki günahlardan uzaklaşmak için ne yapmak lazım? Bir kere günahın günah olduğuna inanmak lazım. O kadar çok insan var ki diliyle söylemiyor ama hal diliyle söylüyor. İşlemiş olduğu günahın günah olduğuna ikna olmuyor. Yani ona göre aslında o çok da günah değil. Çok önemli değil, ona günah denmiş ama. İşte öyle gelmiş öyle gidiyor. Yani o ne olacak ki diye düşünüyor. İşte bu tam bir hevadır. Kur'an'daki heva karşılığının iyi bir örneğidir bu. Allah-u Teala'nın affetmeyeceği, tekrar söyleyelim, affetmeyeceği temel hastalıkların başında bir şeyi küçümseyip değiştirmek gelir. Bu niye günahmış ki haşa canım? Bu çağda, bu devirde günah mı olurmuş? Köprünün altından çok sular geçti. Oho, biz o çağda yaşamıyoruz ki gibi düşünceler aslında bilinç altında kişinin kendi hevasını ilah edinmesidir. Kişi bunu gerek fark etsin, gerek fark etmesin. Bunun bir önemi yok. Kendine tapmaya başlamıştır da farkında değildir. Kendi kurallarını kendisi koyuyordur da farkında değildir. Onun zihninde bizim tabirimizle sınırlandırılmış bir Allah düşüncesi vardır haşa. Yani Allah benim hayatımda buraya kadar karışsın. Bu kadarına karışmasın, bu kadar da fazla duygusu vardır bilinçaltında. Birçok kez toplumdan tepki almak istemediği için, bundan biraz çekindiği için, şimdilik çekindiği için, daha sonra çekinmeyecekler de şimdilik çekindiği için bunu dürüst bir şekilde itiraf etmezler. Bunlara Allah kalbi marazlı insanlar diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Kalplerinde maraz vardır o insanların. Günahı küçümsemek aslında günahı koyanı küçümsemektir. Buraya dikkat. Günahı küçümsemek o günahı koyanı küçümsemektir aslında. İşte bu tam haddi aşmaktır. Haddi aşmak budur. O yüzden günahlarımızın küçüklerini bile küçümsemeyelim. Unutmayalım ki Resul Efendimizin bu konuda çok güzel hadisleri var. Her günah kalpte bir leke, bir nokta siyahlık yapar. o noktalar birleşir, büyür, büyür, büyür. Artık kalbimizi, Allah ondan bizi esirgesin, Allah muhafaza, simsiyah yapar. İşte o kalp artık mühürlenmiş kalptir. Bunun böyle olmasının en büyük sebebi günahları ciddiye almıyor olmasıdır insanların. Hafife almasıdır. Ve unutmayalım, şu ayeti de bu konuyla ilgili en son söz olarak söyleyelim. İnsanlarda şöyle bir hastalık var günahla ilgili. Zaten Allah bunu çok iyi bildiği için ayetleştirmiş. Diyor ki Allah-u Teala, dikkat edin. Şeytan sizi Allah ile, yani Allah-u Teala'nın affıyla kandırmasın. Günah işlemeyi normalleştirmiş ve günahı küçümseyen, günahın aslında çok da öyle abartılacak bir şey olmadığını düşünen insanları biraz deşin, kurcalayın. En sonunda şunu diyecek: ne olacak ki canım, Allah affedecek zaten diyecek. Allah'ın affı büyüktür diyecek. İşte Allah bunu bildiği için diyor ki dikkat edin, şeytan sizi Allah ile, yani Allah'ın affıyla kandırmasın. Son söz olarak bu konuyla ilgili söyleyelim ki, bu çok önemli olduğu için üçüncü kez tekrar ediyorum. Günahı küçümsemek, günahı koyanı küçümsemektir. Yani Rahman'ı küçümsemektir. Bu çok önemli bir fahşadır. Günah işlemeyi haklı nedeni olmadan, isyan ve saldırıyı. Allah Teala dikkat ettiyseniz mutlak anlamda isyan ve saldırının önünü kesmek değil, ancak bu olacaksa haklı bir nedene dayanarak yapılabileceğini söylüyor. Ama şunu unutmayalım. İslam kelimesi itibariyle sulh dinidir. Yani barış dinidir. Selam dinidir. Esenlik dinidir. Yani savaşı, kavgayı, saldırıyı ya da isyanı arzu etmez. Hem de bunu hiç arzu etmez. Ancak meşru olan zeminlerde mecbur kalınmışsa, bir karşı taraftan tecavüz, bir fahşa hareket varsa, o zaman hariç. Normal şartlarda saldırıyı, isyanı bu din arzu etmez. Ancak nefse müdahale anlamında savunma öncelikli ya da İslam'ın tekerine taş koyanların taşını ortadan kaldırmak için buna kısmen ve sadece mecburi şartlarda müsaade eder. Yoksa özelde de batılı insanların algıladığı gibi eli kılıçlı ve bundan keyif alan bir yapıya sahip değildir. Ama unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'de başından sonuna kadar savaş, yani cihat anlatılan, ki cihat savaş yani Arapçası kıtaldır, kıtalı içine alan çok daha komplike bir anlayıştır, kavramdır. Tövbe suresi gibi, Enfal ve Enam sureleri gibi cihat öncelikli sureleri de unutmamak lazım. Çünkü bunları Allah-u Teala koymuşsa bunların vakti ve zamanı geldiğinde ortaya çıkacağından dolayıdır. İslam'ın ve imanın arzu etmemiş olması, bu kendisine tokat vurulduğunda, elinden ekmeği alındığında, evi işgal edildiğinde, yurdu işgal edildiğinde bu o zaman olmayacak anlamına gelmez. Ama tekrar söyleyelim, arzu edilen bir konum değildir. Allah bunu söylüyor işte, haklı bir nedeni olmadan. Bunu şöyle de okuyabiliriz: ancak Allah isyan ya da saldırıyı haklı bir nedene dayandırarak müsaade edebilir. Başka müsaade olmaz demektir de bu. Yani buna çok fazla kendinizi yöneltmeyin, çok fazla bu taraklarda beziniz olmasın anlamı da bir parça çıkar. Yani aklınızda, fikrinizde, kafanızda sürekli bunlar dönmesin anlamı da çıkar. Yani sadece haklı bir neden olduğunda bu mübahtır ve meşrudur. Onun dışında keyfiliktir. Bir insanın iç dünyasında kavgacılık ve savaşçılık varsa ve sadece Kur'an-ı Kerim'in Tövbe suresini ve Enfal suresini okuyorsa, başka surelere biraz böyle uzak duruyorsa, o içini acilen düzeltmelidir. Onun içinde problem vardır. Yine aynı şekilde bir insan çok böyle yumuşak tabiata sahipse, çok halim selimse, halk tabiriyle ensesine vur, ekmeğini al tipindeyse, onun da hayatında hiç Tövbe ve Enfal suresi yoksa, bu da içi problemli bir insandır. Bu da bir dengesizliktir. Allah bizden ne istemişse, Resulü ne yapmışsa biz onu yapmalıyız. Bizim örneğimiz o. Önderimiz ve örneğimiz o. Dolayısıyla denge bu dinin özünde asıldır sevgili dostlar. Bunu hiç unutmamak lazım. Dengesizlikse bu dinin uzak durmaya çalıştığı bir kötü özelliktir. Neye ne kadar önem verilmesi gerekiyorsa ona o kadar önem vermek lazım. Bu konuyla ilgili çok önemli olduğuna inandığım için bir kez daha zikretmek istiyorum. Neye ne kadar önem vermek gerekiyorsa ona o kadar önem vermek gerekir. Ne eksik ne fazla. Çünkü ikisi de dengesizliktir. Kendisi hakkında devam ediyor 33. ayet. İspatlayıcı bir delil indirmediği şeyi, Allah'a şirk koşmanız. İnsanların Allah'a şirk koşmak için hiçbir delil bulması mümkün değildir. Peki bunu niye söylüyor? Bunu şundan dolayı söylüyor sevgili dostlar. Şirk koşan tüm insanlar koşmuş oldukları şirk anlayışını mutlaka bir yere oturturlar da o yüzden. Daha da bunu genelleştirelim. İnsanın eylemleriyle zihni arasında, hatırlayalım konuşmuştuk bunları, %100 bir bağlantı vardır. Zihninde ikna etmediği, bir yere oturtmadığı konuları hiçbir zaman hayatına aktaramaz. Hiçbir zaman hayatına aktaramaz. Dolayısıyla insanların yapmış oldukları şeyleri zihinlerinde önce hallettiklerini unutmayalım. İşte şirk koşan insanların da şirk koşma felsefesini kendilerince, sözüm ona, zihninde belli bir yere oturttukları bir vakadır. İşte Allah bunu imha ediyor, bunu iptal ediyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Ve ayet devam ediyor, diyor ki, ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi size haram kılmıştır. Bu ilginç değil mi? İman sahibi olan insanlar acaba Allah'a karşı bilmediği şeyleri söyler mi? Çok dikkatliyse söylemez. Ama dikkati azalırsa ve bir şeyler de söyleme ihtiyacı hissederse, bugün bakıyoruz, insanlar bir şekilde bir araya geldiğinde Allah hakkında iyi bilmediği ya da hiç fikri olmadığı konularda çok iyi biliyormuş gibi konuşabiliyorlar. Bunun gerçek sebebini o kişiler itiraf etmeden kestirebilmek güç, ama o insanları biraz süzüp biraz dinleyip tahlil ettiğimizde şu birkaç noktayla karşılaşıyoruz. En önemli olanından başlayalım. Bizim en çok dikkatimizi çeken şey, tespitlerimizde ve tahlillerimizde en çok dikkatimizi çeken şey, Allah hakkında bilmediği şeyleri yalan yanlış, doğru yanlış söyleyen insanlarda şöyle bir haleti ruhiye gördük. Aslında razı olacağı, olmasını istediği bir Allah anlayışını anlatıyor kişi. Bu çok önemli. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında razı olacağı, olmasını istediği bir Allah inancını farkında olmadan anlatıyor. Yani şöyle söylüyor, aslında bence Allah böyle olmalı demek istiyor ama o kelimeleri kullanmadan bunu söylüyor. Bu çok tehlikeli. Zaten şeytan insana şunları şunları şunları yaptırır diyor. İleride gelecek o ayetler. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri size söylemeyi emreder diyor. İşte bu ayet onun bir açılımıdır, tefsiridir. Mutlaka ve mutlaka şeytan bize Allah hakkında bilmediğimiz şeyleri söylemeyi telkin eder. Fısıldar, bize dürtü verir. Ve bizler eğer dikkatli değilsek ve bunun bir tuzak olduğunu hissedemiyorsak, yani gafletteysek, o an gözümüz kapalıysa, çoğunlukla bu tuzağa düşeriz. Ne yapacağız? İki şey yapacağız. Bir, bilmediğimiz bir konuda asla konuşmayacağız. Ne olursa olsun, orada mahcup duruma bile düşeceğimizi hissetsek konuşmayacağız. Yani susmasını bileceğiz, hayır demesini bileceğiz nefsimize. Konuşmayacağız. Bilmiyorsak konuşmayacağız. İkincisi, bilmeye çalışacağız. Bilmenin de kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuyacağız. Tekrar söyleyelim, Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuyacağız. Sadece öyle yüzünden filan değil, düşünerek okumak. Allah öyle söylüyor. Arapça ifadesi tertil üzere. Tertil kelimesinin anlamını Arapça bilenlere sorduğumuz vakit onlar bize izah ederler. Kur'an-ı Kerim'i Allah tertil üzere okuyun diyor. Sadece öyle dakika tutar gibi hızlı kelimeler birbirine karışmış, ne olduğu belli olmayan bir şekilde okunmasını istemiyor. Zaten Resulü Efendimiz'in bu konuda yasakları da var. Hadislerden hatırlayacaksınızdır. Dolayısıyla tertil üzere Kur'an okuyan insanda doğal bir Allah bilgisi, yani marifetullah oluşur. Bunu hadisleri de birleştirdiği vakit o zaman kemale erer. Buna hadislerin ve Kur'an bilgisinin izinden giden güzel kitapları okumayı da kattığı zaman, o kaynak kitapları, büyük kitapları okumayı da kattığı vakit artık o kişi bilgi anlamında büyük bir yol almış demektir. Ama yine de sevgili dostlar, unutmayalım ki Allah hakkında Peygamber Efendimiz bile susması gereken yerde susuyordu. Hatırlayalım. Allah Teala'nın yanına çıkmış olduğu Miraç'la ilgili özel sorular sorulduğunda, o bir peygamber olduğu halde, Arş'la ilgili, Sidretül Münteha'nın ilerisiyle ilgili, biz birçok siyerde görüyoruz, hepsinde görmüyoruz. Birçok sorular, tabiri caizse yüzlerce sorular sorulmuştu Resul Efendimiz'e. Artık Resul Efendimiz sıkılmaya başlamıştı. Ve büyük bir kısmına cevap vermedi bile. İşte verseydi Allah hakkında bilmediği şeyler söyleme tuzağına belki düşebilecekti. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz'i kandıramayacağını anlayınca başka insanların aklına girerek tuzak kurmaya çalışabilir. Buna bizim de dikkat etmemiz lazım. O yüzden hamdık piştik deyip de durmamız gereken yeri bilmeden Allah hakkında hala birçok şey söylersek, unutmayalım ki bilmediğimiz şeyleri söyleyerek ciddi bir vebal altına girmiş oluruz. Allah bunu da engelliyor. Size haram kılmıştır diyor. Haram. Gerçekten de Arapçasında haram kılmıştır ifadesi var. O yüzden buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Gelelim 34. ayete. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecel nedir? Ecel Arapça bir kelimedir. En kısa tanımı bitiştir, sondur.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Onların ecelleri yani sonları, bitişleri gelince ne bir saat ertelenebilir ne de öne alınabilirler. Tam zamanında biter. Her ümmetin yani her milletin, genelde her devletin, her insanın, her topluluğun, her kalabalıkların mutlaka bir eceli vardır. Bir sonu vardır, bir bitişi vardır. Niye bu böyledir? Dünyada baki kalmak diye bir şey yoktur da o yüzden. Bu bir, bu birinci hikmet. İkinci hikmet, biz eceli gelmiş, yok olmuş milletleri ve ümmetleri görerek onlar gibi olmamak için, manevi anlamda çöküntüyü kastediyorum, fiziki değil, zaten onlar gibi olacağız, manevi anlamdaki çöküntüye düşmemek için ahirete bakarak yaşama gerekliliğini görmek içindir. Eski kavimlerin ve toplulukların başına gelenleri görmüyor musunuz diyor Allah-u Teala. Neden onlara bakmamızı, o yerlere gitmemizi istiyor? Mesela Tevbe suresinin son ayetlerinde Allah için seyahat edenler diyor. Mutlaka önceki insanların başına gelen şeyleri gezip görmek lazım. İbret almak anlamında. Tarihi kalıntılara sadece fotoğraf çektirmek için değil etrafında. Burada bizim gibi yaşayan insanlar vardı ama onlar Allah'a itaat etmediler. Şu anda her açıdan, her cepheden harap bir şekildeler şeklinde bakmak için gitmek lazım. Bir eceli gelmiş toplumun, neden ve nasıl geldiğini anlamazsak biz de onların düştüğü çukura düşeriz. Mesela çok beylik bir ifade olacak biliyorum ama Osmanlı'nın neden çöktüğünü çok basit, çok küçük bir örnekle algılamak istiyorsak önce bir Topkapı Sarayı'nı gezelim, arkasından Dolmabahçe Sarayı'nı gezelim. Hani programın başında ziynet eşyası vardı ya, Topkapı Sarayı'nda manevi ziynetleri göreceksiniz. Maddi ziynetler neredeyse yok denecek kadar azdır. Dolmabahçe Sarayı'nda maddi ziynetlerden nereye basacağınızı şaşıracaksınız ama manevi ziynet diye bir şey görmeyeceksiniz. Öyle olursa böyle olur diyor Allah. İki tane kocaman ibret bizim karşımızda duruyor. Nereden nereye geldiler? Biz de şu anda onların izinden gidiyoruz. Mecazi anlamda. Neden biliyor musunuz sevgili dostlar? İman zayıflarsa nefis büyür, nefis şişer. Nefis şişerse İslam'ın üzerimizdeki gömleği bize dar gelmeye başlar, bizi sıkar yani. 60 kiloyken üzerine almış olduğu bir gömlek 90 kiloya gelmiş bir insana gelmez, sığmaz. Çünkü nefsi büyümüştür, bedeni büyümüştür. Şu anda biz de tam öyleyiz. Tam da böyle nefsimiz kilo almaya başladığı dönemlerde. İslam'ın gömleği ise esnemez. İnsanlara göre şekil değiştirmez. İnsanlar kendilerini o gömleğe uydururlar. Ya o gömleği üstümüze giyeceğiz ya da giymeyeceğiz. Allah muhafaza. Eğer giyiyorsak ve artık o gömlek bizi sıkmaya başlamışsa çok fazla kilo aldığımızdan dolayıdır. Nefsimizin şiştiğinden dolayıdır. Kalbimizin zayıfladığından dolayıdır. Yani dünya ziynetine düşkünlüğümüzden dolayıdır. Dünyayı çok seven kardeşlerimiz, dünya süsünü çok seven kardeşlerimiz, ne olur bir boş vaktinizde Dolmabahçe Sarayı'nı bir gezin. Sizlerin ufkunun dahi gelemeyeceği güzellikler var. Ama hepsi bitti. Hepsi bitti. Manevi güzelliği olanlarsa onlar kabre kondu, kabirde sahibiyle beraber. Ve kabrini o kişinin Dolmabahçe Sarayı'ndan çok daha güzel bir hale getirdiler. Ve onlar ahirete gülerek, güler yüzlü bir şekilde mesut olarak ilerliyorlar. Çünkü onlar maddi ziynetlere değil manevi ziynetlere yönelmişlerdi. Ve o insanların ecelleri ahirette de bitmeyecek. Ve o insanlar hiçbir gölgenin olmadığı, yalnız Rahman'ın gölgesinin olduğu yerde Allah-u Teala'nın yanında olacaklar inşallah. Dünyaya yönelmiş, dünya süsünü ve ziynetini seven insanlar. Dünyada kalacaksak o süsleri sevelim. Bizler dünyalıysak ve dünyada kalacaksak o süslere o kadar önem verelim. Ahirete gideceksek ve bizler ahiretliysek, ahirette bize yarayacak manevi ziynetleri üstümüze takınalım. Allah onlara not veriyor, onlara değer veriyor. Her ferdin ve her toplumun bir eceli vardır diyor. O ecel geldiği zaman ne bir an geri gidebilir ne de bir an öne alınabilir. Ve bunu bir hadisle birleştirelim. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ölmeden önce ölünüz. İnsan öldüğü zaman ne olur? Hemen hesap melekleri yanına gelir ve sorarlar. Her şeyden sormaya başlarlar. Ta en baştan. Ve melekler bilirler sorduğu insanın durduğu yeri. Allah'a yakın insana başka muamele ederler. Allah'tan uzak insana başka muamele ederler. O mezarların bizi sıkmasından korkmuyorsak, ateşin canımızı yakmasından korkmuyorsak, ahiret azabından korkmuyorsak, Resulullah Efendimizin dediği gibi dilediğinizi yapın, o öyle söylüyor. Ama bizler Allah'tan korkuyoruz. Çünkü o en güzel şekilde kulluğa layıktır. Çünkü o Allah'tır. Onun eşi ve benzeri yoktur. Onun gibisi yoktur. Bizim ona olan saygı ve sevgi eksikliğimiz, ona olan tanıma azlığımızdan kaynaklanıyor. Onu az tanıyan insanlar dünyevi ziynetlere yöneliyorlar. Onu daha çok tanıyan insanlar maddi değil manevi ziynetlere yöneliyorlar. Burada programımıza nokta koyalım isterseniz. Allah'a emanet olunuz, yolunuz açık olsun ve Rahman'ı hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 9.99, 40 ağaç kavun 29.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, deniz de kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel efendim. 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 899.95, 5 kilogram Terlioğlu un 99.95, üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
11: Gülperek Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Aksa Akustik,
10: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: Özel efendim.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli kardeşlerim, İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Rabbim okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunanlardan eylesin. En son kaldığımız kıssa değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıydı. Konu başlığımız Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı doğurması. Ehli kitap dediler ki İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'dan salih bir zürriyet istedi. Allah-u Teala da ona bunu müjdeledi. İbrahim Aleyhisselam'ın Beytül Makdis ülkesinde 10 senesini tamamlanınca Sare İbrahim Aleyhisselam'a şöyle dedi: şüphesiz ki Rab Teala beni çocuktan mahrum bırakmıştır. Sen şu cariyem ile birlikte ol. Umulur ki Allah ondan bize bir çocuk rızık verir. Sare cariyesi Hacer'i İbrahim Aleyhisselam'a hibe edince İbrahim Aleyhisselam Hacer ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Hacer hamile kaldı. Dediler ki Hacer hamile kalınca büyüklenmeye ve hanımefendisine karşı böbürlenmeye başladı. Bundan dolayı da Sare onu kıskanıp bunu İbrahim Aleyhisselam'a şikayet etti. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam Sare'ye Hacer'e istediğini yapabilirsin dedi. Hacer bundan korktu ve kaçarak oralarda bulunan bir pınarın yanında konakladı. Meleklerden biri ona gelerek şöyle dedi: korkma, çünkü Allah senin hamile olduğun bu çocuktan büyük bir hayır meydana getirecektir. Melek geri dönmesini ona emretti ve onu bir erkek çocuk doğuracağı ve ona İsmail ismini vereceği ile müjdeledi. Yine ona bu çocuğun insanlardan ıssız bir yerde bulunacağını, herkese hakim olacağını ve herkesin ona bağlı olacağını ve kardeşlerinin bütün topraklarına malik olacağını da haber verdi. Bu müjde İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme intibak eder. Çünkü Arapların kendisi vesilesiyle yönetici oldukları batıdaki ve doğudaki beldelere hakim oldukları sadece odur. Allah-u Teala ancak onun vasıtasıyla daha önceki hiçbir ümmete vermediği ölçüde faydalı ilmi ve salih ameli bu ümmete bahşetti. Bütün bunlar bu ümmetin Resulünün diğer Resullere olan üstünlüğü, getirdiği dinin kemali ve bisetinin bütün yeryüzü ahalisine yönelik olması sebebiyledir değerli kardeşlerim. Hazreti Hacer geri dönünce İsmail Aleyhisselam'ı doğurdu. Dediler ki Hacer İsmail Aleyhisselam'ı doğurduğunda İbrahim Aleyhisselam 86 yaşındaydı. Ve İsmail'in doğumu İshak Aleyhisselam'ın doğumundan 13 sene önce olmuştu. İsmail Aleyhisselam doğunca Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a vahiy indirerek Sare'den İshak'ın olacağını müjdeledi. Bu müjde üzerine İbrahim Aleyhisselam Allah için secdeye kapandı. Allah-u Teala ona şöyle buyurdu: ben İsmail hakkında sana icabet etmiştim. Onu mübarek kıldım ve onun zürriyetini pek çok arttıracağım. Onun çocuklarından 12 tane büyük insan çıkacak. Ben onu büyük bir topluma reis yapacağım. Bu da bu büyük ümmete intibak eden bir müjdedir. Bu 12 büyük şu hadiste müjdelenen 12 halifedir. Cabir bin Semura dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 12 emir olacaktır. Sonra bir söz daha söyledi: ancak ben tam olarak anlamadım. Ne dediğini babama sordum. Dedi ki hepsi de Kureyş'ten olacaktır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ettiler değerli kardeşlerim. Diğer bir rivayet şöyledir. Hepsi Kureyş'ten olan 12 halife çıkıncaya kadar bu iş dimdik ayakta durmaya ve bir rivayette de aziz olmaya devam edecektir. 4 halife olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum bunlardandır değerli kardeşlerim. Bunlardan biri de Ömer bin Abdülaziz rahimullah'ıdır. Abbasilerden bazıları da bunlardandır. Burada bunların peş peşe gelen 12 halife olacağı kastedilmemiştir. Ancak burada kastedilen bunların muhakkak çıkacaklarıdır. Bu 12 halifeden maksat Rafizilerin itikat ettikleri ve birincileri Ali bin Ebi Talip olan, sonuncuları da Samerra'daki mağaradan çıkması beklenen iddia ettiklerine göre Muhammed bin Hasan el-Askeri olan 12 imam değildir değerli kardeşlerim. Çünkü bu 12 imam arasında Hazreti Ali radıyallahu anhu ve savaşı terk ederek işi halifeliği yani Muaviye radıyallahu anhu'ya bırakan, böylece fitne ateşini söndürerek Müslümanlar arasında savaş değirmenini durduran onun oğlu Hasan bin Ali radıyallahu anhu kadar faydalı olan başka birisi yoktur. Zira diğerleri raiyeden olup hiçbir hususta ümmet üzerinde bir hüküm ve yetkileri söz konusu değildir. Samerra'da bulunan Sirdap mağara hakkındaki itikatlarına gelince, bu sadece kafalarda bulunan bir heves ve nefislerde olan bir hezeyan olup ne bir hakikati ve ne de bir eseri izi vardır. En asıl Hacer aleyhisselam İsmail aleyhisselamı doğurunca Sare şiddetli bir şekilde onu kıskandı ve El Halil aleyhisselamdan onu kendisinden görmeyecek bir şekilde uzaklaştırmasını talep etti. O da Hacer'i ve çocuğunu alıp götürdü. Onları bugünkü Mekke'nin bulunduğu yere bıraktı. Denilir ki o zaman daha Hacer'in çocuğu süt emmekteydi. İbrahim aleyhisselam onları orada bırakıp geri dönmek için sırtını onlara dönünce Hacer kalkarak onun elbiselerinden tuttu ve "Ey İbrahim, yanımızda bize kifayet edecek hiçbir şey yokken sen bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. İbrahim aleyhisselam ona cevap vermedi. O ısrarla sorduğu halde İbrahim aleyhisselamın cevap vermediğini görünce şöyle dedi: "Bunu sana Allah mı emretti?" İbrahim aleyhisselam "Evet" dedi. Bunun üzerine Hacer şöyle buyurdu: "O zaman Allah bizi zayi etmez." Ebu Muhammed bin Ebi Zeyd rahimehullahu En-Nevadir isimli kitabında şunu aktardı değerli kardeşlerim. Sare Hacer'e kızdı ve onun bedeninden 3 parça keseceğine dair yemin etti. İbrahim Halil aleyhisselam ona Hacer'in kulaklarını delmesini ve onu sünnet yapmasını emretti. Böylece onun yemini yerine geldi. Süheyli dedi ki kadınlardan ilk sünnet olan, ilk kulakları delinen ve ilk eteğini uzatan Hacer aleyhisselam idi. Değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i ve onun annesi Hacer'i Faran dağlarına götürmesi ve Beyt-i Atik'i bina etmesi meselesine gelince. Değerli dostlar, Faran dağları Mekke topraklarının adıdır. İmam Buhari İbn Abbas radıyallahu anh'unun şöyle dediğini rivayet etti. Kadınların ilk kuşak edinmesi İsmail'in annesiyle başlamıştı. Sare'nin izini görmemesi için edindiği bir kuşakla ayak izlerini siliyordu. Sonra İbrahim aleyhisselam onu ve daha emzirdiği oğlu İsmail'i getirip mescidin yukarı kısmında Zemzem kuyusunun üstünde bulunan bir ağacın yanına, beytin olduğu yere bıraktı. O gün Mekke'de ne kimse vardı ve ne de orada su bulunuyordu. Onları oraya bıraktı ve onların yanına içinde hurma bulunan bir çuval ve içinde su bulunan bir kap koydu. Sonra İbrahim aleyhisselam sırtını dönüp gitti. İsmail'in annesi onun peşine takılıp, "Ey İbrahim, sen bizi hiçbir insanın ve hiçbir şeyin bulunmadığı bu vadide bırakıp nereye gidiyorsun?" diye seslendi. Bu şekilde birkaç defa seslendiği halde İbrahim aleyhisselam hiç ona bakmıyordu. Bu defa şöyle dedi: "Allah mı sana bunu emretti?" İbrahim aleyhisselam "Evet" dedi. Bunun üzerine Hacer, "O zaman o bizi zayi etmez" dedi ve sonra geri döndü. İbrahim aleyhisselam onların kendisini göremeyeceği bir tepenin yanına varıncaya kadar yoluna devam etti. Burada yüzünü beyte çevirdi ve ellerini kaldırarak şu sözlerle dua etti: "Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler." İsmail'in annesi oğlunu emziriyor ve orada bulunan sudan içiyordu. Ta ki kapta bulunan su tükenince hem Hacer hem de oğlu susamaya başladılar. Hacer oğlunun susuzluktan kıvrandığını görünce bu halde onu görmemek için oradan gitti. Ona en yakın dağın Safa olduğunu görünce Safa'nın üstüne çıktı, sonra oradan vadiye doğru bakmaya başladı. Belki birini görür diye bakıyordu ama hiç kimseyi göremedi. Safa'dan inerek vadiye geldim. Tam vadiye inince elbisesinin ucunu kaldırdı ve yorgun bir insanın koşması ile vadiyi geçinceye kadar koştu. Sonra Merve'ye geldim ve onun da tepesine çıkarak belki birini görür diye bakmaya başladı. Fakat hiç kimseyi görmedi ve bunu tam 7 defa yaptı değerli kardeşlerim. İbn Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İşte insanların Safa ile Merve arasında say yapmaları bundan kaynaklanıyor. Hacer Merve'nin üzerindeyken bir ses işitti ve kendini kastederek, "Sus, dur bakalım" dedi. Sonra tekrar iyice dinledi ve şöyle dedi: "Şayet yanında yardım edecek bir şey varsa muhakkak sen sesini duyurdun." Bir de baktı ki Zemzem'in olduğu yerde bir melek. Melek topuğu ile ya da şöyle dedi, kanadı ile vurdu ve hemen oradan su çıkmaya başladı. Hacer de suyu havuz haline getirmeye, eliyle suyu durdurmaya ve avuçlayarak kabını doldurmaya başladı. O avuçladıkça su kaynıyordu adeta. İbn Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah İsmail'in annesine merhamet etsin. Şayet Zemzem'i bıraksaydı veya şöyle dedi değerli kardeşlerim, şayet sudan avuçlamasaydı Zemzem kaynayan bir pınar olurdu." Dedi ki, Hacer Zemzem'den içti ve çocuğunu emzirdi. Melek Hacer'e şöyle buyurdu: "Zayi olmaktan korkmayın. Çünkü şurada Allah'ın evi vardır. Onu şu çocukla babası inşa edeceklerdir. Muhakkak Allah evinin ahalisini zayi etmez." Beytin olduğu yer bir tepecik gibi yerden yükseldi. Sel suyu geldiğinde onun sağından ve solundan geçiyordu. Onların hali bu şekilde devam etti. Ta ki Cürhüm kabilesinden bir kervan veya bir ev ahalisi Keda yolundan onların bulunduğu yere doğru gelerek Mekke'nin alt taraflarında bir yerde konakladılar. Bazı kuşların bir suyun üzerine inecekmiş gibi dolandırdıklarını gördüler. Ve muhakkak ki bu kuşlar suyun üzerinde dolanıyorlar. Biz bu vadiyi iyi biliyoruz. Burada su yoktu dediler. Bir veya iki elçi gönderdiler. Elçiler gidip oraya bakınca su bulunduğunu gördüler. Ve gelip suyun olduğunu onlara haber verdiler. Bunun üzerine onlar da suyun olduğu yere doğru geldiler. Dedi ki, onlar geldiklerinde İsmail'in annesi de suyun üzerindeydi. Onlar dediler ki, senin yanında konaklamamız için bize izin verir misin? İsmail'in annesi, evet, ancak suda bir hakkınız yoktur dedi. Onlar da tamam dediler. Abdullah bin Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onların izin istemeleri, İsmail'in annesinin insanlarla birlikte yaşamayı istediği ve sevdiği bir hale tevafuk etmişti. Cürmühlüler orada konakladılar. Diğer akrabalarına da elçi gönderdiler ve onlar da gelip bunların yanına yerleştiler. Öyle ki Cürhüm kabilesinden birkaç ev halkı orada toplandılar. Bu arada çocuk da büyüyerek genç oldu ve onlardan Arapçayı öğrendi. İsmail aleyhisselam genç olduğunda Cürhümlüler onu çok fazla sevdiler. Evlilik çağına geldiğinde de onu kendilerinden bir kadınla evlendirdiler. Bu esnada İsmail'in annesi vefat etti. İbrahim aleyhisselam İsmail evlendikten sonra bıraktıklarına bakmak için geldi. İsmail aleyhisselamı evde bulamadı. İsmail'in nerede olduğunu hanımına sordu. Kadın, bize rızık bulmak için gitti dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerini ve durumlarını sordu. Kadın, biz çok kötü bir durumdayız. Biz sıkıntı ve zorluk içindeyiz diyerek ona şikayet etmeye başladı. İbrahim aleyhisselam şöyle buyurdu. Kocan geldiği zaman benden ona selam söyle ve ona kapısının eşiğini değiştirmesini söyle. İsmail aleyhisselam geldiğinde sanki bir şeyler fark etti ve size kimse uğradım diye sordu. Hanımı, evet, bize şöyle şöyle bir yaşlı adam geldi. Seni sordu. Ona nerede olduğunu haber verdim. Geçimimizi sordu. Ona sıkıntı ve zorluklar içinde olduğumuzu söyledim dedi. İsmail aleyhisselam, peki sana herhangi bir şey tavsiye emretti mi dedi. Hanımı şöyle dedi. Evet, sana selam söylememi emrettim ve kapının eşiğini değiştirmeni söyledim. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam şöyle buyurdu. O benim babamdır. Senden ayrılmamı bana emretmiş. Haydi, şimdi ailenin yanına git. Böylece onu boşadı ve onlardan başka bir kadınla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği kadar onlara uğramadı. Sonra onlara geldi ve yine İsmail'i bulamadı. Hanımın yanına giderek İsmail'in nerede olduğunu sordu. Kadın, bize rızık aramaya çıktı dedi. İbrahim aleyhisselam, sizin haliniz nasıldır diyerek onların durumlarını ve geçimlerini sordu. Kadın dedi ki, biz hayır ve genişlik içindeyiz. Allah'a hamdü sena etti. Sizin yiyeceğiniz nedir dedi. Ettir diye cevap verdi. Sizin içeceğiniz nedir dedi. Su diye cevap verdi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah'ım, onlar için et ve suyu mübarek, bereketli kıl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O gün onların hububatı yoktu. Şayet hububatları olsaydı onun için de dua ederdi. Şayet bir kişi Mekke'nin dışında sadece et ve su ile yetinse bu ikisi ona muvafık iyi gelmezdi. İbrahim aleyhisselam dedi ki, kocan geldiği zaman ona selamımı söyle ve de ki kapısının eşiğini sağlam tutsun. İsmail aleyhisselam geldiğinde size herhangi bir kimse geldi mi dedi. Hanımı, evet, bize şekli gayet güzel ve onu daha başka şeylerle de övdü. Böyle bir yaşlı adam geldi dedi. Bana seni sordu. Ona haber verdim. Geçimimizin nasıl olduğunu sordu. Bizim hayır içinde olduğumuzu ona haber verdim. dedi. İsmail aleyhisselam, peki sana herhangi bir şey vasiyet etti mi diye sordu. Hanımı, evet, o sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmasını sana emretti dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam şöyle buyurdu. O benim babamdır. Seni tutmamı bana emretmiş. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği kadar gelmedi. Daha sonra geldiğinde İsmail aleyhisselam Zemzem'in yakınında bulunan büyük bir ağacın altında oklarını düzeltiyordu. Evladın babaya ve babanın da evlada yapacağının aynısını yaptılar. Sonra İbrahim aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey İsmail, muhakkak Allah bana bir şeyi emretti. İsmail şöyle dedi. Rabbinin sana emrettiğini yerine getir. İbrahim aleyhisselam, sen de bana yardım eder misin dedi. İsmail, ben de sana yardım ederim dedi. İbrahim aleyhisselam etrafındaki yerlere göre biraz daha yüksek olan bir tepeyi göstererek, muhakkak ki Allah-u Teala şurada bir beyt yapmamı bana emretti dedi. Dedi ki, işte bu esnada beytin temellerini yükseltmeye başladılar. İsmail aleyhisselam taş taşıyordu, İbrahim aleyhisselam da bina yapıyordu. Ta ki bina yükseldiğinde şu taşı getirerek onun içine koydu. İbrahim aleyhisselam taşın üzerine çıkarak bina yapmaya devam etti. İsmail aleyhisselam da ona taşları veriyordu. İkisi de şöyle diyorlardı. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, hakkıyla bilensin. Dedi ki, beytin etrafını dönene kadar bina yapıyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, hakkıyla bilensin. Bu hadis, değerli kardeşlerim, İbn Abbas'ın kelamı olup sadece bir kısmı merfu olarak rivayet edilmiştir. Bunun bir kısmı da gariptir. Sanki bu kısmı İbn Abbas'ın İsrailiyattan aldıklarındandır. Bunda İsmail'in o dönemde annesini emdiği ifade edilmektedir. Tevrat ehline göre Allah-u Teala İbrahim'e oğlu İsmail'i ve yanında bulunan bütün köleleri ve diğerlerini sünnet yapmasını emretti. İbrahim aleyhisselam da onların hepsini sünnet yaptı. Bu olay İbrahim aleyhisselam 99 yaşını doldurduktan sonra gerçekleşmişti. Buna göre o zaman İsmail'in yaşı 13 gibiydi. İbrahim aleyhisselam ailesi hakkında Allah'ın emrini yerine getirmek için bu sünnet işini gerçekleştirmişti. Bu da onun bu sünneti vücubiyet yoluyla yaptığına delalet etmektedir. Bundan dolayı da alimlerin görüşleri arasında sahih olanı sünnetin erkekler için vacip olduğu görüşüdür. Nitekim bu husus kendisine layık yerinde takrir edilmiştir değerli kardeşlerim. İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste sabit olduğuna göre Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamber İbrahim aleyhisselam 80 yaşında olduğu halde keser ile sünnet oldu. Bu hadisi İmam Müslim de bu şekilde rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Bu hadisin bir lafzı da şöyledir. İbrahim aleyhisselam 80 yaşını doldurduktan sonra sünnet oldu ve keser ile sünnet oldu. Denildi ki hadiste geçen ve sahih olan görüşe göre keser diye tercüme ettiğimiz kadim bir yerin ismidir. Bu lafız daha önce geçen 80 yaşının üstü ziyadesine en iyi Allah bilir münafi değildir. Çünkü ileride İbrahim aleyhisselamın vefatından bahsedeceğimizde geleceği üzere Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam 120 yaşında olduğu halde sünnet oldu. Bundan sonra da 80 sene yaşadı. Bu hadisi İbni Hibban sahihinde rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Yine İbn Abbas radıyallahu anhu'nun hadisinde kurban edilenin kıssasına ve bunun İsmail aleyhisselam olduğuna da hiç değinilmemiştir. Yine İbrahim aleyhisselamın 3 defadan başka geldiği de anlatılmamıştır. Bu 3 defanın İsmail aleyhisselam evlendikten ve Hacer vefat ettikten sonra olduğu zikredilmiştir. Burada zikredildiği üzere yavrusunun küçüklüğünden ta evlendiği zamana kadar acaba nasıl onları terk etmiş ve bir defa bile gelip onların haline bakmamıştır. Halbuki yerin, mekanın onun için kısaltıldığı anlatılmaktadır. Denildi ki İbrahim aleyhisselam onların yanına gideceği zaman Burak'a biniyordu. Buna rağmen nasıl olur da onlar tam bir ihtiyaç ve şiddetli bir zaruret içindeyken gidip onların haline bakmaktan geri durdu. Sanki bu hadisteki ifadelerin bir bölümü İsrailiyetten alınmış ve bazı merfu hadislerle süslendirilmiştir. Bu hadiste kurban edilenin kıssası da zikredilmemiştir değerli kardeşlerim. Biz kurban edilenin sahih olan görüşe göre İsmail aleyhisselam olduğuna Saffat suresinin tefsirinde deliller getirmişizdir.

Değerli kardeşlerim, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi kıssası. Allah Azze ve Celle Saffat suresinin 99 ve 113. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır. İbrahim dedi ki, şüphesiz ben Rabbime gideceğim. O beni hidayete eriştirecektir. Rabbim, bana salihlerden olan bir çocuk armağan et. Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Böylece çocuk onun yanında koşabilecek çağa erişince İbrahim ona oğlum dedi. Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken görüyordum. Bir bak sen ne düşünüyorsun? Oğlu İsmail dedi ki babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup babası İsmail'i kurban etmek için onu alnı üzerine yatırdı. Biz ona ey İbrahim diye seslendik. Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Hiç şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında da ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim mümin olan kullarımızdandır. Biz ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Ona da İshak'a da bereketler verdik. İkisinin soyundan ihsanda bulunan muhsin olan da var. Açıkça kendi nefsine zulmetmekte olan da. Burada değerli kardeşlerim, Allah-u Teala dostu İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin ülkesinden hicret ettiğinde kendisine salih bir evlat bağışlamasını Rabbinden istediğini zikretmektedir. Allah-u Teala da hilim sahibi bir çocukla onu müjdeledi. İşte bu halim çocuk İsmail Aleyhisselam'dır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın ilk çocuğu budur. Bu ilk çocuk doğduğunda İbrahim Halil Aleyhisselam 86 yaşındaydı. İsmail Aleyhisselam'ın İbrahim Halil Aleyhisselam'ın ilk ve büyük çocuğu olduğu hususunda bütün dinlerin tabileri ittifak etmişlerdir. Allah-u Teala'nın böylece çocuk onun yanında koşabilecek çağa erişince sözüne gelince, yani genç olduğu ve babası gibi maslahatlarını temin etmek için yürümeye ve çalışmaya başladı. Mücahit, böylece çocuk onun yanında koşabilecek çağa erişince ayeti hakkında şöyle dedi. Genç olduğu sefere çıktı ve babasının yaptığı çalışma ve işleri yapmaya güç yetirdi. İşte o bu duruma gelince İbrahim Aleyhisselam'a rüyasında bu evladını kesmekle emrolunduğu gösterildi. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan varit olan merfu hadiste şöyle geçmektedir. Peygamberlerin rüyası vahidir. Ubeyd bin Umeyr de bunun aynısını söylemiştir değerli kardeşlerim. İşte Allah-u Teala bununla dostunu imtihan ediyordu. Kendisi yaşlıyken doğan aziz evladını hem de yaşı iyice ilerlemiş olduğu halde kesmesini emrediyordu. Bundan önce de onu ve annesini hiçbir ses verenin, hiçbir ziraat ve hayvanın bulunmadığı bir vadiye, ıssız bir yere bırakması emredilmişti. O da bu hususta Allah'ın emrine uymuş ve oğlu ile annesini

Emrine imtisal etti ve ona itaat etmek için elini çabuk tuttu. Sonra bu konuyu evladına arz etti ki onun da kalbi hoş olsun ve zorla onu yakalayıp kesmesinden ona daha kolay gelsin. Dedi ki, oğulcağızım, gerçekten ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bak artık sen ne düşünürsün? Hilim sahibi olan çocuk babası İbrahim el Halil'e son derece iyi davranarak hemen şöyle dedi. Dedi ki, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İşte bu cevap son derece doğru ve hem babasına hem de kulların Rabbine itaati ifade eden bir cevaptır değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Saffat suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup babası İsmail'i kurban etmek için onu alnı üzerine yatırdı. Denildi ki ikisi de teslim olup, yani ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bunu yapmaya azmettiler. Ve yine denildi ki burada takdim tehir vardır. Bu ayetin manası şöyledir. Onu alnı üzere yıktı. Yani onu yüzü üzere yere yatırdı. Ve yine denildi ki onu kesme halinde görmemek için ensesinden kesmek istedi. Bu İbn Abbas, Mücahit, Said bin Cübeyr, Katade ve Dahak'ın görüşüdür değerli kardeşlerim. Bilakis onu kesilen kurbanların yatırıldığı gibi yere yatırdı. Bu esnada onun alnının bir tarafı yere yapışmıştı. İkisi de teslim oldu. Yani İbrahim aleyhisselam besmele çekip tekbir getirdi, kelime-i şehadeti söyleyip yavrusunu ölüme teslim etti. Suddi ve başkaları dedi ki, bıçağı onun boğazının üzerinden götürüp getirdiği halde hiçbir şeyi kesmedi. Denilir ki bıçakla İsmail aleyhisselamın boğazının arasına bakırdan bir tabaka konuldu. Şüphesiz Allah en iyisini bilendir değerli kardeşlerim. İşte tam bu esnada Allah Azze ve Celle tarafından ona şu şekilde nida edildi. Biz ona ey İbrahim diye seslendik. Rüyanı gerçekleştirdin. Yani seni imtihan etmekten maksadımız hasıl oldu. Senin itaat ettiğin ve Rabbinin emrine yerine getirmek için hemen harekete geçtiğin sabit oldu. Böylece bedeninin ateşe atılmasına müsamaha gösterdiğin ve malını misafirlere ikram ettiğin gibi kurban edilmesi için yavrunu da arz etmiş oldun. Bundan dolayı da şöyle buyurdu. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı. Allah-u Teala'nın ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik sözüne gelince, yani biz de onun oğlunun kesilmesine fidye olarak Allah-u Teala'nın onun için müyesser kıldığı bir ived karşılık koyduk. Cumhurun meşhur olan görüşüne göre bu karşılık beyaz, gözü geniş ve güzel boynuzlu bir koçtu. Onu Sebir Dağı'nda bir semura ağacına bağlı olarak gördüm. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki bu koç 40 yıl cennette otlatmıştı. Said bin Cübeyr dedi ki bu koç cennette otluyordu. Ta ki Sebir Dağı yarıldı da ondan çıktı, üzerinde kırmızı bir yün vardı. İbn Abbas'ın şöyle dediği nakledilmiştir değerli kardeşlerim. İbrahim aleyhisselamın yanına Sebir Dağı'ndan iri gözlü, boynuzlu ve meleğen bir koç indi. O da onu kesti. Bu Adem'in oğlunun kurban ettiği ve kendisinden kabul edilen koçtu. Bunu İbni Ebi Hatim rivayet etti değerli kardeşlerim. Mücahit dedi ki koçu Mina'da kesti. Ubeyd bin Umeyr dedi ki koçu makamda kestim. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen bu fidyenin geyik olduğu ve Hasan Basri'den rivayet edilen bunun Cerir isimli erkek bir dağ keçisi olduğuna gelince bu İbn Abbas ve Hasan Basri'den

sahih bir şekilde nakledilmiş değildir. Sonra az önce geçen haberlerin çoğu İsrailiyattandır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de bu olay hakkında ifade edilen bunun pek büyük bir durum ve açık bir imtihan olduğu ve İsmail Aleyhisselam'a büyük bir kurbanlığın fidye yapıldığı hususları yeterlidir. Bu kurbanlığın koç olduğu hadiste varit olmuştur. İmam Ahmed'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Talha'ya şöyle buyurdu: "Ben beyte girdiğimde koçun iki boynuzunu görmüştüm. Onları örtmeni sana emretmeyi unuttum. Onları ört. Çünkü beytin içinde namaz kılanı meşgul edecek bir şeyin olması doğru değildir." Hadisin ravilerinden olan Süfyan dedi ki, koçun iki boynuzu da beyt yapıncaya kadar beytin içindeydi. Beytin yanmasıyla onlar da yandı. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, koçun kafası Kabe'nin olduğunun yanında kurumuş bir şekilde asılıydı. Bu tek başına bile kurban edilmesi istenen İsmail aleyhisselam olduğuna delildir. Çünkü Mekke'de ikamet eden o idi. İshak aleyhisselamın çocukluğunda Mekke'ye geldiğini bilmiyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'in zahirinden açık bir şekilde anlaşılan da budur. Hatta Kur'an-ı Kerim kurban edilmesi istenenin İsmail aleyhisselam olduğunu nas ile ifade etmiş gibidir. Çünkü kurban edilenin kıssasını zikrettikten sonra şöyle buyurdu: "Biz ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik." Kurban edilenin İshak aleyhisselam olduğu görüşünün dayanağı İsrailiyetten olan bazı haberlerdir değerli kardeşlerim. Halbuki ehli kitabın kitapları tahrif edilmiştir. Özellikle de bu konuda kesinlikle tahrif edilmiştir. Çünkü onların yanında şu bilgi vardır: Allah-u Teala İbrahim'e tek oğlu Arapçaya tercüme edilenin bir nüshasında büyük oğlu İshak'ı kesmesini emretti. Buradaki İshak lafzı sonradan yalan ve iftira olarak metne sokulmuştur. Çünkü İshak aleyhisselam ne onun tek oğlu ve ne de büyük oğluydu. Ancak İbrahim aleyhisselamın hem tek oğlu ve hem de büyük oğlu sadece İsmail idi. Onları bu şekilde tarif etmeye sevk eden Araplara olan hasetleridir. Zira İsmail aleyhisselam Hicaz'ın sakinleri olan ve Resulullah'ın aralarından çıktığı Arapların babasıdır. İshak aleyhisselam ise Yakup aleyhisselamın babasıdır. Yakup aleyhisselam da Beni İsrail'in kendisine nispet edildikleri İsrail'dir. Bundan dolayı onlar bu fazileti kendi taraflarına çekmek istediler ve Allah'ın kelamını tarif ederek ona eklemede bulundular. Zaten onlar iftiracı bir kavimdir. Onlar faziletin Allah'ın elinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini ikrar etmediler. Kurban edilenin İshak aleyhisselam olduğunu seleften ve sonrakilerden birçok kimse de söylemiştir. Ancak bunlar bu görüşlerini Allah daha iyi bilir ya Kâbul Ahbar'dan veya ehli kitabın sahifelerinden almışlardır. Bu hususta masum olan peygamberden varit olmuş sahih bir hadis de yoktur ki onun için Kur'an-ı Kerim'in zahirini terk edelim. Kur'an-ı Kerim'den böyle bir şey anlaşılmıyor. Bilakis Kur'an'dan anlaşılan, hatta açık bir şekilde söylenen ve belki de biraz iyi düşünüldüğünde Kur'an'ın nas'ı ile belirtilen kurban edilenin İsmail aleyhisselam olduğudur değerli kardeşlerim. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi'nin kurban edilenin İshak aleyhisselam değil de İsmail aleyhisselam olduğuna dair getirdiği delil ne kadar da güzeldir. O şu ayeti delil getirmiştir değerli kardeşlerim: "Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından onun oğlu Yakub'u müjdeledik." Dedi ki, nasıl olur da İshak ile müjdelenir ve İshak'ın Yakup isminde bir çocuğu olacağı haber verilir. Sonra da daha bu çocuk olmadan
ve İshak da küçük olduğu halde kesilmesi emredilir. Böyle bir şey olmaz. Çünkü bu önceden verilmiş olan müjdeye aykırı olur. Şüphesiz en iyisini Allah bilir. Süheyl'i kurban edilmesi istenenin İshak olduğunu tercih etmiş ve şu ayeti delil getirmiştir. Ne zaman ki o babasının yanı sıra yürümeye başlayınca. Dedi ki İsmail babasının yanında değildi. Çünkü o küçüklüğünde annesiyle birlikte Mekke dolaylarındaydı. Bununla beraber nasıl olur da babasının yanına sıra yürüyebilir? Süheyl'in dediği tartışma konusudur değerli kardeşler. Çünkü rivayet edildiğine göre İbrahim Halil aleyhisselam pek çok vakitlerde Burak'a binerek Mekke'ye gitmekte, yavrusunun ve oğlunun haline muttali olmakta ve sonra dönmekteydi. Şüphesiz yine Allah en iyisini bilendir. Kurban edilenin İshak aleyhisselam olduğu görüşünün kendilerinden hikaye edildiği kimselerden biri de Kâb'ul Ahbar'dır. Bu görüş Hazreti Ömer, Hazreti Abbas, Hazreti Ali, İbni Mesud, Mesruk, İkrime, Said bin Cübeyr, Mücahit, Ata, Şabi, Mukatil, Ubeyd bin Umeyr, Ebu Meysere, Zeyd bin Eslem, Abdullah bin Şekik, Zuhri, Kasım bin Ebu Bezze, Mekhul, Osman bin Hadır, Suddi, Hasan, Katade, Ebul Hüzeyl ve İbni Sabit radıyallahu anhundan da rivayet edilmiştir. İbni Cerir de bu görüşü tercih etmiştir. Onun bu görüşü tercih etmesi şaşılacak bir durumdur. İbni Abbas'tan gelen iki rivayetten biri de bu yöndedir değerli kardeşlerim. Ancak hem İbni Abbas'tan ve hem de az evvel isimleri geçenlerin birçoğundan sahih olarak varit olan onun İsmail aleyhisselam olduğu görüşüdür. Mücahit, Said bin Cübeyr, Şabi, Yusuf bin Mihran, Ata ve daha birçok kişi İbn Abbas'ın şöyle dediğini naklettiler. Kurban edilen İsmail aleyhisselamdır. İbn Cerir, İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Fidyesi verilen İsmail'dir. Yahudiler bunun İshak olduğunu iddia ettiler. Yahudiler yalan söylediler. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah babasından şöyle dediğini nakletti. O İsmail aleyhisselamdı. İbni Ebi Hatim dedi ki kurban edilenin kim olduğunu babama sordum. Şöyle dedi. Sahih olan onun İsmail aleyhisselam olduğudur. İbni Ebi Hatim dedi ki kurban edilenin İsmail aleyhisselam olduğu görüşü Hazreti Ali, İbni Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Tüfeil, Said bin Müseyyep, Said bin Cübeyr, Hasan, Mücahit, Şabi, Muhammed bin Kâb bin Ebu Cafer, Muhammed bin Ali ve Ebu Salih radıyallahu anhundan rivayet edilmiştir. Be'evi de bu görüşü Rabi bin Enes, Kelbi ve Ebu Amr bin Ala'dan hikaye etmiştir. Ve ben derim ki Hazreti Muaviye'den de bu şekilde rivayet edilmiştir. Onun şöyle dediği nakledilmiştir. Bir adam Allah Resulüne ey kurban edilen iki kişinin oğlu diyerek seslendi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da güldü. Ömer bin Abdülaziz ve Muhammed bin İshak bin Yesar da bu görüştedirler. Hasan Basri şöyle diyordu. Bu hususta hiçbir şüphe yoktur. Muhammed bin İshak, Muhammed bin Kâb'ın kendilerine şöyle dediğini naklettim. Ben bunu yani Allah-u Teala'nın biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik sözünü delil getirdiğimi, Ömer bin Abdülaziz'e o halife olduğu ve ben de Şam'da onun yanında bulunduğum esnada anlattım. Ömer dedi ki ben bu hususta hiç düşünmüş değilim. Ancak ben de senin dediğin gibi olduğunu zannediyorum. Sonra onun yanında Şam'da bulunan bir adama elçi gönderdi. Bu adam önceleri Yahudi olup sonra Müslüman olmuş ve İslam'da iyilik sahibi olmuştu. Bunun Yahudilerin alimlerinden olduğu zannediliyordu. Ömer bin Abdülaziz ona İbrahim aleyhisselamın iki oğlundan hangisinin kesilmesi emredildi diye sordu. O şöyle cevap verdi. Ey müminlerin emiri,
Allah'a yemin olsun ki İsmail aleyhisselam, muhakkak ki Yahudiler de bunu bilmektedir. Ancak onlar siz Arap topluluğuna haset etmektedirler. Zira Allah'ın kendisi hakkında emri bulunan ve bu emir karşısında sabrettiği için Allah'ın faziletinden bahsettiği sizin babanızdı. İşte onlar bunu inkar etmektedirler ve onun İshak aleyhisselam olduğunu iddia etmektedirler. Çünkü İshak onların babasıdır. Biz bu meseleyi delilleri ve bu hususta varit olan haberlerle birlikte geniş bir şekilde tefsir kitabımızda zikrettik. Allah'a hamdolsun, şüphesiz minnet O'nundur.

Değerli kardeşlerim, değerli Özel FM dinleyicileri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını inşallah bir sonraki haftaya devam etmek üzere burada noktalamış olalım. Kaldığımız yerden haftaya devam ederiz. Rabbim okuduklarımızdan anlam çıkarmayı, idrak etmeyi, hakkıyla idrak etmeyi ve salih amellerde bulunan kullarından eylesin değerli kardeşlerim. Haftaya buluşmak dileğiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

katlediliyorum net. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim. Yoksa

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e saygısı olmayanların dinde nasipleri olmaz. Allah'ın dinini anlamaya çalışırken Allah'ın peygamberini devre dışı bırakmaya çalışanlar, kendilerini Allah'ın dini

dinden çalmaya çalışanlardır. Şunu bilelim ki peygambersiz din, dinsiz de peygamber olmaz. Peygambersiz din arayışları, tasavvurları din dışı kalmış olmanın alametleridir. Sünnetsiz din arayışı peygambere karşı saygısızlıktır. Peygambere saygısızlık bir dinsizlik alametidir. İslam literatüründe peygambere saygısızlık sep ve şetm kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bu kelimeler sözlükte sövmek anlamına gelir. Türkçemizde küfretmek anlamındaki sövmenin konumuzla bir ilgisi yoktur. Çünkü bir sinir boşalması olan bu tür kaba ifadenin herhangi bir insana karşı bile kullanılması çok çirkin bir olaydır. Peygamberlere veya diğer yüksek şahsiyetlere yöneltilen sep ve şetm, dil uzatmak, tan etmek, şahsiyet zedeleyici ve yaralayıcı asılsız tenkitlerde bulunmak manalarına gelir. Hazreti Peygamber'e karşı gösterilebilecek saygısızlıkların dini hükmünü ilk defa detaylı bir şekilde konu edinen ve Eş-Şifa bi Tarifi Hukukil Mustafa adlı eseri sonraki çalışmalara kaynak teşkil eden Kadı İyas, sep ve şetmi şöyle tasvir eder. Peygamber aleyhisselama doğrudan dil uzatan ve onu ayıplayan, bizzat kendisine, soyuna, dinine veya ona has vasıflardan birine bir eksiklik ve kusur nispet eden, ona dolaylı bir şekilde dil uzatan yahut da şahsiyetini yaralamak, hakaret etmek, şanını küçümsemek, küçük düşürmek ve ayıplamak maksadıyla birine veya bir şeye benzeten kimse ona sebbetmiş olur. Aynı şekilde Resulullah'a lanet okuyan ve dua eden, zarar görmesini isteyen, yermek amacıyla makam ve şerefine yakışmayan şeyleri ona nispet eden, onun yüce katına münasebetsiz, asılsız ve çirkin sözler yakıştıran, maruz kaldığı bazı musibet ve problemleri diline dolayarak kendisini ayıplayan yahut da herkeste vuku bulabilecek bazı beşeri arızaları bahane ederek onu gözden düşürmeye çalışan kimse de ona sebbetmiş olur. Bütün bu saydıklarım Ashab-ı Kiram döneminden itibaren İslam alimleri ve fetva adamlarının ittifak ettiği hususlardır. Başta Ebu Hanife ve diğer Hanefi hukukçuları olmak üzere Şafii'den gelen tercihe şayan rivayete ve diğer iki imamın da bir görüşüne göre peygambere söven kimsenin tövbe etmesi istenir. Şayet tövbe ederse ölümden kurtulur. Aksi takdirde mürtet kabul edilerek ceza uygulanır, Müslüman muamelesine tabi tutulmaz. Müslümanlar, Müslümanlar tarafından Müslüman muamelesine tabi tutulmaması gereken mürtetlerden dini dersler almaya başladıkları günden bu yana peygambere saygısızlık, tepki gösterilemeyen toplumsal bir alışkanlık halini aldı. Kur'an'a dönüş adına peygamberi postacı gibi göstermeye çalışan anlayışın gayesi peygambersiz İslam'dır. Kur'an Müslümanlığı adına buldukları 3-5 uydurulmuş hadisi bahane ederek ashabı kötülemek, sünnetle alay etmek, insanlığa örnek bir yaşantıyı bu şekilde zihinlerden silmek, küresel münkir ve müşriklerin holistik din planına işlerlik kazandırmaktır. Kur'an'ı anlamaya çalışırken sünnete karşı müstahnilik hareketi, Müslümanların cehaletini çok iyi bilen ve İslam konusunda özel eğitim alan din ajanları tarafından organize edilmektedir. Amaç, Müslümanların gönül dünyalarına İslam'ın üst değil, ast bir din olduğunu kabul ettirmektir. İnancımız şudur, İslamiyet üst çatıdır, üzerine çatı çıkılmaz. İslamiyet'in üstüne çatı çıkanlar, İslam'ın dışına çıkanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ve yaptıklarını ötelemek için, Hazreti Peygamber yaşasaydı, şöyle söyler, şöyle yapardı, böyle davranırdı deyip, sonra şahsi kanaatleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden şahsi kanaatleri pazarlamak, sahte peygamberlik iddiasında bulunmaktır. Bu işi yapanlar bu çağın Müseylemetül Kezzaplarıdır.
sahte peygamberlik iddiasında bulunanları ve onların söylediklerini tarihin çöplüğüne atmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi doğru anlamak mümkün değildir. Tabiinin büyük alimlerinden Said bin el-Müseyyeb vefat edeceği anlarda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini nakletmek ister ve şöyle der: "Beni oturtunuz. Çünkü ben böyle uzanmış bir halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmeyi uygun görmüyorum." Peygamberin sözünü kendi sözleriyle eşitleyenler, kendi sözlerini peygamber sözlerine hakem kılanlar, peygamberin, sahabenin ve tabiin neslinin yolundan ayrılan zalimlerdir. Müslümanlar Firavun ve benzeri olan zalimlere karşı direndikleri gibi bu zalimlere karşı da direnmelidirler. Şunu her Müslüman bilmelidir ki zalimlere karşı direnmek fıtrattandır. Çünkü vücut bile kendisine saldıran yabancı bir mikrop sezdiğinde ona karşı direnir. Dolayısıyla zalimlere karşı sessizliği ve tepkisizliği karakter edinenler mikroplaşanlardır. Müslümanları mikroptan ve mikroplaşanlardan temizlemek Rabbani alimlerin misyonundandır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ve ene abduk.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde bu bölümde ders kitabınızın 162. sayfasında son satırda yer alan bölüm ve devam üzerinde inşallah duracağız. Sayfa 162'de selasune taliben, selasune talibeten ifadesi var son satırda. Selasune'nin 30 anlamına geldiğini, ukut sayılardan olduğunu, cem müzekker salim gibi irab edildiğini biliyoruz. Mağduduyla kendisi arasında herhangi bir uyum ya da zıtlık aranmadığını da biliyoruz. Yani selasune, erbaune, hamsune, sittune, sebune, semanune ve tisune'den sonra, ki buna işruneyi de dahil edelim. Bunlardan sonra gerek müzekker gerekse müennes bir ismi sayabildiğimizi biliyoruz. Karşı sayfada, sayfa 163'te biraz önce benim saydığım sayılar sayfa başından aşağıya doğru sıralanmış. Erbaune taliben, sol sütunda erbaune talibeten, hamsune taliben, hamsune talibeten, sittune taliben, sittune talibeten, sebune taliben, sebune talibeten, semanune taliben, semanune talibeten, tis'une taliben ve tis'une talibeten şeklinde. Bunların kullanımına dair, İrabına dair daha doğrusu örnek vermek gerekirse, mesela 30 öğrenci geldi diyeceksek, 30 erkek öğrenci geldi diyeceksek, ca'e selasune taliben deriz. 30 erkek öğrenciyi gördüm cümlesini ra'eytu selasine taliben, 30 erkek öğrenciye selam verdim cümlesini ise sellemtu ala selasine taliben şeklinde ifade ederiz. 30 kız öğrenci geldi diyeceksek ca'et selasune talibeten deriz. 30 kız öğrenciyi gördüm cümlesini ra'eytu selasine talibeten ve 30 kız öğrenciye selam verdim anlamındaki cümleyi ise sellemtu ala selasine talibeten şeklinde kurarız. Efendim sayfa 163'te 100 ve katları ve beraberinde 101, 102 şeklinde bu sayfada, sayfa 163'te 110'a kadar sıralanan sayıları ve bunların mağdutlarını görüyoruz. Önce 100 erkek öğrenci anlamındaki mi'etu talibin ifadesini ve bu ifadenin hemen solunda yer alan mi'etu talibetin ifadesini okuyalım. Ve bununla ilgili olarak yapmamız gereken açıklamayı yapalım. 100 sayısı, ki hadi zatında buna 1000'i de ekleyebiliriz. 1000 sayısı nerede karşımıza çıkacak? Ders kitabınızdan bakıyorum. Sayfa 164'te, sayfanın tam ortasında. Siz de sayfanızı çevirip bakabilirsiniz. Elfu talibin yahut talibetin şeklinde 1000 erkek öğrenci yahut 1000 kız öğrenci ifadelerinin kitabınızda kayıtlı olduğunu görüyoruz. 100 erkek öğrenci mi'etu talibin, 100 kız öğrenci mi'etu talibetin, 1000 erkek öğrenci elfu talibin, 1000 kız öğrenci elfu talibetin şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi bu sayıların yani 100 ve 1000 sayılarının kullanımına dair şu hususları dikkatlerinize arz edeyim. Bu sayıların temyizleri yani 100 ve 1000 sayılarının temyizleri müfret, nekira ve mecrur olarak gelir. Bunu not edin lütfen. 100 ve 1000 sayılarının temyizleri, madutları müfret, nekira ve mecrur olarak gelir. Adetle madut arasında cinsiyet bakımından zıtlık ya da uyum aranmaz. Nerede olduğu gibi? Uhud sayılarda olduğu gibi. Uhud sayılardan mesela Erbaun'u örnek olarak verecek olursam bu sayfa başında, sayfa 163'te. Erbaun'dan sonra taliben de getirebiliyoruz, talibeten de getirebiliyoruz. Yüz ve bin sayıları ile bunların madutları arasındaki ilişki bağlamında Uhud sayılarda olduğu gibi 100 ve 1000 sayılarıyla bu sayıların mahdutları yani temyizleri arasında cinsiyet bakımından bir zıtlık ya da uyum aranmaz notunu defterlerimize kaydedelim. Örnek zaten kitabınızda var. Mi'etu talibin, mi'etu talibetin. 100 sayısından sonra talibi de saydık, talibeyi de saydık. Veya elfu talibin, elfu talibetin. Elften sonra talibi de sayarız, erkek öğrenci anlamında, kız öğrenci anlamında talibeyi de sayarız. Peki bu sayıların madutlarıyla aralarındaki ilişki bağlamında şunu da not edelim sevgili öğrencilerim. 100 ve 1000 sayılarıyla bunların madutları arasında 3 ila 10 arası sayılarda olduğu gibi izafet ilişkisi vardır. Yani isim tamlaması ilişkisi vardır. Tekrar ediyorum, 100 ve 1000 sayılarıyla bunların madutları arasında 3 ila 10 arası sayılarda olduğu gibi isim tamlaması yani izafet terkibi ilişkisi vardır. Biraz önce bunların madutlarının mecrur olması gerektiğini söyledik ya, dolayısıyla bunların madutlarının mecrur olma sebebi madutlarının mudafun ileyh olmalarıdır. Bunların madutlarının mecrur olma sebebi neymiş? Mudafun ileyh olmaları. Peki 100 ve 1000 sayılarından sonra gerek müzekker bir ismi gerekse müennes bir ismi sayabileceğimizi de ifade ettiysek, ki biraz önce ifade ettik, bu bilgiler ışığında şöyle bir grup, daha doğrusu örnek vereyim ben size. Câe mi'etu talibin ya da câe elfu talibin. 100 erkek öğrenci geldi veya 1000 erkek öğrenci geldi anlamında bir cümle. Ben 100 erkek öğrenci veya 1000 erkek öğrenci gördüm anlamındaki cümleyi şöyle kurarız. Ra'eytu mi'ete talibin ya da ra'eytu elfe talibin. Ve sonra 100 erkek öğrenciye selam verdim anlamındaki cümle. Sellemtu ala mi'eti talibin. 1000 erkek öğrenciye selam verdim cümlesi ise sellemtu ala elfi talibin şeklinde kurulur. Peki şimdi programımızı takip eden, programımızı dinleyen öğrencilerimizden, hocam bir de 100 kız öğrenci, 1000 kız öğrenci ifadelerinin içinde geçtiği örnek cümleler kursak diye düşünenler varsa, onların bu düşüncesi de karşılıksız kalmasın diye ben 100 kız öğrenci geldi veya 1000 kız öğrenci geldi, 100 ya da 1000 kız öğrenciyi gördüm, 100 veya 1000 kız öğrenciye selam verdim anlamlarındaki cümleleri de örnek olarak zikredeyim. 100 kız öğrenci veya 1000 kız öğrenci geldi anlamındaki cümle caet mi'etu talibetin yahut caet elfu talibetin şeklindedir. Ben 100 kız öğrenci gördüm veya 1000 kız öğrenci gördüm anlamındaki cümle ra'eytu mi'ete talibetin ya da ra'eytu elfe talibetin şeklindedir. Ben 100 kız öğrenciye selam verdim anlamındaki cümle sellemtu ala mi'eti talibetin veya ben 1000 kız öğrenciye selam verdim anlamındaki cümleyi sellemtu ala elfi talibetin şeklinde kurarız. Peki efendim, sayfa 163'teyiz. 100 erkek öğrenci ve 100 kız öğrenci anlamındaki mi'etu talibin ve mi'etu talibetin ifadeleriyle ilgili olarak gerekli olan açıklamayı yaptık. Biraz önce verdiğim örneklerde şu dikkatinizi çekmiştir zannediyorum. 100 ve 1000 sayıları bulundukları cümlede hangi konumda iseler iraplarını o şekilde alırlar. Câ'emiyetu talibinde mi'e kelimesi bulunduğu yerin faili olduğu için fail olan kelimenin de fail olan ismin de merfu olması gerektiği gerçeğinden hareketle mi'e kelimesi mi'etu şeklinde damme ile harekelenmiş, raf alameti damme olmuştur. Ben 100 erkek öğrenciyi gördüm anlamındaki ra'eytu mi'ete talibin cümlesinde mi'e kelimesi bulunduğu fiil cümlesinin mef'ulün bihi olduğu için mansub olmuş ve nasb alameti olarak da fetha ile harekelenmiştir. Sellemtu ala mi'eti talibin cümlesinde mi'e kelimesi başındaki ala harfi cerri ile mecrur olmuş ve cer alameti olarak da kesra'yı almıştır. Verdiğim bu örneği siz elfu talibin, elfe talibin, elfi talibin yahut mi'etü talibetin, mi'ete talibetin, mi'eti talibetin, elfü talibetin, elfe talibetin ve elfi talibetin ifadeleri içinde genelleyebilir. O ifadeler de içine alacak şekilde bir genelleme yapabilirsiniz. Şimdi 101 erkek öğrenci anlamındaki ifadeye geçiyorum. Mi'etu talibin ve talibun. Evet, 101 erkek öğrenci anlamında mi'etu talibin ve talibun. Peki 101 kız öğrenci mi'etu talibetin ve talibetun. 102 erkek öğrenci mi'etu talibin ve talibani. 102 kız öğrenci mi'etu talibetin ve talibetani. 103 erkek öğrenci mi'etun ve selasetu tullabin. 103 kız öğrenci mi'etun ve selasu talibatin. 104 erkek öğrenci mi'etun ve erbaatu tullabin. 104 kız öğrenci mi'etun ve erba'u talibatin. 105 erkek öğrenci mi'etun ve hamsetu tullabin. 105 kız öğrenci mi'etun ve hamsu talibatin. 106 erkek öğrenci mi'etun ve sittetu tullabin. 106 kız öğrenci mi'etun ve sittu talibatin. 107 erkek öğrenci mi'etun ve seb'atu tullabin. 107 kız öğrenci mi'etun ve seb'u talibatin. 108 erkek öğrenci mi'etun ve semaniyetu tullabin. 108 kız öğrenci mi'etun ve semani talibatin. 109 erkek öğrenci mi'etun ve tis'atu tullabin. 109 kız öğrenci mi'etun ve tis'u talibatin. Bu sayfanın son kaydı, son ifadesi. Mi'etun ve aşerratu tullabin. Evet, 110 erkek öğrenci neymiş? Mi'etun ve aşerratu tullabin. 110 kız öğrenci mi'etun ve aşru talibatin. Peki efendim, bu sayfada sayfa 163'teki notları okuduk. Şimdi sayfa 164'e geçelim. Sayfa başında 111 erkek öğrenci ifadesini görüyoruz. Mi'etun ve ahada aşara taliben. Hemen sol sütunda ise 111 kız öğrenci anlamında mi'etun ve ihda aşrate talibeten ifadesini görüyoruz. 200 nasıl söylenirmiş? Mi'etani. Bir müfret ismi müsenna yapmanın yolu sonuna ani sesini veren elif nun harflerini eklemek, malumunuz. Kalem kelimesine tesniye yapacağınız zaman kalemani veya otomobil anlamındaki seyyaratun kelimesini tesniye yapacağınız zaman seyyaratani dediğiniz gibi 100 anlamındaki mi'etun sayısını tesniye yapacağınızda 200 diyeceğinizde ya da 200 anlamını ifade edecek şekle dönüştürmek istediğinizde ne yaparsınız? Miyetun ifadesinin sonuna ani sesini veren elif nun harflerini getirirsiniz. Nitekim öyle yapılmış ve 200 anlamındaki mi'etani elde edilmiş. Şimdi 200 sayısının herhangi bir varlığı sayarken nasıl kullanıldığına örnek teşkil etsin diye mi'eta talibin ve mi'eta talibetin ifadeleri ya da terkipleri diyelim örnek olarak verilmiş burada. Şimdi 200 anlamındaki mi'etani erkek öğrenciyi ya da kız öğrenciyi sayarken bir başka isimle bir araya gelerek bir terkip oluşturduğunda dikkat ederseniz sonunda yer alan nun düşmüş. Bu şuna işaret eder sevgili öğrencilerim. Mi'ata talibin ifadesinde bir terkip söz konusudur. Yani bir izafet terkibi vardır burada. İzafet terkibi dilimizdeki isim tamlamasını karşılar. Mi'ata mudaftır, talibin mudafun ileyhtir. 200 anlamındaki mi'ataninin madudunun müfret nekira mecru olarak geldiğini görüyoruz. Talibin ve talibetin kelimeleri mi'ataninin temyizidir, madududur. Müfret nekira mecru olarak gelmiştir. Hem 100 sayısının ve hem de 100'ün kat sayılarının temyizlerinin müfret nekira mecru olacağını burada hatırlamış olalım. Şimdi hocam 200 mi'etani iken aşağıda mi'eta talibin, mi'eta talibetin şekline dönüştü. Nunu düştü. Sonunda yer alan nun niçin düştü derseniz bunu şöyle izah ederim. Tesni olan bir isim, isim tamlamasının mudafı olduğunda nunu düşürülür. Nunu hazf olunur. Bu kural gereği burada nun yer almamıştır. Mi'etani talibin ya da mi'etani talibetin denilmemiş, denilememiştir. Tesniye bir isim mudaf olduğunda sonunda yer alan nunun düşmesi gerektiği bilgisini kaydedebilirsiniz. Bu bir kuraldır, kaidedir. Bu karşınıza süreç içerisinde çokça çıkacaktır. Mi'ata talibin, mi'ata talibetin. Peki şimdi 300 erkek öğrenci, 300 kız öğrenci anlamındaki efendim ifadelerden 900 erkek öğrenci 900 kız öğrenci ifadesine kadar sırasıyla okuyalım. 300 erkek öğrenci nasıl söylenirmiş? Selasu mi'eti talibin. Peki 300 kız öğrenci nasıl söylenirmiş? Selasu mi'eti talibetin. 400 erkek öğrenci erbe'u mi'eti talibin. 400 kız öğrenci erbe'u mi'eti talibetin. Peki 500 erkek öğrenci hamsu mi'eti talibin, 500 kız öğrenci hamsu mi'eti talibetin, 600 erkek öğrenci sittu mi'eti talibin, 600 kız öğrenci sittu mi'eti talibetin, 700 erkek öğrenci seb'u mi'eti talibin, 700 kız öğrenci seb'u mi'eti talibetin, 800 erkek öğrenci themani mi'eti talibin, 800 kız öğrenci 800 talibetin, 900 erkek öğrenci 900 talibin, 900 kız öğrenci 900 talibetin. Evet efendim, şimdi geldik 1000 erkek öğrenci 1000 kız öğrenci demeye. Hatta zaten de programımızın akış içerisinde buraya göz attık hatırlarsanız elfu talibin ve elfu talibetin ifadelerini tanıdık. Şöyle ki 100 sayısı ve bunun madduduyla olan ilişkisini ifade ederken 1000 sayısını da işin içine kattık ve 100 ve 1000 sayılarının maddutları, temyizleri müfret, nekira, mecrur olarak kullanılır dedik. Elfu talibin ve talibetin maddudu müfret, nekira ve mecrur olarak gelecek, bu bilgiye sahip olduk. Peki 100 mi'etün, 200 mi'etani ise elf bin demekse 2000 nasıl denecektir? Elfani şeklinde söylenecektir. Kitap kelimesini tesniye yaparken kitabani dediğimiz gibi, racul kelimesini tesniye yaparken raculani dediğimiz gibi, elf kelimesini de tesniye yaparken elfani deriz. Yani sonuna ani sesini veren elif nun getiririz. Peki elfani 2000. Hemen sol tarafta 2000 erkek öğrenci ve 2000 kız öğrenci anlamında elfa talibin ve elfa talibetin ifadelerini görüyoruz. Burada da yine dikkat çekmemiz gereken husus şu. 2000 erkek öğrenci veya 2000 kız öğrenci derken bu ikisi arasında, yani 2000 sayısıyla bunların mağdudu arasında 200 erkek öğrenci ve 200 kız öğrenci derken izah ettiğimiz ilişki var. Yani sayı isim tamlamasının mudafı, sayılansa mudafun ileyhi. Ve tesni olan bir isim isim tamlamasının mudafı olduğu zaman sonunda yer alan nun düşürülür, hazfedilir. Aslı 2000'in aslı elfani olduğu halde kendisinden sonra gelen isimle isim tamlaması ilişkisi içerisine girdiğinde elfani talibin ya da elfani talibetin denmez, elfa talibin, elfa talibetin denir. Elfa mudaftır, talibin yahut talibetin mudafun ileyhtir. Yine bunun da temyiziyle olan ilişkisi, daha doğrusu bunun da temyizi, bin sayısının temyizinde olduğu gibi müfret, nekira ve mecrur olarak gelmektir. Şimdi sırada 3000 erkek öğrenci veya 3000 kız öğrenciden 9000 veya 10.000'i de içine alabiliriz. Erkek öğrenci ve kız öğrenci demeye varıncaya kadar yukarıdan aşağıya sıralanan efendim sayıları okumaya geldik. Bunları okuyacağız. 3000 erkek öğrenci veya 3000 kız öğrenci ben numune olarak okuyayım ve programımıza nokta koyayım. Kalan kısmı inşallah programımızın gelecek bölümünde ele alalım. Selasetu alafi talibin, 3000 erkek öğrenci. Selasetu alafi talibetin, 3000 kız öğrenci. Peki efendim, burada nokta koyalım. Gelecek bölümde buradan tekrar başlayıp ileriye doğru sayılar konusunu ele almaya devam edelim. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek umut ve duasıyla. Fi

Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi, Rashashi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış, metot zaten

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Gereksiz su tüketiminin önlenmesine hepimiz katkıda bulunalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Dişlerimizi fırçalarken ya da tıraş olurken muslukları açık bırakmayalım. Duş alırken ihtiyacımız kadar su kullanalım. Gereksiz yere sifon kullanmayalım. Bozuk musluklarımızı ve tesisatımızı mutlaka onaralım. Kapı önü ve balkonlarımızı temizlerken hortumla su tutmak yerine süpürge kullanalım. Bahçemizi sulamak için buharlaşmanın az olduğu gece saatlerini tercih edelim. Arabamızı yıkarken kova ve sünger kullanalım, hortumla yıkamayalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi tam dolunca çalıştıralım. Su kullanımında tasarruflu olmayı çevremizdekilerle de paylaşalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Unutmayalım, Allah israf edenleri sevmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan ederiz ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu imtihan bilincidir. Yerlerin ve göklerin yegane Rabbi, ilahı ve meliki olan Allah Azze ve Celle, kendisine ibadet ve itaat için yarattığı insan kullarını yaratıp sonra da onları başıboş bırakmamıştır. Onlara belirli bir süre hayat vermiş ve bu hayatta da onların mükellefiyetliklerinin başlamasından ecellerinin sonuna kadar olan süre zarfında kendilerini bela ve musibetlerle, çile ve dertlerle, varlık ve yokluklarla, emir ve yasaklarla, helal ve haramlarla, maddi ve manevi çeşitli imtihanlara tabi tutmuştur. Bu imtihanlara sabrederek Allah'a itaat edip isyan etmeyen kullarına cenneti, bu imtihanlara sabretmeyip isyan eden ve onun sınırlarını aşan günahkarlara da cehennemi hazırlamıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur. Şüphesiz senin Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayan ve merhamet edendir. En'am suresi 165. ayet. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik deyivermekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut suresi 2 ve 3. ayet. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tevbe suresi 16. ayet. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki kendilerine bir bela ve musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Bakara suresi 155 ve 156. ayetler. Değerli Müslümanlar, bu ayetlerde de gördüğümüz gibi bizler için imtihan olmak kaçınılmazdır. Öyle ki bu dünyada okul, iş veya mevki yükseltmek gibi imtihanlara girip girmemek elimizde olan imtihanlar gibi de değildir. İstesek de istemesek de tabi tutulacağız. Bundan kaçış yoktur. İnsanların kimi zenginlikle ve fakirlikle, kimi rahatlık ve meşakkatle, kimi dertler ve hastalıklarla, kimi hanımı, kocası, annesi, babası, çocuklar ve kardeşleriyle, kimi komşu, akraba ve dostlarıyla, kimi ilmi, gücü, zekası ve kabiliyetleriyle, kimi makam, mevki ve şan, şöhretle,
kimi beden ve yüz görünüşünün sağlam ve güzel olup olmamasıyla, kimi esaret, işkence ve savaşlarla, kimi ırk, renk ve dil farklılığıyla, kimi iftira ve düşmanlıklarla, kimi gurur, kibir, riya, haset, gıybet ve ucub gibi kalbi hastalıklarla, kimileri de bu saydığımız imtihanların birkaçıyla birden ve daha birçok değişik imtihanlarla imtihan edileceklerdir. Kısacası Allah Celle Celaluhu insanları onlara verdiği ve vermediği şeylerle onları imtihana tabi tutacaktır. Kendilerine bol imkan ve nimet verdiği insanların o nimet ve imkanları Allah'ın istediği ve razı olduğu şartlar dahilinde kullanıp sabredip sabretmemeye devam edeceğini ve kendilerine bol imkan ve nimet vermediği kullarının da o sıkıntılı durumlara sabredip sabretmeyeceklerini görmek, ortaya çıkarmak için onları mutlaka imtihan edecektir. Zaten hayat ve ölümün yaratılış sebebi de budur. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yetendir. O ki hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 1 ve 2. ayetler. Değerli Müslümanlar, imtihan şuuruna yakın derecede sahip olan Müslümanlar imtihanlarda daha başarılı olan kimselerdir. Çünkü imtihan bilinci gelişmiş olanlar devamlı olarak dikkatli, uyanık ve ihsan derecesinde yaşamaya çalışırlar ki imtihan anlarında gaflet halindeyken imtihana yakalanmasınlar. Yani her an imtihana hazırdırlar. Kendilerine bir bela ve musibet geldiğinde telaşlanmaz, sendelemez, eğilmez, bükülmez, sitem edip isyan etmez ve her önüne gelene de derdini döküp sızlanmazlar. Başlarına bir bela ve musibet geldiğinde, bir zorluk ve yoklukla karşılaştıklarında biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Ve bu imtihanlar vesilesiyle de günahlarından arınacaklarına iman ederler. İmtihan bilincine erememiş olanlar ise basit imtihanlar karşısında bile sendeleyip panikleyerek kendilerini kaybederler. Bazen farkında olmadan Allah'a isyana götürecek söz ve davranışlarda bulunabilirler. Bu bela ve musibetler, bu dert ve kederler, bu yokluk ve hastalıklar hep beni mi buluyor diye sızlanıp sitem edebilirler. Allah'a iman ettikleri halde Allah'ı gazaplandıracak sözler sarf edip isyankar davranışlarda bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, bizden önceki muvahhid müminler gerçekten çok çetin imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Diri diri ateş çukuruna atılanlar, demir testerelerle ikiye bölünenler, kızgın demirlerle dağlananlar, demir taraklarla eti kemiğinden sıyrılıp alınanlar, kaynar kazanlara atılanlar, kızgın kumlar üzerinde aç ve susuz bir şekilde çeşitli işkenceler görenler ve tarih içinde zindanlarda acımasız işkencelere maruz kalanlar. Onlar bütün bu imtihanlara, bu acılara rağmen Allah'a isyan ve sitem etmeden sabır, şükür ve tevekkül ederek, direnerek imtihanları kazandılar. Şimdi o yiğit Müslümanlardan birinin ibretlik imtihanından bir kesit sunuyoruz inşallah. Müşrik kadınlardan Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardandı. Müşrikler onun çıplak vücudunu dikenler içinde sürürlerdi. Çıplak vücuduna demir gömlekler giydirilip en sıcak günde Remda'da güneşin altında vücudunun yağı eritilcesine tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşte kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri küfür sözünü ona söyletemezlerdi.
Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular. Düz bir yere yatırdıkları ateşin içine, sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarını bastı ta ki ateş sönünceye ve yer soyuncaya kadar öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab'ın sırtındaki yanık yerleri ve alacaları kaybolmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği sırasında Habbab bin radıyallahu anh'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab, ey müminlerin emiri, sırtıma bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca, doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab, benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi benim sırtımın yağı söndürmüştü dedi. Habbab bin Eret radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde bürdesini ve kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sırada idi ki yanına vardık, halimizi kendisine arz edip ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'a bizim için dua et, yardım dile dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değiştiği halde doğrulup oturdu ve şöyle dedi. Vallahi sizden öncekiler içinde müminlerden bir kimse yakalanır, kendisi için yerde bir çukur kazılır, o kimse o çukura dizlerine kadar gömülür, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konup biçilerek ikiye bölünürdü de bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır, kazınırdı da yine bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Allah'tan korkunuz. Hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi mutlaka tamamlayacaktır. Bu işin hükmünü yerine getirecektir. O kadar ki hayvanına binmiş bir kimse Sana ile Hadramevt arasında gidip gelecek de yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ancak varsa koyunu hakkında kurt kapmasından kaygı duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, işte imtihan bilincine ermişlerin durumları böyleydi. Onlar, o günkü Müslümanlar onca işkence ve yokluklara rağmen yine de doğru yoldan sapmamışlardı. Sadece bu acıların biraz hafiflemesi veya son bulması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua talep etmişlerdi. Ama bu durumda olmalarına rağmen, bu sıkıntılara rağmen bu talep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazla hoşuna gitmemişti. Ama bugün Allah yolunda olduğunu iddia eden, iddiada bulunan Müslümanların bir kısmı bunca rahatlığa ve konfora rağmen daha Allah yolunda bir tokat yemeden bile sırat-ı müstakim yolundan saparak demokratik yollarda yürümeye başlamışlardır. Allah yolundaki çileleri göze almadan, dünyadaki rahatlıklarının bozulmasından korkarak 5 senede bir demokrasi sandığına bir zillet kağıdı atmakla görevlerini yerine getirdiklerinin zannıyla yaşamaya başlamışlardır. Bu Allah yolunda olduğunu iddia eden kimselerin durumudur. Allah yolundaki çalışmalar içinde yer almayan, yani hedefsiz bir şekilde yaşamaya devam eden Müslümanların imtihan karşısındaki durumları ise daha da acıdır. Evet kardeşlerim, imtihanlarımız devam ediyor ve yaşadığımız süre de devam edecektir. Bu imtihanlardan başarılı olmak istiyorsak, en başta bütün zalim ve tağutlardan ve bütün batıl yollardan uzak durup, sırat-ı müstakim üzerinde yol alarak, Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışan sadık ve muttaki kimselerle beraber olmamız gerekir. En önemli başarı kaynağı budur kardeşlerim. Ne zaman ki biz sadıklarla, müttakilerle beraber olup, onlarla beraber hayatımızı sürdürmeye devam edersek, kendimizi korumamız mümkündür. Sonra da kendi nefsimizde ve ailemizde
sadık ve müttaki olmaya, her konuda dost doğru ve sabırlı olmaya gayret edip Allah'tan yardım dilemeliyiz ki imtihanları kazananlardan olalım inşallah. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de imtihanları kazananlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
2: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Lillahi darrukum ya abna al qassam. Tevfikun rabbaniyun azim. وهمة صديقية عالية من عبق النبوة

0: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
2: Özel efendim.

de ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmayız. Özel efendim. 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,